0: et diye dua etti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annem için duasına sevinerek dışarı çıktım. Eve varıp kapıya yaklaşınca baktım ki kapı kapalı. Annem ayak seslerimi duydu. Bana "Ey Ebu Hureyre, yerinde kal" dedi. Ben su sesini duyuyordum. Annem yıkandı, sonra elbisesini giyindi ve başını örttü, sonra da kapıyı açtı ve "Ebu Hureyre, şehadet ederim ki Allah'tan başka bir ilah yoktur. Şehadet ediyorum ki Muhammed Allah'ın elçisidir" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geri döndüm. Geldiğimde sevinçten ağlıyordum. Dedim ki "Ya Resulullah, müjde. Allah duanı kabul etti ve Ebu Hureyre'nin annesine hidayet etti." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'a hamd ve senada bulundu ve hayırla dua etti.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: İslam yaşantımızdan bir parça değildir. O hayatımızın her safha ve sahasında hükümdar olan bir nizamdır. Ona göre hareket edelim. İslam'ı bütünüyle, hayatımızın bütününde yaşamaya gayret edelim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, seni ve seninle beraber iman edenleri memleketimizden mutlaka çıkaracağız. Yahut da bizim dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Eğer Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra tekrar ona dönecek olursak, Allah'a karşı yalan yere iftira etmiş oluruz. Rabbimiz olan Allah istemedikten sonra sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasındaki gerçek hükmü sen açıkla. Çünkü gerçek hükmü açığa çıkaranların en hayırlısı sensin.

0: kavminden kafir olan ileri gelenler, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka zarara uğrarsınız dediler.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
0: Bu yüzden onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar.

0: Şuayb'ı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç yaşamamış gibi oldular. Evet, asıl zarara uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu.
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ
0: Şuayb onlardan yüz çevirerek, "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım?"

0: Biz hangi memlekete bir peygamber göndermişsek oranın halkını yalvarıp yakarsınlar diye mutlaka darlık ve sıkıntıya uğrattık.
1: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ

0: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
1: Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik de insanlar çoğaldılar ve babalarımız da darlığa uğramışlar ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Bu yüzden onları haberleri yokken ansızın yakaladık.

Eğer o memleketlerin halkı iman edip bize karşı gelmekten sakınsalardı, yerden ve gökten onların üzerine bereket kapılarını açardık. Fakat yalanladılar. Biz de onları kazandıklarına karşılık yakalayıverdik. Efe emin.

O memleketlerin halkı geceliğin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?

0: Yine o memleketlerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin miydiler?
1: Efe eminu mekrallah fela ye'menu mekrallahi illel kavmul khasirun.
0: Yoksa onlar Allah'ın tuzağından kurtulacaklarına emin miydiler? Allah'ın azabından ancak zarara uğrayacak bir topluluk emin olur.

0: بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek belli olmadı mı ki biz istesek onları da günahları yüzünden cezalandırırız. Kalplerinin üzerine mühür basarız da artık hiçbir şey duymazlar.

Ey Muhammed, işte memleketlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. İşte Allah kafirlerin kalplerini böylece mühürler.

Sonra o peygamberlerin arkasından Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar mucizelerimize karşı haksızlık ettiler. Bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Musa, "Ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir peygamberim."
1: Hakikun ala en la ekule ala Allahi illa'l hakka.

Bana Allah'a karşı sadece gerçeği söylemem yakışır. Ben size Rabbinizden apaçık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle beraber salıver, dedi.

0: Firavun, eğer bir delil getirdiysen ve doğru söyleyenlerdensen onu göster bakalım dedi.
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّب۪ينٌ
0: Musa asasını yere attı. Asa birden apaçık bir yılan oluverdi.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَاِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِر۪ينَ
0: Musa elini çıkardı. Birdenbire bakanlar için bembeyaz parlayan bir şey oldu.

0: Firavun kavminin ileri gelenleri, "Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor," dediler. Firavun, "Ne buyurursunuz?" dedi.
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم.
0: Onlar, "Onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgili sihirbazları toplayıp sana getirsinler," dediler.
1: وجاء السحرة فرعون

0: Sihirbazlar Firavun'a gelip, "Eğer üstün gelen biz olursak elbette bize bir mükafat var değil mi?" dediler.
1: قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Firavun, "Evet, hem de bana en yakın kimselerden olacaksınız." dedi.

0: Sihirbazlar, "Ey Musa, önce hünerini ya sen ortaya koy veya biz koyalım," dediler.
1: قَالَ أَلْقُوا

Musa, önce siz koyun dedi. Sihirbazlar hünerlerini ortaya koyunca insanların gözlerini büyülediler. Onları ürküttüler ve büyük bir sihir yaptılar.

0: Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki asa onların bütün uydurduklarını yakalayıp yutuyordu.
1: فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
0: İşte böylece gerçek ortaya çıktı ve onların bütün yaptıkları boşa gitti.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Sihirbazlar orada yenildiler ve küçük düşerek geri döndüler.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Sihirbazlar secdeye kapandılar.

Onlar da, biz sadece Rabbimize döneriz. Sen bizden yalnız Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara iman ettiğimiz için intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve canımızı Müslüman olarak al, dediler.

Firavun kavminden ileri gelenler, "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk yapsınlar, seni ve tanrılarını terk etsinler diye mi serbest bırakıyorsun?" dediler. Firavun da, "Biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz," dedi.

0: من عباده والعاقبة للمتقين.
1: Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona varis kılar. Güzel sonuç Allah'tan korkanlarındır.

Kavmi de Musa'ya, sen bize gelmeden önce de geldikten sonra da bize işkence edildi dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı yok eder ve yeryüzünde sizi onların yerine geçirir de ne yapacağınıza bakar dedi.

Onlara bir iyilik geldiği zaman bu bize aittir derler. Kendilerine bir kötülük isabet ederse de Musa ve beraberindekileri uğursuz sayarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluğu Allah tarafındandır. Fakat çokları bunu bilmezler.

Firavun ailesi Musa'ya, "Bizi büyülemek için ne kadar mucize getirirsen getir, biz sana iman edecek değiliz," dediler.

Biz de onların üzerine ayrı ayrı mucizeler olarak tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Fakat yine de büyüklük taslayıp günahkar bir kavim oldular.

Azap üzerlerine çökünce, "Ey Musa, sana verdiği söze göre bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan andolsun ki sana inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz," dediler.

Biz de bu yüzden onları cezalandırdık. Ayetlerimizi yalan saydıkları ve onları umursamadıkları için kendilerini denizde boğduk.

Hor görülüp ezilen o kavmi de içini bereketli kıldığımız yerin doğularına ve batılarına varis yaptık. Böylece sabretmelerine karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz tam olarak yerine geldi. Firavun ve kavminin yaptığı şeyleri ve yükselttikleri sarayları ise yerle bir ettik.

0: قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبَغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
1: İsrailoğullarını denizden geçirdik. Kendilerine mahsus bir takım putlara tapmakta olan bir kavme rastladılar. Dediler ki, ey Musa, bunların ilahları olduğu gibi sen de bize bir ilah yap. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir kavimsiniz. Şüphesiz onların içinde bulundukları din yıkılmıştır. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Size, sizi alemlere üstün kılmış olan Allah'tan başka bir ilah mı arayayım?

Hani sizi Firavun ailesinden kurtarmıştık. Onlar size azabın en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardı.

Musa ile 30 gece için sözleştik ve onu bir 10 gece ilavesiyle tamamladık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit 40 gece olarak tamamlandı. Musa kardeşi Harun'a, "Kavmim arasında benim yerime geç, işleri düzene koy ve bozguncuların yoluna uyma," dedi.

Musa belirlediğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca, "Ey Rabbim, bana kendini göster de seni göreyim," dedi. Allah, "Sen beni göremezsin, fakat şu dağa bak. Eğer yerinde durabilirse sen de beni göreceksin," buyurdu. Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince, "Rabbim, seni tenzih ederim. Ben sana tövbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim," dedi.

0: آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.
1: Allah, ey Musa, ben seni verdiğim peygamberlik göreviyle ve konuşmamla insanların başına seçtim. Öyleyse sana verdiklerimi al ve şükredenlerden ol, dedi.

0: سأريكم دار الفاسقين.
1: Musa'ya levhalarda her şeyden bir öğüt ve her şeyin açıklamasını yazdık. Onları kuvvetle tut, kavmine de onların en güzelini tutmalarını emret. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğiz.
0: Se'asrif

Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar bütün mucizeleri görseler bile ona iman etmezler. Doğru yolu görseler bile onu yol olarak benimsemezler. Fakat azgınlık yolunu görseler hemen onu yol edinirler. Bu onların mucizelerimizi yalan saymaları ve onlardan habersiz görünmelerinden ileri gelir.

0: أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi ziynet takımlarından canlıymış gibi böğren bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Görmediler mi ki o ne kendileriyle konuşuyor ne de kendilerine yol gösteriyor. Ama onu ilah edindiler ve zalimler oldular.''

pişmanlıkla başları elleri arasına düşürülüp kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını görünce dediler ki, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa mutlaka zarara uğrayanlardan oluruz.

Musa kızgın ve üzgün bir halde kavmine dönünce, "Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız. Rabbinizin emri gelmeden acele mi ettiniz?" dedi ve levhalara attı. Kardeşinin başından tutup onu kendisine doğru çekmeye başladı. Harun, "Ey annemin oğlu, bu kavim beni küçümsedi ve neredeyse öldüreceklerdi. Bana düşmanlara güldürecek şekilde davranma. Beni bu zalim kavimle beraber tutma," dedi.

Musa şöyle dua etti: "Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetinin içine koy. Sen merhametlilerin en merhametlisisin."

0: وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُفْتَر۪ينَ
1: Buzağı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. İşte biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

Kötü ameller işleyip sonra ardından tövbe ve iman edenler bilsinler ki senin Rabbin kötülükten sonra tövbe edenler için çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: Musa kızgınlığı geçip sakinleşince levhaları aldı. Onlardaki yazıda Rablerinden korkan kimseler için bir hidayet ve rahmet vardı.
1: وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا

Musa belirlediğimiz süre için kavminden 70 kişi seçti. Onları kuvvetli bir sarsıntı tutunca dedi ki: "Ey Rabbim, dileseydin daha önce onları da beni de yok ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden bizi yok eder misin? Bunlar senin imtihanından başka bir şey değildir. Sen bu imtihanla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın."

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Biz sadece sana yöneldik. Allah buyurdu ki, ben dilediğimi azabıma uğratırım. Rahmetim de her şeyi kaplamıştır. Onu kötülükten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman edenlere yazacağım.

Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere tabi olurlar. O peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder. Onlar için temiz şeyleri helal, murdar şeyleri de haram kılar. Onların ağır yüklerini ve üzerlerinde bulunan bağlayıcı tekliflerini kaldırıp atar. Bu peygambere iman edenler, saygı gösterenler, ona yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nura tabi olanlara gelince, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

Ey Muhammed, de ki: ey insanlar, şüphesiz ki ben göklerin ve yerin hükümranı olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde hem Allah'a hem de Allah'a ve sözlerine iman eden, okuyup yazması olmayan elçiye, o peygambere iman edin. Ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

0: Musa'nın kavminden de bir topluluk gerçeği gösterirler ve onunla adaleti sağlarlardı.
1: وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا

0: Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde 12 kabileye ayırdık. Kavmi kendisinden su istediği zaman Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 göze fışkırdı. Herkes içeceği yeri bildi. Onların üzerine bulutu gölgelik yaptık. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin dedik. Fakat onlar haksızlık etmekle bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı.
1: وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ

0: آيَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ.
1: O zaman kendilerine şu şehirde oturun, orada dilediğiniz gibi yiyin için, bizi affettiğin ve kapısından eğilerek girin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını da vereceğiz denmişti.

0: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
1: Onlardan zalim olanlar, söylediğimiz sözü kendilerine söylenmeyen başka bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık etmeleri yüzünden üzerlerine gökten bir azap gönderdik.

Ey Muhammed! Onlara deniz kenarındaki şehir halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağını çiğniyorlardı. Cumartesi günleri balıklar onlara sürüsüyle gelirdi. Cumartesi olmayan günlerde ise onlara gelmezlerdi. Biz onları yoldan çıkmaları sebebiyle böylece imtihan ediyorduk.

Onlardan bir grup Allah'ın yok edeceği veya şiddetli bir şekilde azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz dediler. Öğüt verenler de Rabbinize bir özür beyan edebilmek ve belki kötülükten sakınırlar diye öğüt veriyoruz dediler.

Onlar kendilerine verilen öğütleri unuttukları zaman biz kötülükten men edenleri kurtardık. Zalimleri de yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azaba uğrattık.

Hani Rabbin kıyamet gününe kadar onların üzerine kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseler göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz ki Rabbin cezayı çabuk verir. Bununla beraber O çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

Biz onları yeryüzünde bölük bölük ayırdık. Onlardan bir kısmı iyi kimselerdi, bir kısmı da aşağılıktı. Biz onları belki Hakk'a dönerler diye iyilikler ve kötülüklerle denedik.

Nihayet onların ardından yerlerine bir takım kötü kimseler gelip kitaba varis oldular. Onlar şu dünyanın menfaatini alıyorlar ve biz nasıl olsa bağışlanacağız diyorlar. Kendilerine onun gibi bir menfaat daha gelse onu da alırlar. Onlardan Allah hakkında sadece gerçeği söyleyeceklerine dair kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Allah'tan korkanlar, kitaba sımsıkı sarılanlar ve namazı kılanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Siz hiç düşünmüyor musunuz? Biz iyiliğe çalışanların mükafatını asla zayi etmeyiz.

Hani Tur Dağı'nı sanki bir gölgelik gibi onların üzerine kaldırmıştık da onu üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Onlara, size verdiğimiz kitaba sıkıca sarılın ve içindekileri düşünün ki azabımızdan korunasınız demiştik. Ve iz

Rabbin Adem oğullarının sulplerinden soylarını alıp onları kendilerine şahit tutarak "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demiş. Onlar da "Evet, şahitlik ederiz ki sen bizim Rabbimizsin" demişlerdi. Bu kıyamet günü "Bizim bundan haberimiz yoktu" dememeniz içindir.

0: بهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون.
1: Yahut da daha önce babalarımız Allah'a ortak koşmuşlardı. Bizse onlardan sonra gelen bir nesiliz. Bizi batıl işlerle uğraşanların yaptıkları yüzünden helak mı edeceksin dememeniz içindir.
0: وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
1: İşte doğru yola dönsünler diye biz ayetleri geniş bir şekilde açıklıyoruz.

Ey Muhammed! Onlara şu adamın haberini de oku ki biz kendisine ayetlerimizi vermiştik. O ise bu ayetlerden sıyrılıp çıktı. Şeytan onu peşine taktı ve böylece azgınlardan oldu.

0: أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: Eğer dileseydik onu bu ayetlerimize yüceltirdik. Fakat o dünyaya sarıldı ve hevesine uydu. Onun durumu üstüne varsan da kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumu gibidir. İşte ayetlerimizi yalan sayan kavmin durumu budur. Sen onlara bu kıssayı anlat. Gerekir ki düşünürler.

0: Ayetlerimizi yalan sayan ve ancak kendi nefislerine zulmeden kavmin durumu ne kötüdür.
1: Men yehdillahu fehuvel muhtedi ve men yudlil feulâike humul khâsirûn.
0: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulur. Kimi de saptırırsa işte zarara uğrayanlar onlardır.

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Andolsun ki cehennem içinde birçok cin ve insan yarattık. Onların kalpleri vardır ama onunla gerçeği anlamazlar. Gözleri vardır ama onunla göremezler. Kulakları vardır ama onunla işitemezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha da sapıktırlar. İşte onlar gafillerdir.

0: بجزائه سيجزون ما كانوا يعملون.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse ona o güzel isimlerle dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.

Yarattıklarımızdan öyle bir ümmet vardır ki onlar gerçekten doğru yolu gösterirler ve adaletli davranırlar.

0: Ayetlerimizi yalan sayanları bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş helake yaklaştıracağız.
1: Ve umli lehum inne keydi metin.
0: Onlara biraz mühlet veriyorum. Şüphesiz ki benim tuzağım çok kuvvetlidir.

Onlar arkadaşları olan peygamberde hiçbir delilik olmadığını düşünmüyorlar mı? O sadece apaçık bir uyarıcıdır.

0: فبأي حديث بعده يؤمنون.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığını, Allah'ın yaratmış olduğu her şeyi ve ecellerinin yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar mı? Bundan sonra hangi söze iman edecekler?

Allah'ın saptırdığı kimseyi doğru yola getirecek olan yoktur. Allah onları bırakır, azgınlıkları içinde bocalayıp dururlar.

Ey Muhammed! Sana kıyamet saatinin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini Rabbimden başka kimse açığa çıkaramaz. Göklere ve yere ağır gelen o saat size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi sadece Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

De ki, Allah'ın dilemesi dışında ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbette çok iyilik elde ederdim ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir kavim için sadece bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.''

Sizi bir tek şahıstan yaratan ve gönlü huzura kavuşsun diye eşini de ondan var eden Allah'tır. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de Rableri olan Allah'a, "Eğer bize sağlam bir çocuk verirsen andolsun ki şükredenlerden oluruz," diye dua ettiler.

0: Fakat Allah onlara sağlam bir çocuk verince de nesilleri kendilerine verdiği şey hakkında Allah'a ortak koştular. Allah ise onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ
0: Hiçbir şey yaratamayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar?

Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Bu bakımdan onları çağırmanız da susmanız da sizin için birdir.

Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi yaratılmış kullardır. Eğer iddianızda doğru sözlü kimselerseniz onları çağırın da size cevap versinler bakalım.

0: Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Ya da görecek gözleri mi var? Veya işitecek kulakları mı var? De ki, Allah'a ortak koştuklarınızı çağırın. Sonra bana tuzak kurun ve elinizden gelirse bana hiç göz açtırmayın.
1: İnne veliyyallahu allazi nazzalel kitabe ve huve yetevellas salihin.
0: Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O iyileri dost edinir.

Ondan başka taptıklarınızınsa size yardım etmeye güçleri yetmez. Hatta onlar kendilerine bile yardım edemezler.

0: Onları doğru yola çağırsanız işitmezler. Onların sana baktıklarını sanırsın ama onlar görmezler.
1: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
0: Ey Muhammed! Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillere aldırış etme.

Ne zaman şeytan tarafından bir vesvese seni dürtüklerse Allah'a sığın. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: Allah'tan korkanlar kendilerine şeytan tarafından bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı hatırlarlar ve hemen gerçeği görürler.
1: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقَصِرُونَ
0: Şeytanların kardeşlerine gelince, şeytanlar onları azgınlığa sürüklerler ve bundan hiç geri durmazlar.

Ey Muhammed! Sen onlara bir ayet getirmediğin zaman kendin toplayıp bir ayet yapsaydın ya derler. Sen de ki, ben sadece Rabbim tarafından bana vahyedilene tabi oluyorum. Bu Kur'an iman eden bir kavim için Rabbiniz tarafından açık bir delil, doğru yolu gösteren bir rehber ve bir rahmettir.

Ey Muhammed! Sabah akşam Rabbini içinden yalvararak ve korkarak hafif bir sesle zikret. Gafillerden olma.

Doğrusu onlar Rabbinin huzurunda ona ibadet etmekten uzak durup büyüklük taslamazlar. Onu tenzih ve tesbih ederler ve sadece ona secde ederler. Enfal Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiş olup 75 ayettir. Enfal, ganimet anlamına gelir. Bu surede savaşta alınan ganimetlerden söz edildiği için bu adı almıştır. Birinci ayette ganimetin Allah'a ve Resulüne ait olduğu açıklanmaktadır ki, İslam devletinde savaştan alınan şeylerin devlete ait olduğu ve kamu işlerine harcanacağı anlamına gelir.

Ey Muhammed! Sana ganimetleri sorarlar. De ki, ganimetler Allah'ın ve Resulünündür. Eğer gerçekten iman eden kimselerseniz Allah'tan korkun. Aranızı düzeltin, Allah'a ve Resulüne itaat edin.

Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine güvenirler.

İşte gerçek müminler onlardır. Onlar için Rablerinin yanında yüksek dereceler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızıklar vardır.

0: Allah size iki zümreden birinin sizin olacağını vaat ediyordu. Siz ise kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve kafirlerin kökünü kesmek istiyordu.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Bu suçluların hoşuna gitmese de Allah'ın hakkı gerçekleştirmesi ve batılı ortadan kaldırması içindi.

0: Hani siz Rabbinizden yardım istemiştiniz de o, ben size bir bir ardınca 1000 melekle yardım edeceğim diye duanızı kabul etmişti.
1: وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرَى وَلِتَطَمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَنْ

Allah bunu sadece bir müjde olsun ve kalbiniz bununla huzura kavuşsun diye yapmıştı. Yardım ancak Allah tarafındandır. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: مرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
1: Hani Allah kendi tarafından bir güven işareti olarak sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sabit tutmak için gökten size su indirmişti.
0: اِذْ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا

Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. İman edenleri destekleyin. Ben yakında inkar edenlerin kalplerine bir korku salacağım. Siz hemen onların boyunlarını vurun. Vurun onların her bir parmağına.

onların Allah'a ve peygamberine karşı koymalarındandır. Kim Allah'a ve peygamberine karşı gelirse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: Ey iman edenler! Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönüp kaçmayın.
1: وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ

0: Kim öyle bir günde tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya başka bir birliğe katılmak dışında arkasını düşmana dönüp kaçarsa Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
1: فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
0: Onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmamıştın, fakat Allah atmıştı. Allah bunu müminleri güzel bir imtihanla denemek için yapmıştı. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: Zalikum ve ennallâhe muhinu kaydil kafirin.
0: İşte durumunuz budur. Şüphesiz ki Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürür.

Ey inkarcılar! Eğer zafer istiyorsanız işte size zafer geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Yok tekrar savaşa dönerseniz biz de döneriz. Topluluğunuz çok olsa bile size hiçbir fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir.

0: Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı dinleyip dururken ondan yüz çevirmeyin.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ
0: Dinlemedikleri halde dinledik diyenler gibi olmayın.

0: Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü akıllarını kullanmayan sağır ve dilsizlerdir.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Allah onlarda bir iyilik olduğunu bilseydi elbette onlara gerçeği işittirirdi. Onlara işittirmiş olsa bile yine yüz çevirirlerdi. Onlar zaten dönek kimselerdir.

Ey iman edenler! Peygamber sizi kendinize hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resulünün davetini kabul edin. Allah'ın kişiyle kalbi arasına girdiğini ve sonunda onun huzurunda toplanacağınızı bilin.

Fitneden sakının. Çünkü o içinizden sadece zulmedenlere dokunmaz. Bilin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Hani bir zamanlar sayınız azdı, yeryüzünde zayıftınız, insanların sizi esir olarak kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Allah sizi barındırdı ve yardımıyla destekledi. Sizi temiz şeylerle rızıklandırdı. Gerekir ki şükredesiniz.

Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine karşı hainlik etmeyin. Bile bile emanetlerinize de hainlik etmeyin.

Bilin ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için sadece bir imtihandır. Büyük mükafatsa yalnız Allah'ın yanındadır.

0: يغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir, kötülüklerinizi örter, günahlarınızı bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Ey Muhammed! Hani bir zamanlar kafirler seni tutup bağlamak veya öldürmek yahut da sürüp çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarken Allah tuzaklarını bozuyordu. Allah tuzak kuranları en iyi şekilde cezalandırır.

Ayetlerimiz onlara okunduğu zaman, işittik, istesek biz de bunun gibisini söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir, dediler.

Yine onlar, Allah'ım, eğer bu kitap gerçekten senin tarafındansa üzerimize gökten taş yağdır veya bize acı bir azap ver demişlerdi.

Oysa sen aralarındayken Allah onlara azap edecek değildi. Onlar bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir.

Yoksa Mescid-i Haram'a girmekten men ederlerken Allah onlara niçin azap etmesin? Onlar Mescid-i Haram'ın dostları da değillerdir. Onun dostları ancak Allah'tan korkanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.

Onların Kabe'deki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildir. O halde inkar ettiklerinize karşılık azabı tadın.

İnkar edenler mallarını, insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu onlara bir pişmanlık verecek, sonra da mağlup olacaklardır. Kafirler cehenneme sürüleceklerdir.

Bu Allah'ın murdarı temizden ayırması, murdarları birbiri üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Muhammed, inkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları bağışlanacaktır. Yine eski hallerine dönerlerse ümmetlerin başına gelenler onların başına da gelir.

Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din de tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını görür.

0: Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Allah.

حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقربه فيرقى ولا

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر

0: ربنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
1: آمين
0: إنك أنت الوهاب.

0: تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والقف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واغفر لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Özel FM 103.2
2: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen, tevbeleri bol bol kabul edensin. Hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl. Soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle. Beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik, dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resule tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz.

Rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla. Bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl. O benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver. Beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım.
beni

0: kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. Babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen ehadsın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim beni bağışla, tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin, bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır. İmanımı derinleştir. Derecelerimi yücelt. Namazımı kabul buyur. Hatalarımı bağışla. Senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, işlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden nefsime, kulağıma, gözüme, ruhuma, yaratılışıma, ahlakıma, ehlime, hayatıma, ölümüme ve amelime bereket ve hayır vermeni isterim. İyi amellerimi kabul buyur. Senden cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, huyların, heveslerin, işlerin ve dertlerin kötülüklerinden beni uzak tut. Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hatayen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et. Bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

0: Özel FM. Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler. Özel FM.
1: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
3: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.tr.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
9: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel efem.
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
13: Allahümme ey
12: أيقظ أمتنا من غفلتها وأحيها من موتتها. اللهم أصلح حكامها وولاتها، اللهم خذ بيدهم للحق واقذف في قلوبهم الخوف منك، وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار. اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان، اللهم أصلح شأنهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم. اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين. اللهم أعد للدين عزه، اللهم أعد للدين مجده، اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم. اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم، اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين. اللهم أعد لنا صلاح الدين، اللهم أعد لنا عمر، اللهم أعد لنا أبي بكر، اللهم أعد لنا عثمان، اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين. اللهم مكن الإسلام في كل مكان، وارفع راية الدين، واخزِ راية الكفار. اللهم اخزِ الكفار، اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك.

0: المزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Allah insana görmesi için göz verdi. İşitmesi için kulak, hakkı söylemesi için dil verdi. Tefekkür etmesi için akıl, idrak ve iman etmesi için kalp verdi. Evet, bunların hepsi doğru. Peki, şimdi siz ne sandınız ki Allah insana dil verdi diye?

İnsan hakkı mı söyleyecekti? Allah insana göz verdi diye insan hakkı mı görecekti? Kulak verdi diye hakkı mı işitecekti? Aklı var diye hakkı mı tefekkür edecekti? Kalp var diye hakkı mı idrak edecekti? Mahsa göz hakkı görmek için, kulak hakkı duymak için, kalp hakkı tefekkür etmek için yeterdi de yeryüzündeki bu sefalet, yeryüzündeki bu rezalet, bu bedbahtlık, şaşkınlık, bu alçaklık neyin nesi o zaman, neyin nesi? İnsanlık şöyle bir aya doğru yaslansın ve oradan dünyaya baksın. Dünyanın her yerinden dumanlar çıkıyor. Dünya yangın yeri, özellikle İslam coğrafyası. İnsanlık gemisi battı batacak. Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi? Hani insanın aklı kendi kendisine yeterdi de, madem denizlerden kıyılara balıklar değil de neden çocuklar vuruyor? İnsanın aklı kendi kendisine yeterdi de, bugün bir çocuk kalkıp da 7 milyar dünyanın içerisinde o dünyanın göz bebeğine bakarak niçin Allah'ım benim bir an önce şu canımı al ki cennete gireyim, aç karnımı cennette doyurayım diyorlar ki cennette yemek çokmuş, diyorlar ki cennette yemek çokmuş. Modern dünyanın göz bebeğinde, ta göbeğinde bir çocuk bu cümleyi neden kuruyor? Madem insanın aklı kendi kendisine yeterdi, madem insanın aklı Kaf Dağı kadar ederdi, bu zulümler neyin nesi? Şairin dediği gibi, yeryüzünde inkar, yeryüzünde ihanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Resulallah. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Ve şimdi ahvam-ı beşer felçli gibi hissiz, bitki gibi sessiz, dilsiz gibi sedasız, arsız gibi hayasız ve hayasızcasına dinliyor tüm bu zulümleri. Sekarat girdabında bir mevta gibi, bir ölü gibi boş gözlerle izliyor. Ve selin üstündeki saman çöpleri gibi bir ümmet, kalplerine çöreklenmiş bir zulmet, eli bağlı, dili bağlı, gözü, gönlü bağlı izliyor tüm olanları. Ve masumların helal süt emmiş dudaklarından yine kan damlıyor, kan. Hani elin yetmezse dilinle, o da yetmezse kalbinle zulme perde olacaktın? Hani ne oldu? Eller bağlı, diller lal. Kalplerde türlü türlü hal olsa da, hani dua inanmış kalbin akıl sır ermez silahıydı? Ve kalp ilahın en gizemli ordularının karargahıydı? Hani dua dua oldu mu, arştan arza bir kapı açılır, semanın en cengaver melekleri arştan arza salınırdı? Hani iman etti mi insan,
bir vücudun uzuvları gibi olur. Meşrikte diken batsa, mağripte kan damlar, kan ağlardı. Ne oldu? Ne oluyor? Neden olmuyor? Neden unuttuk? Unutuldu, unutturuldu. Bu zulüm tüm insanların gözüne bakarak icra ediliyor. Ve şimdi sağır sultan dahil cümle cihan halkı duysun ve bilsin ki insan kurtarıcısına, şifasına, devasına burun kıvırdı mı, insanlık bu duruma düşer. Bugün insanlık bir kurtarıcıya muhtaçtır ve duy ki ey insanoğlu, kurtarıcıya muhtaçsın. İşte bu kurtarıcı da gönüllere safa Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İşte bu kurtarıcı alemlerin efendisi Hazreti Resulullah'tır ve onun

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbn Abdullah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
11: 103.2 Özel FM.
12: Saat 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.özelfm.net. özelfm.net.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
14: Bölüm 7. Sağlam iman ve Allah'a güvenip dayanmak. Hadis 76. Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. İbni Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştur. Hadis 77. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete girecek bir takım insanlar var ki onların kalpleri tevekkül ve Allah'a güvenmede kuşların kalpleri gibidir. Hadis 78. Cabir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre kendisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Necid taraflarında bir gazvede bulunmuştu. Dönüşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydi. Öğle vakti ağaçlık ve çalılık bir vadiye geldiklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada istirahat için mola vermişti. Mücahitler istirahat için çevreye dağılmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Semura denilen bir ağaç altında istirahate çekilmiş, kılıcını da ağaca asmıştı. Birazcık uyumuştu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına koştuk. Bir de baktık ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında müşriklerden bir bedevi dikilmiş duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış. Uyandığımda kılıç kınından sıyrılmış vaziyette, bana seni benim elimden kim kurtarır dedi. Ben de Allah cevabını verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamı cezalandırmamıştı. Yanında oturuyordu. Cabir'in, Allah ondan razı olsun, başka bir rivayetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Zat-ı Errika savaşındaydık. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bir ağacın gölgesinde istirahat etmesini sağladık. Müşriklerden bir kişi Peygamber Efendimizin ağaçta asılı kılıcını alıp kınından çıkarıp ve Peygamberimize benden korkmuyor musun der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır diye karşılık verir. Müşrik seni benim elimden kim kurtarır diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah diye karşılık verir. Ebu Bekr el-İsmaili'nin Sahih kitabındaki rivayetinde ise müşrik adam Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme seni benim elimden kim kurtarır diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah diye karşılık verir. Cabir, kılıç müşrik adamın elinden düştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılıcı aldı ve müşrik adama seni benim elimden kim kurtarır diye sordu. Müşrik adam sen iyi kişilerden ol dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına benim Allah'ın Resulü olduğuma şehadet eder misin dedi. Müşrik adam hayır etmem Lakin size ve size karşı savaşan kavimle beraber savaşmayacağıma sizlere söz veriyorum dedi. Peygamberimiz onu bıraktı. Müşrik adam arkadaşlarına gelerek ben insanların en hayırlısı kişiden geliyorum dedi.
13: Salihlerin Bahçesi. Seslendiren Hayri Küçükdeniz.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Sahabeden Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey insanı kurtarır, üç şey mahveder. Üç şey Allah katında dereceleri kazandırır ve üç şey de günahları temizler. İnsanı kurtaran üç şey şunlardır. Gizli ve aşikar, daima Allah'tan korkmak. Fakirlik ve zenginlikte iktisatlı davranmak. Sevinç ve öfke hallerinde adaletten ayrılmamak. İnsanı mahveden üç şey şunlardır. Aşırı derecede cimri olmak. Nefsin her özlem ve arzusunu yerine getirmek. Kendini beğenmek. İnsana Allah katında dereceler kazandıran üç şey şunlardır. Her Müslümana selam vermek. Yedirip içirmek. İnsanlar uykudayken gece namaz kılmak. Günahları temizleyen üç şey şunlardır. Şiddetli soğuk havalarda abdesti eksiksiz almak, cemaatle namaza katılmak için camiye yürümek, namazın ardından bir sonraki namazı özlemek. Mahbubi, mahbubi Resulallah.
2: Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Kibre bürünmüş nefsini gözyaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil, pişmanlıkla kavrulan

Sözlerinin bittiği yerde, gözyaşlarının duası kalır. Gözyaşlarının

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin, derler.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırımı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
1: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
9: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Reklamlar.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç sizlerle.
1: Kutlu Yolculuk Haç. Haç İslam'ın 5. emridir. Belli aylarda yapılır. Hac mevsimi Arabi aylardan Şevval ve Zilkade ile Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Hac etmek, Mekke'de bulunan Kabe'yi ziyaret etmek, Arefe günü Arafat'ta bir süre bulunmak demektir. Kabe, Müslümanlar namaz kılarken günde en az 5 defa Kabe'ye doğru dönerler. Hem Kabe hem de hac esnasında ziyaret edilen diğer mübarek yerler, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle daha önceki birçok peygamberin Allah'ın dinini öğretmek için verdiği mücadelenin hatıralarıyla doludur. Kabe'nin nasıl bir mabet olduğunu Kur'an-ı Kerim'den öğrenelim. Kabe,

ve bu mübarek binayı Beytullah, El Beyt, El Beytül Atik, El Beytül Haram, El Beytül Muharrem, El Beytül Mamur, El Mescidül Haram gibi değişik isimlerle anar. Haccın iki farzı vardır. Biri Arefe günü öğlen vaktinden ertesi gün sabah vaktine kadar olan süre içinde Mekke'nin 21. kilometresi doğusundaki Arafat Dağı'nda bir müddet durmaktır. Buna vakfe denir. Milyonlarca hacı vakfedeki bu muhteşem duruşlarıyla adeta mahşer gününü canlandırır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Arafat'ta vakfe yapmanın vazgeçilmez olduğunu şu sözleriyle anlatmıştır. Hac, Arefe demektir. Yine Peygamber Efendimizin bildirdiğine göre Cenab-ı Hakk'ın cehennemden en çok kul azat ettiği gün Arefe günüdür. O gün kainatın Rabbi müminlerin Arafat'taki o muhteşem duruşlarını meleklere gösterir ve onlara kullarıyla övünür. Hacılar güneş batınca Arafat Dağı'ndan Müzdelife'ye inerler. Meşar-ı Haram denilen bu yerde akşam ve yatsı namazlarını ard arda kılarlar. Haccın ikinci farzı Kabe'yi tavaf etmektir. Vakfe ve tavaf farzlarını ifa edenler hacı olurlar. Hac etme imkanına sahip olanların Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki hakkıdır. Allahu Teala böyle seslenmektedir. İşte bunun için hac görevi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiğine göre namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak gibi İslam dininin 5 temel esasından biridir. Efendimiz hacı şöyle anlatmıştır. Hac, Allah'a ve peygambere iman etmekten ve Allah yolunda cihad etmekten sonra gelen en üstün ibadettir. Tekrar ediyorum, hac, Allah'a ve peygambere iman etmekten ve Allah yolunda cihad etmekten sonra gelen en üstün ibadettir. Allahu Teala'nın kabul ettiği haccın karşılığı cennettir. Bir kimse hac etmek için evinden çıktığı andan itibaren kötü söz söylemez ve büyük günah işlemezse annesinden doğduğu gibi günahsız olarak evine döner. Hac ve umre yapan erkekler daha Mekke'ye varmadan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından belirlenmiş yerlerde normal elbiselerini çıkarıp beyaz renkli dikişsiz bir dokumaya bürünürler. Buna ihrama girmek denir. Kadınlar ihrama girmezler. Namaz kılacak kimsenin namazı hazırlık olarak abdest alması neyse hac edecek kimsenin ihrama girmesi de odur. İhram bir tür kefeni andırdığı için ihrama girenler mahşerde Allahu Teala'nın huzurunda olduklarını hissederler. Davranışlarına, düşüncelerine çeki düzen verirler. Müslüman kardeşleriyle eşit olduklarını daha iyi görürler. İhrama girenler lebbeyk, Allahümme lebbeyk diye seslenirler. Buyur Allah'ım, emrindeyim anlamındaki bu sözlere telbiye getirmek denir. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e gelmiş, ihramın haccın alametlerinden biri olduğunu söylemiş, ihrama girenlerin yüksek sesle telbiye getirmeleri gerektiğini bildirmiştir. Hac esnasında ziyaret edilen mübarek yer ve makamlardan biri Kabe'nin yanında bulunan ve kara taş demek olan Hacer-ül Esved'dir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hacer-ül Esved'e ve Kabe'nin Rükni Yemani denen köşesine dokunmanın

onları selamlamanın günahların dökülmesine vesile olacağını müjdelemiştir. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimizin vefatından sonraki yıllarda Hacerül Esved'i öpmüş ve ona hitaben şöyle demiştir: "Senin bir taş olduğunu biliyorum. Kimseye ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmeseydim, ben de seni öpmezdim." demiştir. Mübarek makamlardan bir diğeri ise Hazreti İbrahim'in Kabe duvarını örerken üzerine bastığı taş demek olan Makam-ı İbrahim'dir. O da Kabe'nin avlusunda ve birkaç metre ilerisindedir. Hacerül Esved'le Makam-ı İbrahim'in cennet yakutlarından olduğu belirtilmektedir. Hac ve umre esnasında ziyaret edilen mübarek yerlerden biri de Safa ve Merve'dir. Safa ile Merve bir zamanlar iki tepeymiş. Hacıların Safa ile Merve arasında yaptığı 7 yürüyüş, Hazreti İbrahim'in hanımı Hacer'in oğlu İsmail'e su aramak için bu iki tepe arasında 7 defa koşmasını simgeler. Safa ile Merve arasındaki bu yürüyüşe sa'i denir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de hac esnasında hem Kabe'yi tavaf ederken hem de Safa ve Merve arasında sa'i ederken müşriklerin kendisini seyrettiği belli bir mesafede onlara güçlü olduğunu göstermek için süratli ve canlı bir şekilde yürümüştür. Sa'i esnasında bu kısa mesafede süratle yürümeye ise hervele denir. Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve arasında sa'i etmeye umre denir. Umrenin belli bir zamanı yoktur. Hac mevsiminde de yılın herhangi bir gününde de umre yapılabilir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatında bir hac, 4 tane umre yapmış, 2 umre arasında işlenen günahların bağışlanacağını müjdelemiş, Ramazan ayında yapılan umrenin hac sevabı kazandıracağını müjdelemiştir. Hacca giden Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek üzere Medine'ye gider ve oradaki Mescid-i Nebevi'de namaz kılarlar. Sevgili Peygamberimiz benim mescidim dediği Mescid-i Nebevi'de kılınan bir namazın Kabe dışındaki camilerde kılınan 1000 namazdan daha hayırlı olduğunu söylemiştir. Bu müjdeye dayanarak hacılar Medine'de bulundukları günlerde namazlarını Efendimizin mescidinde kılmaya çalışır. Allah'ın elçisi, "Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir." buyurduğu için Müslümanlar Mescid-i Nebevi'de bulundukları sırada fırsat ve imkan buldukça bu mübarek yerde 2 rekat da olsa namaz kılmaya çalışırlar. Bir de Medine'ye 3 kilometre uzakta bulunan Kuba'ya gitmeli ve Kuba Mescidinde namaz kılmalıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam burada namaz kılmanın umre yapmak kadar sevap olduğunu ifade buyurmuşlardır. Kurbansa Cenab-ı Hakk'a ihlas ve samimiyetle boyun eğmektir. Kurban onun emrine, onun rızası olacağı şekilde tabi olmaktır. Kurban canı ve malı ona takdim edebilmenin huzurunu yaşamaktır. Kurban lebbeyk ya Rabbi diyerek huzuruna divan durmaktır. Kurban Allahu Teala'ya yüreğini sunmaktır. Ayrıca kurban yetimi, muhtacı görüp gözetmektir. Bir lokmacık yemeğimde bile sizi hatırlıyorum. Benden size hayır ve mutluluktan başka bir şey gelmez. Benim size zararım dokunmaz demektir. Kurban varken vermeyi öğrenmektir. Kurban yetime ve fakire yüreğini sunmaktır. Kurban uzaklardaki kardeşlerini unutmamaktır. Onların gözyaşını silmeye çalışmak, bir lokmayla da olsa gönüllerini kazanmaya uğraşmaktır. Sizi unutmadım.
ben sizi seviyorum. Allah güç ve imkan verirse sizinle daha fazla görüşmek, halleşmek, dertlerinizi paylaşmak istiyorum demektir. Kurban, muhtaç ve gariplere yüreğini sunmaktır. Kurban, yatırılan bir koçta, Rabbine sunulan bir lokmada kudret-i ilahiyeyi görmektir. Binlerce, milyonlarca hayvanın her yıl Rabbe kurban edildiği halde nasıl bereketlenip çoğaldığını fark etmektir. Çünkü kurban birin bin olduğu mevsimdir. Kur'an Rabbi uğruna baş koyan o güzel ve asil hayvanlara yüreğini sunmaktır. Kurban dökülen bir damla kanla birlikte günahların bağışlandığı, semavat ve arzın bayram ettiği, İhlas ve kulluğun perde perde göklere yükseldiği yüce bir ibadettir. Kurban, o hassasiyet ve samimiyete ulaşamayan kulların geri çevrildiği, insanların yüzüne savrulduğu bir imtihandır. Kurban, semavata yüreğini sunmaktır. Kurban, Habib olup Rabbin huzuruna en güzel takdimle çıkmaktır. Kurban, Halil İbrahim aleyhisselam olup oğlunu adayabilmek, İsmail aleyhisselam olup başını bu gayeye koyabilmektir. Kurban, bıçak olup kendini teslim etmiş İsmail aleyhisselamı kesmemektir. Kurban, bütün peygamberlerin mukaddes hatıralarına yüreğini sunmaktır. Kurban, yalvarıştır, yakarıştır. Kurban, niyazdır, duadır. Kurban acziyettir, teslimiyettir. Kurban rızadır. Kurban içindeki nefsaniyeti, nefreti, gaddarlığı, kini, isyanı toprağa gömmektir. Kurban kulluğu, ihlası, vecd ve gayreti tekrar diriltmektir. Kurban yakındır, yaklaşmaktır. Kurban unutmamak, tereddüt etmemek, incitmemek ve incinmemektir. Kurban tertemiz bir şekilde yüreğini sunmaktır sahibine.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
3: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
5: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
8: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinin hizmetinizdeyiz. RGB teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61.
9: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
10: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
11: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız.
0: Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013
14: Saat 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM www.ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ba'd.
2: İsa hastalara dokunduğunda şifa buluyordu. Çeşitli hastalıklar ondan dokunan adam sıfatı aldı. Fakat onlar böyle demiyorlar. Diyorlar ki Mesih demek peygamber demek veyahut da kral demek manasınadır. Bizim işte Yahudi dilinde bu böyleydi. Allahu alem. Ama Kur'an'da geçerse biz o manada alıyoruz. Yer yer Hazreti İsa olarak geçiyor. Yer yer İsa ibn-i Meryem olarak geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de 37 yerde adı zikrediliyor. Aleyhisselatü vesselam. Hazreti İsa'nın biliyorsunuz ki doğumu istisnai bir durumdu. Onun için annesine de kısmen değinmek gerekiyor. Hazreti Meryem babasının adı İmran. Hazreti Musa'nın babasının adı da İmran. Onlar tabii ki farklı kişiler. Aralarda bir sürü yıllar var. Hazreti Meryem'in babası İmran, İsrailoğullarının ileri gelen alimlerindenmiş. Ölünce işte hanımı Hazreti Meryem'in annesi diyor ki karnındaki bebeği işte kutsal emanetleri hizmete tahsis ettim ki o sırada İsrailoğullarındaki kutsal emanet Hazreti Süleyman'ın yaptığı heykelmiş. Şu anda ikide bir kutsun altını kazıyorlar onu bozsunlar bozsunlar ya. Fakat çocuk kız doğunca Hazreti Meryem annesi diyor ki ya Rabbi ben bunu buraya adamıştım bu kız olarak doğdu. Erkekle kız aynı değil yani iyi savunamaz davasını. Diyor ki Allah-u Teala kimin ne olduğunu Allah-u Teala biliyordu. Hazreti Meryem böyle bir işe tahsis edildiğinden babası da ileri gelenlerinden biri olduğundan her bir İsrailoğullarının o zaman ileri gelenleri bunu ben bu kızı bakacağım diye ihtilafa düşmüşler. Kur'a çekiyorlar. Hazreti Zekeriya'ya düşüyor. Hazreti Zekeriya'nın hanımı da Hazreti Meryem'in teyzesi, anasının bacısı. Yani daha yak. Hazreti Meryem'i Hazreti Zekeriya büyütüyor. O büyütmesi esnasında Hazreti Meryem peygamber olmadığından ona gelen akıl üstü şeylere ne deniliyor? Keramet. Mucize denilmiyor. Zekeriya ayette de diyor küllemâ dekhale aleyhe zekeriyel mihrâbe vecede indaha rizka. Kale ya Meryem enne leke hâze kalet huve min indillah. Mihraba her girdiğinde bu camının mihrabı olmadan öte Hazreti Meryem'in ibadet ettiği özel bir yer manasına Zekeriya bakıyor ki onun orada yemekler var. Diyor ki Meryem bu sana nereden? Diyor ki Allah katından geldi. Yani gelecekte istisnai bir hal taşıdı oradan belli oluyor. Hazreti Meryem bu haline devam ederken kısa kesmeye çalışıyorum. Ergenlik çağı olduktan sonra kızların kendilerine göre bir çeki düzen verme, insanlardan biraz uzak kalma gibi durumları olur. Yani evin belli bir odasına çekilme gibi. Hazreti Meryem de Beyt-i Lahm denilen şu andaki yerdeymiş. Yani Zekeriya'dan uzak ayrı bir şehirde kontrolde değil manasına değil. Ama orada belli bir yerdeymiş. İşte oradayken dünyada görülmedik bir olay oldu. Cebrail aleyhisselam çıkıp geliyor. Diyor ki işte senin bir çocuğun ola. Evvela Hazreti Meryem onu görünce diyor eğer Allah'tan korkan biriyse senden Allah'a sığınırım benden uzak ol. Meryem suresinde geçtiğine göre. Fakat Cebrail diyor ki işte ben Rabbin tarafından gelen bir elçiyim. Senin çocuğun olacak. Benim nasıl çocuğum olur diyor. Bana bir beşerin eli dokunmadı. Diyor ki bu böyle. Kale kezelike kale rabbuk. Rabbim böyle dedi. Yani istisnai bir durum. İşte Hazreti Meryem'in giymiş olduğu kıyafetin entarinin cebinden Cebrail üflüyor. Hazreti Meryem hamile kalıyor. Hamile kaldıktan sonra tabii çok sıkıntıya giriyor. Hazreti Meryem'in hamile kalışını o kadar millet fark edemiyorlar. Belki kendisini şehitli sakladı. Belki de üzerine varmadılar bilemiyoruz. Acaba ne kadar devam etti hamileliği? Burada bir aydınlık yok. Kimi kaynaklar diyor 6 ay, kimi diyor 3 ay, kimi diyor normal 9 ay, 8 ay, kimi diyor ki bir an hamile kaldı, hemen çocuğu yaptı. Allahu alem, Kur'an bu hususta bir müddet vermiyor. Diğer kitapların da halini biliyorsunuz. Velhasıl Hazreti Meryem doğumu yaptıktan sonra iyice apışıp kalıyor. Ben ne yapacağım, millete nasıl kendimi ifade edeceğim? Bulunduğu yerden kendisine alttan birileri sesleniyor ki sen şu anda hurma ağacın kökündesin, kurumuş ağaç, onu silkele, o meyve olacak, dökülecek. Bir de oradan bir su çıkacak, o sudan ye, o hurmalardan ye, o sudan da iç. Kavminde gelirse çocuğa oruç tut, konuşmama orucu tut. Böyle yememe içmeme değil de konuşmama orucu tut, işaret et, çocukla konuşsun. Meryem biraz rahatlıyor radıyallahu anh. Hazreti Meryem'e geliyorlar, aynı şeyler oluyor, o hurmadan yiyor, o sudan içiyor. Geliyorlar, diyor ki Kur'an'da feşaret ileyhi, İsa'yı gösterdi. Gidin onunla konuşun. Dediler ki beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Hazreti İsa oradan sesleniyor. Kale inni abdullah, ben Allah'ın kuluyum. Eteniyel kitap, bana kitap verdi. Ve cealeni nebiyyen, beni peygamber kıldı. Ve cealeni mübareken eyneme kuntu, nerede olursam olun beni mübarek kıldı. İşte anneme itaatkar kıl. Devam ediyor, ayet kesiyorum. Bu hali görünce fazla konuşacak halleri kalmamış. Bebek de böyle konuşursa, tabii yanında bulunan bir takım insanlar iman etmişler. Hazreti İsa bebekliği döneminde nasıl büyüdü, ta o çarmıha gerilinceye kadar hayatında ne gibi evreler geçirdi, fazla Kur'an'da izah yok. Varsa da şimşek gibi çakıp geçiyor. Tevratlar, İncil'ler, hele İncil dolu buralarda dedikodularla, ama ne kadar doğru ne kadar yanlış. Hatta biri Mısır'a götürüyorlar onu. Hazreti Yusuf Mısır'a gitmiş ya, herkesin yolu Mısır'dan geçecek. Efendim Hazreti İbrahim de oraya gitti ya. O da oraya gitti, işte şu kadar da kaldı. Orada o çocukların kesme olaylarını ona da tetabuk ettiriyorlar. Ki halbuki İsrailoğulları oradan çıkmışlardı. Öyle bir şey yoktu artık o sıra. Velhasıl hatta Hindistan'a gittiğini, Buza ile görüştüğünü, düşüncelerini Buza'dan aldığını Hristiyanların diyenleri bile var. Yani sizin dininizin kökü o sıra Budizm'e dayanıyor kardeşim. Hristiyanlıkla ne alakası var? Böyle acayip acayip laflar söylüyorlar. Allahu alem. Hazreti İsa'ya vahyi nerede geldi? Yine Kur'an filan yerde vahyi geldi diye beyanat yok. Onlar diyorlar ki işte gittiler daha annesiyle beraber zeytin toplamaya, orada geldi melek, işte ona vahyi indirdi. Sen peygambersin dedi. Allahu alem. Şimdi burada bir şey var. Yüce Mevla diyor ki inne mesele İsa indallah kemesele Adem halakahu min turabin thumme kale lehu kun feyekun. İsa Allah katında Adem gibidir. Nasıl ki Adem'i topraktan yarattı, ol dedi olduysa, İsa'yı da annesinde ol dedi oldurdu. Yani babasının olmayışı size göre çok garip bir şey olabilir, ama nasıl bir çocuk babasız olabilir? Adem'i baba da yoktu, ana da yoktu, topraktan yarattı. İsa'yı da babasız bir şekilde yaratmasını bu kadar garipsemeyin. Yani tabiri caizse tarihin başlangıcında, insanlık tarihinin başlangıcında çamurdan bir canlı, insanlığın ortalarına doğru babasız bir evlat yaratıyor, geçmişi hatırlasın. Bak atanız Adem, baba baba diye, ana da yoktu, baba da yoktu. İsa ise sadece anadan yaptım. Yüce Mevla kudretini gösteriyor. Hristiyanlar bu hususta öyle şeyler söylüyorlar ki neredeyse o Hazreti İsa'yı itham edenlere ipuçları vermeye çalışıyorlar. Kabullenecek bir şeydi. Diyor ki Yusuf'un Neccar diye biri vardı. Hazreti Meryem ona nişanlıydı. Hamile kalınca onu sakladı. Yusuf söylemedi. Salih bir kadın olduğundan Allah da o Yusuf'u çok iyi taltif etti. Fakat onların İncil'inde de sanki bizim Meryem suresi, Cebrail geldi ona üfledi, orayı tahrif etmemiş dedik. Velhasıl Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam davetini Yahudilere iletirken, o sırada bugünkü İsrail diyelim veya Yahudiler müstemleke halinde, Bizans İmparatorluğu'nun müstemlekeleri. Bizanslılar da o sıra putperest. Yahudiler şaşırmışlar, daha önce gruplarını söylemiştim. En belirgin bir grupları var ki Ferisiler diyorlar, bunlara göre ahiret diye bir şey yok. Yani tenasuha inanıyorlar gibi. Dünyada iyilik yaparsan dünyada karşılığını görürsün. Ahiret diye bir şey yok. Tamamen bu bir küfür yani. Ve din adamları din tüccarları haline gelmiş. Allah kimseyi düşürmesin. Günümüzde bile böyle şaşkınları tek tük de olsa görmüyor değiliz. Görüyorsunuz ki belli şeyler için her şeyi feda edebilen tip insanlar kalıyor. Hazreti İsa bunlara böyle gidip işte efendim efendim, hocam hocam demeyip direkt böyle emir yağdırdığından kaldıramıyor. Bu kim oluyor? Nasıra diye bir şehir var. Nasırali İsa, o da kim oluyor? O sıra Bizans'a yaranmak için oranın bölge valisi, tabiri caizse. Bölge valisine diyorlar ki bizde bir, affedersiniz, haydut çıktı. Bu iddia ediyor ki İsrailoğullarının kralı olacak. Bizse Bizans'tan başka bir kral tanımıyoruz. O damarında vuruyor. Sen bunu yakala öldür, yoksa İsrailoğullarını toplayıp krallığı ilan edecek, bağımsızlığı ilan edecek. O da yolluyor Hazreti İsa'yı, yakalatıyor. İşte velhasıl şeyler uzun, Kur'an'ın ifadesi değil, bunlar İncil'ler olduğundan değinmiyorum. En son İsa'yı diyor ki bu şey temiz bir adama benziyor. Müsaade edin bunu affedeyim. Vali onlardan putperest daha insaflı. Diyorlar bunu affedersen bu iş biter. Kendileri bu defa kehene, yani din adamlarının ileri gelenleri yargılıyorlar Hazreti İsa'yı. İşte sen böyle böyle dedim, bir dakikada ben bu heykeli yıkar yapabilirim. Ne ola bu heykeli kutsuyorsunuz diyor. Hazreti Süleyman'dan kalan bir heykel. Ben bunu bir dakikada yıkar yaparım dedi demedi bilmiyoruz. Öyle iddia ediliyor. Sen böyle nasıl dersin? O da işte bir şeyler söylüyor. İdamına karar veriyorlar. İdamına karar verdiler. Neler yaptılar o aralarda? Kur'an'da bir şey yok. Sadece idamı esnasında ne olduğu belirtiliyor. Hristiyanların bir parantez açalım, iddialarına göre Yahudiler geliyorlar, buna dikenlerden bir taç takıyorlar, eline de bir kamıştan sopa veriyorlar. Aa sen Yahudilerin kralı diye önünü eğilip böyle secde ediyorlar dalga geçmek için. Ulan biraz da şımardın diye dikenler ona batırıyorlar, o sopayla da iyi bir dövüyorlar. Ondan sonra götürüp asma teşebbüsüne geçiyorlar. Asma asıyorlar, ölüyor, kabre koyuyorlar, onları söylüyorum. Kabirden sonra önüne de bir taş koyuyorlar, taş açılıyor, İsa diriliyor, diyor ki böyle böyle. Bize göre onun 12 şakirdinden Yahuza el-İskaryuti denilen kişi Hazreti İsa'yı ele veriyor. Çünkü kim olduğunu karıştırıyorlar. Yüce Mevla Hazreti İsa'nın şeklini ona yansıtıyor. Alıp Yahuza el-İskaryuti'yi asıyorlar. Hazreti İsa'yı da Yüce Mevla canıyla, ruhuyla göğe çekiyor. Hazreti İsa bizim hadislerin tevatür şekliyle gelen haliyle kıyamete yakın inip Müslümanlara hakimlik, yani yöneticilik yapacak. Domuzun kökünü kurutacak, cizye vererek canlarını kurtarmayı kabul etmeyip ya din ya kelle diye İslam'ı hakim kılacak. Ondan sonra da dünya sona erecek. İnşallah biz kıyamet alametlerini zikrederken orada Hazreti İsa'nın ineceğine değineceğiz. Yahuza denilen el-İskaryuti orada İslam'a göre kaybolduktan sonra diyorlar ki, bu Hristiyanlar şimdi diyorlar ki herhalde Yahuza kendisini intihar etti, yaktı, bulamadık cesedini. Onlarda da Yahuza yok ortada. Fakat yoksa nerede cesedi? Diyorlar ihtimal ki gitti, böyle başını aldı gitti çöllere, kayboldu veya yaktı, bulamadık cesedini. Ama İsa'yı kesin fiilen işte meşhur şah damarlarından o oduna çakıldı, çarmık dedikleri oduna. O da orada öldü. Öldükten sonra da götürüp kabre koydular. Kabirden de bir daha dirildi. Dirildiyse ne oldu? Allah ölmez ki. Git Allah'ın yanına. O manada yani bir daha kıyamette gelecek melecek meselesinden öte. Niye İsa öldürüldü? Onlara sorulduğunda izahları şu oluyor. Daha önce de değinmiştim. Hazreti Adem hardal tanesinden yiyerek isyan etmişti. Yüce Mevla hiçbir suçu cezasız bırakmaz. Yani Allah gafurur rahim demek ki onlara işlemiyor onlara göre. Kendisinin suçlarını niye bırakıyor? Hiçbir suçu cezasız bırakmaz. Mutlaka bunu cezalandırması lazımdı. Ne yaptı? Kendisi geldi bir insanın içine, Meryem'in içine girdi. Girdikten sonra insan şekline, formülünde kendinden bir parçayı öldürdü. Böylece İsa'nın da, İsa'dan önceki sonra gelip ona iman edenlerin de, Adem'in de günahları affedilsin diye. Onun için Yesu'nun bir manası da muhallis, kurtarıcı. Neyi kurtardı? İnsanlığı, Adem'in soyunu ebedi cehenneme girmekten kurtardı. Peki Allah onu öldürmeden affedemez miydi? Ederdi ama Allah her şeyi sebebe bağlamış. Hiçbir suçu cezasız bırakmaz. Mantıkıyla, efsanesiyle gidiyorlar. Yani onlara göre demek ki Hazreti İsa öldürülmüş, tekrar dirilmiş, kalkmış, gitmiş kime haşa babasının yanına. Bize göre semada özel bir hayatı var. Nasıl yaşıyor, ne ediyor Allahu alem, ama inecek fiilen, cesediyle, ruhiyle inecek. Bazı alimler tevil ediyorlar. Maalesef günümüzde de Türkiye'de de yaygın bir ekol bunlar. İsa'nın kendisi inmeyecek, İsevilik gelecek. Yani Hristiyanlık Müslüman olacak. Batıdan güneş doğacağı Resulullah'ın hadisini de bununla birleştirerek, yani İslam batıdan doğacak. Batılılar Hristiyan ya, İsevilik gelecek, İsa'nın kendisi gelecek manasına değil diye inanıp duruyorlar, herkese de yaymaya çalışıyorlar. Bilmem ki farkında mısınız bunu kimlerin söylediği. Böyle değil aslında. Mütevatir hadisler var. Bunları reddetme hiç de iyi bir şey değil. Yakışmaz da o zata da bunu böyle tevil etmesi, ama maalesef tevillerle bazı insanlar böyle yollara gidiyorlar. Hazreti İsa böyle. Acaba semaya çekildiğinde yaşı kaçtı? 29'du, 30'du, 31'di. O civarlar. Aleyhisselatü vesselam. Hristiyanların onun hakkında neler dediklerini fazla uzatmaya gerek yok. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geçiyorum. İyice özetliyorum çünkü bir Müslümanın artık kendisinin rehberi olan peygamberinin hayatını bilmesi icap ediyor. Alalım bilmiyorsak da kitaplardan özet olarak onun hayatını okuyalım. İnşallah biliyordunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz ki 571'de doğuyor. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Fatıma, babası da annesinin adı Amine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha doğmadan babası ölüyor, annesi 8 sene sonra vefat ediyor. Dedesi üstleniyor Ebu Talib, ilk önce o büyütüyor, dedesinden sonra amcası Ebu Talib alıyor, onun nezdinde kalıyor. Ta 25 yaşına kadar çobanlıkta yapıyor, ticarete gittiği de oluyor. Diyor ki Resulullah bir hadisinde, hiçbir peygamber yoktur ki çobanlık yapmış olmaz. Biraz önce Hazreti Musa'yı gördük. Sen de mi ya Resulullah, ben dahi Mekke'nin çevresinde birkaç ölçek tahıla hayvanları otlatırdım, koyunları otlatırdım diyor. Altı o ölçekler neyse. Eskiden tahıllardan veriyordular ya, çobanın hakkı olarak. 25 yaşında Hadice-tül Kübra ile evleniyor. Ondan 2 erkek, 4 de kız çocuğu oluyor. Erkeklerden biri Kasım, diğeri Abdullah. Tahir, Tayyip, bu onların lakapları. Kızları da Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep, Fatime-tü Zehra. Hepsi de bunlar Resulullah hayattayken ahirete irtihal ediyorlar. Sadece Hazreti Fatma sağ kalıyor. O da 6 ay sonra Allah'ın rahmetine kavuşuyor. Ayrıca Resulullah mektup gönderdiğinde Mısır'a, Mısır'dan ona bir cariye gönderiyorlar. Mariye el-Kıptiye, ondan da oğlu İbrahim oluyor. İbrahim de yine Resulullah sağlığındayken vefat ediyor. Yani Resulullah bir çocuğu hariç diğer bütün çocuklarının ölüm acılarını tadan bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kimin ne kederi varsa peygamberde örneklik bulur, teselli kaynağı olur. Yetim mi bulur, yoksul mu bulur, aç mı kalmış bulur, zehirlenmiş mi bulur, değil mi zehirlediler? Neler neler, başımı yarılmış, dişimi kırılmış, evlat acısını görmüş. O ki Yüce Mevla'nın sevgili kulu ve peygamberlerin de en şahı, bu kadar acılar çekmişse bizler de bunlara düçar olursak sabretmemiz için bizim çok güzel tesellilerimiz var. Peygamberlik biliyorsunuz 40 yaşında Hira mağarasında geliyor kendisine. Ondan sonra peygamberlikten sonra 13 senesini Mekke'de geçiriyor. Mekke'de geçirdiği dönemlerde amcası, kendisini koruyan amcası Ebu Talip 10. yılında olacak peygamberliğin. 10. yılında ahirete irtihal ediyor. Hemen akabinden 3 gün mü, 8 gün mü, 10 gün mü içinde hanımı Hatice de vefat ediyor. Onun için Resulullah bu yılı hüzün yılı diye ilan ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan geriye kalan yıllarında Mekke'de iken çeşitli işkencelere duçar oluyor. Bu arada en önemli iki şey, bir Taif seferi var ki orada 10 gün kadar kalmış. Belki onları şey ederim, Müslüman ederim diye o uğraşmış. Reddetmişler, aksine beyinsizleri peşine takarak Resulullah'ı taşlatıp ayaklarını yaralamışlar. Oradan Resulullah geri dönüyor. Resulullah'ın bu arada İsra ve Miraç olayı var kendisi için. Yine 10. yılda sahih olan görüşe göre tesellilerinden biri, tabiri caizse bütün peygamberlerle görüşerek yeryüzünün komutanlığını onlardan devralıyor. Filan katta filan, merhaba salih evlat, hoş geldin. İsra ve Miraç'ı ayrı bir konu olarak anlatacağız. Çünkü inkar ediyorlardı ondan dolayı. Fakat burada sadece kısaca değiniyorum. Onlardan yeryüzünde seninle görüştüm, seninle görüştüm, şu an insanlığın peygamberiyim diye hepsiyle görüşüp Yüce Mevla'dan da Sidret-i Müntaha'da mülakat yapıp 5 vakit namazı alarak yere dönüyor. En akıl üstü ve öyle ki bazı Müslümanları dahi sendelediği o zamanda mucizesi tahakkuk ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Medine'ye göç ediyor malumunuz. Medine'ye göç ettikten sonra 10 senelik hayatı var. 10 senelik hayatında 17 savaşta kendi bulunuyor. Savaşları belki buradan hızlı hızlı okurum. Küçüklü büyüklü yani. Bir tanesinde bulunmuyor ki işte Mu'teh diye adlandırılan savaş. Diğerlerinde hemen hemen hepsinde kendi bulunuyor. Bir senesine 2-3-4 savaş güçlüğü var. Nasıl da bu kadar sallallahu aleyhi ve sellem gayret göstermiş? Yani belli ki fevkalade bir insan aleyhissalatu vesselam. Çünkü savaş başka bir şeye benzemiyor. En büyük savaşlardan biri biliyorsunuz ki Bedir. Bedir'den önce 3-4 tane var ufaklı defekli. Ondan sonra Bedir'de Müslümanlar galibiyet sağlamışken Uhud oluyor ki Bedir hicretin 2, Uhud 3. yılında Müslümanlar okçuların yanlış davranmaları neticesi mağlubiyet alıyorlar. Kendilerinden birçok sahabe şehit oluyor. Şehitlerin efendisi Hazreti Hamza ve genç şehit Mus'ab bin Ümer de bunlardan olmak üzere radıyallahu anh. Ondan sonraki yıllarda Hendek Savaşı oluyor malumunuz. Hendek Savaşı'ndan sonra Hüneyn Savaşı oluyor. Taif'in fethi oluyor. Tebuk Savaşı oluyor. Bu arada Yahudilerin sürgünü var ki onlar da savaş kabul ediliyor. Medine'de gittiğinde Resulullah Yahudilerle ittifak etmişti. bu Yahudilikten dolayı bu üçüne şöyle değinecek olursak, Natir oğulları, bir de Kaynuka Kureyze. Natir oğulları ile şey etmesi, ihtilafa düşmesi, birileri ölüyor, onun diyetini ortaklaşa ödetmek üzere müşriklerden biri yanlışlıkla öldürülüyor. Resulullah diyor bu adamın diyetini ödememiz lazım, yardımlaşalım. Onlar da Resulullah tam onlara gitmişken birilerini hazırlıyorlar, üstten bir taş düşürsün kafasını ölsün. Yani suikast teşebbüsü yapıyorlar. Resulullah'a Cebrail gelip haber veriyor. Resulullah oradan affedersiniz ben bir tuvalete gideyim diye ayrılıyor. Farklı yoldan gidiyor. Adamın taşını düşüremiyor başına. Bekliyorlar, bekliyorlar, yok. Birileri geliyor diyor ne bekliyorsunuz? Diyorlar Muhammed'i bekliyoruz, anlaşma yapacağız. Diyor ki vallahi ben gördüm o yukarı Medine'ye gitti. Anlıyorlar ki tuzak çözüldü. Resulullah geliyor diyor niye bunu yaptınız? İşte diyorlar sen hak peygambersen bilmiş olurdun dedik. Değilsen de kurtuluruz senden. Resulullah yutmuyor. Resulullah uyanıktı. Peygamberlerin bir sıfatı neydi? Uyanık olmak. Saf değil, kandırılmıyor. Hadi diyor terk edin burayı veya gerekirse savaşacağız. O kabile öyle defolup gidiyor. Kaynuka oğullarının sürgünü de yine Yahudilerden, Müslümanlardan bir kadın, Yahudiler eskiden beri altıncı, gördünüz ki Mısır'dan ayrılırken bile altınları getiriyorlar. Ha bu dikkatinizi çeksin, haberiniz olsun. Dünyadaki Dagosa firması Yahudi firmasıdır. Kilolarla altın alan firması. Şimdi bileziğini bozduruyor hanım. Bozdurduğunda hinlik ya, hanım otururken bir arkadan geliyor eteğini sırtına kancalıyor. Yani bir toplu iğneyle tutuşturuyor. Kadın kalktığında bacakları açılıyor. Vah İslam, ah ey İslam'ım diye bağırıyor. Bağırdığında orada Yahudiler yanında çalışan bir Müslüman hücum ediyor. O eteğini öyle kancalayanı öldürüyor. Öldürünce Yahudilerin pazarı olduğundan, yani çarşıda kuyumcular dükkanı olduğundan toplanıp onu öldürüyorlar, o Müslümanı. Resulullah diyor ki bak bu adam bunu yaptığından bu bunu öldürmüştü. Öldürmeniz gerekmezdi. Gelin bunun diyetini ödeyin veya öldüreni teslim edin bizi öldürelim. Yok diyorlar. İşte onları da o yolla defraf ediyor Medine'den. Sürgün ediyor, gidiyorlar. En son Kureyse oğulları ki Hendek Savaşı'nda biliyorsunuz arkadan Resulullah'ı vurmaya hazırlanıyorlardı. Fakat Hendek'te Yüce Mevla beklemedikleri ordusuyla müşrikleri mağlup etti. Fırtınalarla, beklenmedik bir şey yani. Medine'de kum fırtınası, fazla olmayan soğuk, fazla olmayan pes dedi, müşrikler geri gitti. Yahudi ihanet eden Yahudiler tek kaldılar. Bu defa Resulullah gelip zırhını soyunup banyo ettikten sonra Cebrail geldi. Dedi ki işaretle söylemeden şu tarafa gideceksin, sen zırhını soyundun ama biz soyunmadık. Peygamber bir şey yapabilir mi? Yani o gitmek istemiyormuş, dinlenmek istiyormuş. İşte oradan gidiyor, onlara da reva oldukları cezayı veriyor. Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu hakem yapıyorlar. O da diyor ki bunların savaşçılarının kellesini al, diğerlerini de köle et veya sürgün et. Resulullah da gereğini yapıyor. Medine'yi bu Yahudilerden temizliyor. Resulullah'ın Hendek Savaşı, diğer savaşları, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerinde diğer şeyleri de işleyeceğiz. En son sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Hazreti Ayşe'nin gününde onun hücresinde iken hastalanıyor, vefat ediyor ve peygamberler vefat ettikleri yerlere gömülüyorlar. Yani nerede, hangi yatağın üzerinde ölmüşse orayı eşip oraya gömüyorlar. Demek ki şu anda Resulullah'ın yatmış olduğu makamı Hazreti Ayşe'nin ev imiş o sıra, hücresiymiş. Resulullah oraya defnediyorlar. Ondan sonra sahabiler hilafeti sürdürüyorlar. Peygamberlerle ilgili inşallah bu kadar. Gelecek hafta ahirete iman yerine mucizeleri inşallah işlemeye çalışacağım. Dediğim gibi Resulullah'ın mucizelerine böyle dil uzatanlar var. Kaynaklarıyla aktarmaya çalışacağız. bugünlük burada bitiriyoruz.
0: Kıymetli dinleyenler, Tevhidin Gölgesinde programıyla Hasan Karakaya Hoca'yı dinlediniz.

0: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
1: Özel FM Kavramlar Sözlüğü.
2: Tevekkül. Elinden geleni yapıp Allah'a güvenmek. Ben Allah'a tevekkül ediyorum. Bu cümleyi sık sık duyuyoruz. Fakat tevekkül ne demek? Hiçbir şey yapmadan beklemek mi? Tedbir almamak mı? Yoksa insanın elinden geleni yaptıktan sonra sonucunu Allah'a bırakması mı? Kur'an ve sünnet bize ikinci anlayışı öğretir. Tevekkül, kulun Allah'a güvenmesi, ona dayanması ve kalben ona itimat etmesi çerçevesinde ele alınır. Tevekkül, iman ve tevhidle doğrudan ilişkilidir. Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Bir kere de karar verdin mi, artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah kendisine tevekkül edenleri sever." Ali İmran Suresi 159. ayet. Burada dikkat çekici bir sıra var. Karar ver, sonra tevekkül et. Yani tevekkül, tedbiri terk etmek değildir. Peygamber Efendimiz de bir hadisinde "Deveni bağla ve Allah'a tevekkül et" buyurmuştur. Tirmizi Kıyamet 60. Bu söz tevekkülün özünü çok güzel anlatır. Deveyi bağlamak tedbirdir. Allah'a güvenmekse tevekküldür. İnsan çalışır, doktora gider, sınava hazırlanır, tarlasını eker, çocuğunun eğitimi için gayret eder, elinden geleni yapar. Fakat bütün sonuçların kendi kontrolünde olmadığını da bilir. İşte tevekkül burada başlar.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelmişlerdi. Yaşanan güzel bir tablodan sonra İslam'la şereflenen Abdullah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen muallim olacak bir gençsin. Sen mutlaka öğrenecek ve alim olacaksın." buyurmuştu. O güne kadar hiç duymadığı ve bizzat Peygamberimiz tarafından önüne konan bu ufuk, herhangi bir Abdullah'ı Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yapmıştı. İslam'la şereflenen Abdullah, Resulullah Efendimizle sevgili arkadaşını bir anda o kadar çok sevmişti ki bunu hiçbir şey ifade edemezdi. Peygamberimiz de Hazreti Ebu Bekir de Abdullah'ı çok sevmişlerdi. Abdullah'ın çok akıllı ve çok zeki olmasının yanında güvenilir ve ciddi oluşu da gözden kaçmamıştı. İslam insanı değiştirirdi. Bu güzel değişim sürecine giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh'ın önüne konan o eşsiz ufukla kanatlanıp uçası geliyordu. İslam gülistanına giren Hazreti Abdullah radıyallahu anh, gütmekte olduğu koyunları Ukbe bin Ebu Muayt'a götürdü. Ukbe'nin azılı İslam düşmanlarından biri olduğunu bilmiyordu. İslam güzelliğiyle bir başka güzellik yaşayan Abdullah, her nefeste bir başka güzellik soluduğundan herkesin bundan nasiplenmesini istiyordu. Bunun için ilk tebliğini Ukbe'ye yaptı. Korkunç bir karşı koymanın yanında çok şiddetli bir şiddet de gördü. Öyle ki bir anda paramparça olduğunu zannetti. Hain müşrik bu nazenin genci fena halde hırpalamıştı çünkü. "Senin gibi nasipsiz birinden Allah'a sığınırım." Bu kadarını ancak söyleyebildi. O nasipsizin yanından hemen ayrıldı. Kendini her geçen gün daha bir aşkla sarıldığı dinine ve Hazreti Peygamber'in hizmetine adadı. Öyle ki o günden sonra Hazreti Peygamber'in yanından ayrılmadı. Resulullah da onu hizmetinde alıkoydu. O günden itibaren bu şanslı genç Hazreti Abdullah bin Mes'ud koyun gütmekten insanlığın efendisinin hizmetine geçmiş oldu. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh adeta bir gölge gibi Resulullah'tan hiç ayrılmıyordu. Mekke ve Mekke dışında gittiği her yerde onun yanındaydı artık. Öyle bir birliktelik nimetine ermişti ki her yerde ve her zamanda hep onundaydı. Hazreti Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh Resulullah aleyhisselamın nurlu evinde eğitim görmüş, her şeyi bizzat ondan öğrenmiş, onun ahlak ve nitelikleriyle ahlaklanmış ve onun o güzel özelliklerini almıştı. O kadar ki Abdullah bin Mes'ud, huyu ve davranışları Resulullah'a en yakın olandır şeklinde tanıtılmıştır. İslam gülistanıyla beraber hiç zaman kaybetmeden o ana kadar nazil olan ayet-i kerimeleri ve sure-i şerifeleri ezberlemişti. Hem öyle ki Kur'an-ı Kerim konusunda onunla kimse rekabete giremiyordu. Ezberlediği her ayet ya da sureyi Peygamber Efendimiz'e okuyor, onun o güzel teveccühüyle beraber dünya ve ahiretini aydınlatan o eşsiz tebessümüne mazhar oluyordu. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh, nebevi okulda öğrenim görmüş en şanslı sahabelerden biriydi. O sahabenin Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, içindeki manaları en iyi anlayan ve Allah'ın dinini en iyi bilenlerindendi. Kur'an-ı Kerim, Hazreti Abdullah'ın günlük hayatı haline gelmişti. Öyle ki hayatı ayet ayet, sure sure şekilleniyordu. Sadece okumakla, anlamakla ve yaşamakla kalmıyor, okutmaya, anlatmaya ve yaşatmaya can atıyordu.
sahabe-i kiram efendilerimiz bir gün kuytu bir yerde oturup sohbet ediyorlardı. İçlerinden birisi en büyük arzusunu dile getirmeden edemedi. Sonra da konu farklı boyutlarda çok ciddi bir gelişme gösterdi. Resulullah'tan başka hiç kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'i müşriklere karşı açıktan okuyamadı. Başarabilseydim ben yapardım bunu. İçimizde müşriklere karşı açıktan Kur'an okuyabilecek kimse yok mu? O an orada olan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh heyecanla atıldı. Ben okurum. Biz sana bir zarar vermelerini istemeyiz. Öyle biri okumalı ki onu müşriklere karşı koruyabilecek güçlü bir kabilesi olmalı. Sen yerine otur. Bırakın ben gideyim, bu şerefli işi ben yapayım. Böyle atılan Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh yavaşça ilerleyerek makamı İbrahim'e kadar gitti. Orada müşriklerden önde gelenler toplanmış haldeydiler. Hazreti Abdullah sesinin bütün tonuyla besmeleyi çekip "Er-Rahmanu allemel Kur'an" diyerek Rahman suresini okumaya başladı. Ne oluyor diye şaşkınlıkla bakan müşrikler okunan şeyin Kur'an-ı Kerim'den bir sure olduğunu anlayınca yerlerinden fırlayıp hepsi birden Hazreti Abdullah'ın üzerine yürüdüler. Okudukları duyulmasın diye bir yandan bağırıp çağırırlarken diğer yandan da saldırıp tekme tokat vurmaya başladılar. Hazreti Abdullah bunca sataşma arasında yine de okumaya devam ediyordu. Yüzü gözü her tarafı yara bere içerisinde kaldı. Fakat o sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi yine Kur'an-ı Kerim'i okumaya devam etti. Hazreti Abdullah bütün gürültüleriyle bağırmalar ve canavarca saldırılar altında bile Rahman suresini arzu ettiği yere kadar okumayı başarmıştı. Okudukça saldırıyorlar, sustukça duruyorlardı. Ayet aralarındaki sesini kesmeyi susmak zannediyorlar. Hazreti Abdullah okumaya devam edince onlar da acımadan canavarca saldırıyorlardı. Her tarafı yara bere içinde kalmıştı ama Kabe'nin yanında ilk defa Kur'an okumayı da başarmıştı. Arkadaşlarının yanına döndüğünde ayakta duracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan yardımcı olmaya çalışırlarken bir yandan da korktukları şeyi dile getiriyorlardı. Biz de bundan korkuyorduk işte. Korktuğumuz başımıza geldi. Bir daha gidip onların yanında okuma sakın. Hayır, yine gidip okuyacağım. Allah kelamını herkesin duyması, inanması, öğrenmesi ve yaşaması lazım. Onlar kendilerini ne sanıyorlar? Vallahi onları ilk defa böyle perişan ve aciz bir halde gördüm. Ne olursa olsun, hakkı işitip anlayacakları kadar bile olsa gidip yine okuyacağım. Yapma sakın, bu sefer öldürürler seni. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kaynağımız değil mi? Hayatta olduklarını zanneden bu ölülere Kur'an'la dirilmeleri için tekrar gideceğim. Peygamber yolunda olanlara bu yaraşırdı işte. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Kimsesiz bir garip olan Abdullah bin Mes'ud, koyun çobanlığı yaparken bir gün yanına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
4: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
8: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
9: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
13: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
14: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Saat 9. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 74-77. Müminlerin duası. Ve onlar ki, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl, derler. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir konak ve ne güzel bir makamdır. Resulüm, de ki, eğer duanız olmasaydı, Rabbim size niçin değer versindi? Ey inkarcılar! Size bildirdiklerini kesin kes yalan saydınız. O halde azap yakanızı bırakmayacaktır.

0: Bir dakika bilim. Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ila 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak depolarının tüketimini yavaşlatmaktır. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: 34 özkonakkuyumcu.com.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
3: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
4: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
6: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
9: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
13: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.

0: Yeni Ufuklar. Hazırlayan ve sunan Süleyman Karaceli.
1: Merhabalar kıymetli dinleyenler. Yeni Ufuklar programından, Özel FM stüdyolarından hepinize selamlar, sevgiler. Rabbimize binlerce hamdü senalar olsun kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni bir programda yine sizlerle beraberiz. Evet, Yeni Ufuklar programı malumunuz, uzun süredir biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Özellikle çocuklarımızın manevi eğitimini nasıl ve ne şekilde verebileceğimiz, din eğitimi verme noktasında ibadetleri çocuklarımıza alıştırırken küçük yaşlardan itibaren hangi metodu, yöntemi takip etmeliyiz, neler yapmalıyız? Hangi yaklaşım biçimleri çocuklarımızın ibadet dünyasını zenginleştirir? Hangi yaklaşım biçimlerimiz ise çocuklarımızın ibadet dünyasını zayıflatır ya da onların ibadet noktasında istenmeyen durumda olmasına neden olabilir? Bu ve benzeri pek çok konu üzerinde duruyoruz, durmaya çalışıyoruz. Bunun yanında iman eğitimi, çocuklarımızın imani değerleri tam olarak benimsemesi ve kabullenmesi için çocuklarımıza sağlıklı bir manevi eğitimin verilmesi, iman esaslarının onların zihin dünyalarında, ruh dünyalarında tam anlamıyla yer tutabilmesi için küçük yaştan itibaren biz anne babalar, eğitimciler sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeli ve hangi konuda, hangi hususu çocuklarımıza nasıl açıklayacağımızı bilmeliyiz. Aksi takdirde istenmeyen sonuçlar, çocukların manevi dünyasında sonrasında düzeltilmesi imkansız tahribatlar ya da bazı problemli iman anlayışının çocukların zihin dünyasında hakim olabilmesine neden olabiliriz. O halde anne babalar olarak nasıl ki çocuklarımızın maddi ihtiyaçlarını giderme noktasında gecemizi gündüzümüze katıyor, hatta baba yetmiyor anne olarak da çalışıp evimizin geçimine destek sağlamayı bir görev ve vazife addediyorsak, aynı şekilde belki çok daha ilkeli, bilinçli, görev ve vazifenin şuuru içerisinde hareket ederek çocuklarımızın imani değerleri tam anlamıyla benimsemesi ve öğrenmesi için de çalışmalı, çaba ve gayret sarf etmeli ve bu doğrultuda gerekirse hayatımızı yeniden şekillendirmeliyiz. Çocuklarımızın iman esaslarını benimsemesi, onlar hakkında kanaatlerinin oluşması, onların zihin dünyalarında imani değerlerin tam anlamıyla hakim olabilmesi için küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza bu manevi değerleri sağlıklı bir şekilde öğretmemiz gerekiyor. Tabii hepimiz biliyoruz, küçük yaşlardan itibaren çocuklarımız pek çok konuda soru sorduğu gibi gündelik hayatla, gündelik eşyalarla, gündelik meselelerle ilgili içinden çıkılmaz sorular sordukları gibi Allah hakkında, melekler hakkında, ölüm, öldükten sonra diriliş hakkında da birbirinden zor, içinden çıkılamaz, açıklanması neredeyse imkansız diyebileceğimiz ya da bize çok zor gelen pek çok soruyu sormaktadırlar ve onların cevaplarını bizden beklemektedirler. İşte efendim, çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren, 2 yaşından 3 yaşından itibaren sorular sorarlar ve sorularının cevaplarını isterler. İşte bu esnada biz anneler, biz babalar, biz ebeveynler hazırlıklı olmalı. Çocuklarımızın yaşlarına göre hangi soruya nasıl cevap vereceğimizin bilinci içerisinde hareket etmeliyiz. Evet, bir annenin ya da babanın çocuğunun sorduğu soruyla ilgilenmesi, ona bir imani değeri anlatmak için çaba ve gayret sarf etmesi takdire şayan bir davranıştır. Ancak yapılan her ne kadar samimi bir davranış olsa da sonuçlar niyet kadar sağlıklı ve doğru sonuçlanamamaktadır. Yaptığımız davranışta niyetimiz ne kadar halis olsa da geldiğimiz nokta maalesef yanlış nokta olabilmektedir. Arzu ederseniz hemen Allah'a imanla ilgili, meleklere imanla ilgili çocuklarımıza verdiğimiz mesajların bir takım problemlerine dikkat çekelim ama sonrasında bugün asıl üzerinde durmak istediğimiz noktaya gelelim. Ahiret inancı. Öldükten sonra dirilmek. Çocuklarımıza bu konuları nasıl anlatabiliriz? Onların zihin dünyalarında ahiret inancının yerleşmesini sağlamak için neler yapabiliriz? Bu konuyla ilgili önerilerimiz nelerdir? Bu konuyla ilgili mülahazalarımızı programımızın ilerleyen dakikalarında inşallah dile getireceğiz. Hani bir imani değer çocuklarımıza anlatılırken nasıl çocuklar açısından yanlış algılanabilir, yanlış anlaşılabilir ve yanlış yorumlanıp onların dünyasında olumsuzluklara neden olabilir? İşte melek inancıyla ilgili bir örnek verirsek zannediyorum konu daha iyi anlaşılmış olacaktır. Hani bizler çocuklarımıza melek tabirini anlatmak isteriz. Çocuklarımız hep duyarlar etraflarında melek gibi insan, melek gibi kadın. Ve sonrasında melekler hakkında sorular sormaya başlarlar. Çizgi filmlerde görürler, orada görürler, duyarlar. Ve bizler anlatırız artık çocuklarımıza meleklerin görevlerini, melekler hakkında bilgi veririz. Sonrasında deriz ki iyilik melekleri ve kötülük melekleri. Hani sağ tarafımızda iyilik melekleri var deriz. Sol tarafımızda ise kötülük melekleri var deriz. Sonrasında çocuklarımız bizim dilimizden melek inancını öğrendiği için biz çok mutlu oluruz. Ama farkında olmadan sizin de evet aynen böyle anlatıyoruz dediğiniz bu ifadelerin altında çocukların dünyasında ciddi problem oluşturabilecek noktalar vardır. Hani hep diyorum ya, çocuklarımız söylediklerimizi bizim anlattığımız ya da anlatmak istediğimiz gibi anlamazlar, algılamazlar. Bilakis onlar anlayabildikleri ya da anlamak istedikleri şekilde anlarlar ve algılarlar. Bu çerçevede bize düşen çocuklarımızın bizim mesajımızı nasıl anlayacağını düşünerek onların anlayabileceği şekilde mesaj vermektir. Hani biz sağ tarafımızdaki melekler iyilik melekleri, sol tarafımızdaki melekler kötülük melekleridir diyoruz ya. Aslında bu sözün, bu ifadenin bizim dünyamızdaki manası sağ tarafımızda bulunan melekler yaptığımız iyilikleri kaydederler. Sol tarafımızda bulunan melekler ise yaptığımız kötülükleri kaydederler.

Konya şu hususu dile getiriyor. Ben sol tarafımda kötülük melekleri var, onlar kötü diye uzun bir süre sol omzumu kesmeyi düşündüm ondan kurtulabilmek için. Bakınız, bizim yaptığımız şey çocuklarımıza meleklere imanı anlatmak. Son derece halis bir niyet, samimi niyetle gerçekleştirilen bir eylem var. Ama nasıl yapacağımızı tam anlamıyla bilemez isek ve bazı yanlış ifadeler kullanırsak, işte çocuklarımızın dünyasında iyi niyetle söylenen bu sözler onlara meleklere imanı aşılar iken tam tersine meleklerden belki nefret etmesine sebep olabilmektedir. Halbuki bunun yerine şöyle söyleyebilirdik. Evladım, sağ tarafımızda iyilikleri yazan melekler, sol tarafımızda kötülükleri yazan melekler var. Ama o sol tarafımızdaki melekler var ya, biz günah işlediğimiz zaman, hata yaptığımız zaman o kadar üzülürler ki bizim için Allah'a dua ederler, bizim iyiliğimizi isterler. Hatta biz günah işlediğimiz zaman bir gün boyunca beklerler, değil mi? Hadislerde var, 24 saat boyunca. Bunlar bizim günahlarımızdan tövbe etmemiz, pişman olmamız için beklerler. Keşke tövbe etse, keşke pişman olsa, biz ona günah yazmasak diye bizim için böyle iyi dileklerde bulunurlar diyerek meleklerin o olumlu yönlerini çocukların anlayabileceği şekilde anlatırsak bütün bu problemler ortadan kalkmış olacaktır. Efendim, meleklere iman açısından durumu değerlendirdiğimiz zaman kısa bir giriş ve kısa bir değerlendirme bu şekilde. Tabii hepsinden daha önemlisi bu dünyadaki yaşam biçimimizi, davranışlarımızı tam anlamıyla etkileyen ve şekillendiren bir iman esası. Ahiret inancını çocuklarımıza nasıl anlatacağımız, nasıl anlatabileceğimiz konusu son derece ama son derece önemli bir konu. Çünkü ahirete iman, insanların bu dünyadaki yaşam biçimlerini şekillendirecek bir inanç esasıdır. Ahirete inanan bir insanın, inanmayan bir insandan davranış bakımından çok farklı özelliklere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz ve kabul ediyoruz. Değil mi? Bu dünyanın sonrasında yeni bir hayat olduğuna inanan bir insan, inanan bir kimse yaşam biçimini ona göre düzenler. Allah'ın razı olmadığı, hoşnut olmadığı davranışlardan uzak kalır ve kendisinden istenen bütün ibadetleri elinden geldiğince yerine getirmeye, gerçekleştirmeye çalışır. Ama inanmayan bir kimse zaten yaşanan yaşanmıştır, her şey bitecek düşüncesiyle hareket edeceği için bu tür insanların her türlü kötülüğü, haksızlığı, zulmü ve yanlış işleri yapması beklenebilir. İşte ahirete iman, öldükten sonra tekrar dirilişin ve insanların yaptıkları bütün davranışların hesaba çekileceğini bilmesi ve bunun sonrasında mükafat ya da ceza göreceğini bilmesi bu derece önemli insanların yaşam biçimlerini oluşturma noktasında. Efendim, biz bu konuyu, ahirete iman anlayışını çocuklarımıza nasıl anlatıyoruz, nasıl anlatabiliriz ve doğruları en güzel şekilde nasıl kavratabiliriz? Programın ilerleyen dakikalarında inşallah bu konularda da ayrıntılı olarak konuşmaya devam edeceğiz. Ölüm konusu çocukların küçük yaştan itibaren muhatap oldukları, duydukları, bazen şahit oldukları hususlar. Hani gündelik hayatta çocuk 3-4-5 yaşlarında çok fazla ölümü yaşamasa, belki sahip olduğu ya da çevresinde bulunan canlı bir takım ev hayvanlarının öldüğünü ya da tavuk horoz gibi kesildiğini gördüğü zaman onun ne olduğunu soracak. Öldüğünü duyduktan sonra, hele hele yakın bir kimsenin vefatı durumunda, çocuğun dünyasında ölüm farklı farklı manalar oluşturacaktır. Çocuk ölümü sorgulayacaktır. Ölüm nedir acaba? Ölüm nasıl bir şeydir? İnsanlar öldükten sonra nereye gider? Ölünce neler olacak? Ama ne kadar sorgularsa sorgulasın, çocuklar 5-6 yaşlarına gelene kadar, hatta 7 yaşına kadar ölüm olayının artık bu dünyadaki son olduğunu ve o insanın tekrar gelmeyeceğini, bu dünya gözüyle göremeyeceğini çocuklar algılayamazlar. Çocuklar bu yaşlar içerisinde hep ölen insanın sanki uykuda olduğunu düşünürler. Bir gün tekrar çıkıp geleceği şeklinde bir düşünce vardır. Ancak çocuklar 9-10 yaşlarına geldiği zaman tam anlamıyla ölümü idrak etmeye başlarlar. Ölümün mahiyetini, öldükten sonra insanın tekrar bu dünyaya gelemeyeceğini ve ölen insanın en azından bu dünyada bizden ayrıldığını tam anlamıyla fark etmekte ve bunun bilincine varmaktadırlar. Ancak ölüm olayının

Çocuklara anlatım biçimi, çocuklara anlatılış şekli çocukların dünyasında silinmez izlerin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bazen ölüm olayından korkan çocuklar hayattan el etek çekmekte ve yeme içmeden kesilmektedirler. Çünkü kullanılan yanlış ifadeler çocuğun psikolojisini bozmakta, onu rahatsız etmektedir. Tabii bugünkü programımızda ölüm olayını çocuklarımıza anlatmak ya da ölümden olumsuz etkilenen çocukların psikolojisini düzeltme noktasında neler yapabiliriz? Ölüm olayını çocuklarımıza nasıl açıklarız? Bu konular üzerine fazla yoğunlaşmak gibi bir amacımız yok. Bugünkü programda kısmet olursa ahirete imanın çocuklara nasıl öğretileceği üzerinde duracağız. Bu nedenle bu konuda çok fazla yoğunlaşmak istemiyorum. Ama çocuklarımızı, gençlerimize ölüm olayını anlatırken onlara ölümün yokluk olmadığını, hayatın son bulması olmadığını, insanın varlık sahnesinden silinmediğini, bilakis bu dünyada ölen bir insanın yeniden yeni bir hayata başlayacağını söyleyebilmek ve bunun ise insan için ebedi bir cennet olabileceği ihtimalini çocuklarımıza anlatmak. Ölen bir çocuğa, ölen bir yakınının, dedesinin, ninesinin ya da sevdiği bir başka kimsenin cennete gittiğini, cennetin bir kuşu olduğunu ve orada kuş gibi uçtuğunu, orada en güzel meyveleri koparıp yiyeceğini ve bizler de oraya gittiğimiz zaman onları görebileceğimizi söylemek çocuklara ölümü anlatmanın en akıllıca yoludur. Ahiret inancı olmadan, çocuklarımızı ölüm olayını korkutmadan, çocuklarımızın korkmasını engel olmadan anlatmak mümkün değildir. Ölümü ancak çocuklarımıza ahiret inancıyla birlikte anlatarak, ahiret inancıyla birlikte benimseterek ölüm olayının korkulacak bir durum olmadığını, hayattan el etek çekmeyi gerektirmediğini anlatabiliriz. Aksi takdirde yetişkin insanların dahi yaşadığı o problem, ölüm korkusu, inanmayan yetişkin insanların ölüm korkusundan hayattan el etek çektiklerini biliyoruz. Ölüm korkusuyla her an azap çektiklerini biliyoruz. İşte bizler çocuklarımıza küçük yaşlarda ahiret inancını aşılayabilirsek, öldükten sonra dirilişi sağlıklı bir şekilde anlatabilirsek, çocuklarımızın bu tür problemleri yaşamayacağını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Çocuklarımız ölen bir kimsenin mezara, yani toprağın içine gömüldüğünü duyduklarında veya gördüklerinde, eğer bir daha o kimsenin gelmeyeceğini anlama yaşına gelmişlerse, onların orada çürüyeceğini, hayvanların yiyeceğini ya da yok olup gideceklerini de zannederler. Bu durumda çocuklarımıza Allah'ın insanlara olan sevgisinden hareketle ahiret inancını anlatabiliriz. Mesela çocuğumuza şunu söyleyebiliriz: Allah bütün insanları yok etmeyecektir. Ölen insanlar çürümeyecektir, kaybolmayacaktır. Allah onlara o yattıkları yerden, o konuldukları yerden yeni bir pencere açacak. O pencereden onlar geçecek, tünel gibi bir geçişi olacaktır. Ve geçtikleri yerde süresiz ve sınırsız kalacaklardır. İşte iyi olan kimseler gideceği bu yere cennet diyoruz diyerek çocuklarımıza cennet duygusunu anlatabiliriz. Ancak şu hususta özellikle vurgulamak istiyorum. İlk 10 yaşa kadar çocuklarımıza ahiret inancını anlatırken, cennet cehennem temasını anlatırken kesinlikle ama kesinlikle vurgularımız cennet teması üzerine yoğunlaşmalıdır. Cennet üzerine vurgular yapmalıyız. Çocuğumuzun sevdiği, istediği, arzuladığı, sahip olmak istediği her şeyin, iyi şeylerin, güzel şeylerin cennette bulunabileceğini çocuklarımıza vurgulayalım. Ama kesinlikle, kesinlikle çocuklarımıza cehennem azabını, hele hele cehennemdeki azabın ayrıntılarını, farklı farklı özellikleri çocuklarımıza anlatmak, bunları öğretmek 10 yaşına kadar çok sağlıklı değildir. Çünkü çocukların dünyasında travma oluşturabilmektedir bu durum. Çocuklar cehennem azabını duydukça Allah'tan uzaklaşmakta, Allah'a karşı olumsuz duygular besleyebilmektedir. Bir anaokulu öğrencisi okulda yaptığı ufak bir yaramazlık sonrasında arkadaşı kendisine "Allah seni cehenneme koyacak, yakacak" dediği için çok korkan bu çocuk eve geliyor ve annesine her gün yediğinden çok çok daha fazla yemek vermesini söylüyor. Anne şaşırıyor, merakla soruyor: "Niçin evladım? Niçin bu kadar çok yemek yemek istiyorsun?" O da cevaben diyor ki: "Ben çok güçlü olacağım." "Niye?" "Ben o kadar güçlü olacağım ki Allah'tan da güçlü olup haşa Allah'ı cehenneme atacağım, ondan kurtulacağım." Bakınız, çocuklarımıza anlatırken vurgularımız, cehennem temamız çocukların o yaş psikolojisiyle,
hangi noktalara gelebilmesine neden olmaktadır zikrettiğimiz yaşanmış gerçek bir olay. İşte çocuklarımıza ahiret inancını anlatırken kesinlikle ama kesinlikle küçük yaşlarda özellikle cennet teması üzerinde duruyoruz. Ancak cehennem teması üzerinde sadece kötülerin, kötülük yapanların karşılığını göreceği yer olarak anlatabiliriz. Ama daha fazla temsillere, açıklamalara, işte efendim cehenneme gidenler diri diri yakılacak, kemikleri eriyecek, tekrar işte haşlanmış suda yanacaklar, buz gibi yere konulacaklar gibi tariflerle, temsillerle çocuklarımıza ahiret inancını anlatmanın ya da kötülüklerden uzaklaştırmanın bir anlamı yoktur. Bu konularda anne babalar olarak, ebeveynler olarak lütfen biraz daha duyarlı olalım ve bu yanlışı kesinlikle ama kesinlikle sergilemeyelim. Efendim dedik ki çocuklarımızda ahiret inancı, onlara nasıl anlatacağımız, hangi mesajlarla onlara bu hakikati öğreteceğimiz son derece önemli. Evet, biz istesek de istemesek de çocuklarımız şu veya bu şekilde ölüm olayıyla karşı karşıya kalmakta, ölen kimselere şahit olabilmekte ya da ölüm olayını duymaktadırlar. Özellikle okul öncesi çocuklarımıza bu konuyu nasıl anlatabiliriz? Bu konuyla ilgili biraz bilgi verdikten sonra ahiret inancını okul dönemi çocuklarına nasıl anlatırız? Onların aklına nasıl yakınlaştırırız bu hakikatleri? Biraz da bu konular üzerinde durmak istiyoruz. Okul öncesi dönem çocuklarımız şu veya bu şekilde bir mezara, mezar ziyaretine gidilmesi durumunda hazırlayıcı bilgilerle onlara bazı bilgilerin verilmesi son derece önemlidir. Efendim, bir örnek olayı anlatmak istiyorum. 4 yaşında bir kız çocuğu ailesiyle dedesinin mezarını ziyarete gider. Yolda çocuğa bazı hazırlayıcı bilgiler verilir. Buna göre gidilen yerin mezarlık olduğu, orada ölen dedesinin ziyarete gidildiği söylenir. Ona mezarın bir tünel gibi olduğu, arabalarla altından geçilen sonra diğer tarafa çıkılan tünellere benzediği ve mezarların da başka bir kapısının olduğu söylendi. Mezarın içinden iyi kimselerin çok güzel bir bahçeye geçiş buldukları, orada yaşadıkları ve çok mutlu oldukları söylenildi. Hatta onun insanları duyabildiği, işitebildiği söylenerek anne babasıyla beraber mezarlara selam vermesi sağlandı ve dede için orada hep birlikte dua edildi. O da kendisi içinden geldiği gibi dua etti ve mezardan da ölümden de ondan sonra hiç korkmadı. Evet, şu veya bu şekilde bir cenaze ortamına katılması gerektiği zaman çocuk ölümü, ölüm olayını sorabilecektir. 3 yaşında bir erkek çocuğu annesiyle bir cenaze ortamına girmek zorunda kaldı. Kendi yaşıtı, cenaze yakını olan çocukların "Enişte öldü, enişte öldü" sözlerini işiten ve ortamda ağlayan kimseleri gören çocuk annesine sokuldu ve sormaya başladı. "Enişte nereye gitti anne?" "Cennete oğlum." "İnsanlar niçin ağlıyor o zaman?" "Onun yakınları cennete gidene kadar onu bir daha göremeyecekler, enişteyi özleyecekler. Bu yüzden onlar da ağlıyor." "Cennette ne var ki anne?" "Cennette ağaçlar, çiçekler, ırmaklar, en güzel oyuncaklar, çikolatalar ve hep iyi insanlar var. Allah kötü insanların cennete girmesine izin vermediği için cennette kötülük de olmaz." "Hadi anne, biz de cennete gidelim." Anne cevap verir: "Hayır, biz de ölünce cennete gideceğiz inşallah." "Hemen gidelim anne o zaman, hadi hemen gidelim" diyen çocuğa: "Hayır oğlum, bizim ne zaman öleceğimize Allah karar verir" denilerek çocuğa ölüm olayı bu şekilde anlatılmış olabilir. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, ahiret inancını anlatmak, çocuklarımıza kavratmak aslında çok da kolay değil. Çünkü artık günümüzde çocuklar dahi pek çok hususu akli, mantıki deliller çerçevesinde incelemekte, irdelemekte, anlamak ve öğrenmek istemektedirler. Buna bağlı olarak çocuklarımızın bu ihtiyaçlarının karşılık bulabilmesi, her zaman onların anlayabileceği şekilde anlatmamız bizim açımızdan mümkün olmamaktadır. Evet, bizler yetişkin birer insan olarak Kur'an'dan delilleri, Kur'an ayetlerini ve bazı açıklamaları, yorum ve değerlendirmeleri okuyarak ahiret inancımızı tam ve sağlam tutabiliriz. Ama maalesef bunu çocuklarımıza anlatırken, çocuklarımıza kavratırken aynı kolaylığa sahip değiliz. Çünkü çocukların anlama, yorumlama ve algılayabilme kapasiteleri bizimle bir değildir.
buna bağlı olarak çocuklarımıza bu konuyu anlatırken belki özlü kısa ifadeleri programın başından itibaren dillendirdiğimiz şekliyle söyleyebiliriz. Ama bunun ötesinde çocuklarımızın merak edeceği, anlamak isteyecekleri pek çok husus olacaktır. İşte çocuklarımız şu soruları sıklıkla soracaklardır. Öldükten sonra nereye gideceğiz? Ölüm olmasaydı ne olacaktı? Dünya niçin geçici bir yer? Ölüm olayı nasıldır ve nasıl gerçekleşir? İnsanlar niçin ölüyor? Öleceğimiz tarihi ya da zamanı bilemez miyiz? Bunu bilsek ne olurdu? İnsanlar ahirette nasıl tekrar diriltilecek? Gibi sorular çocuklarımızın soracağı, sorması muhtemel sorulardandır.

Evet, çocuklarımızın soruları bunlarda da kalmıyor diyorsunuz değil mi? Çocuklarımız daha cennete gitmek için neler yapacaklarını sorgulamakta ve cennetteki o öldükten sonra tekrar diriliş ve mahşer gününü sormakta. Yaptıklarımızın melekler tarafından nasıl kaydedildiğini ve karşımıza nasıl çıkacağını merak etmekteler. Cennetin nasıl bir yer olduğunu sık sık sormaktalar ve daha da önemlisi, mesela Sırat Köprüsü'nü çocuklarımız anlayamamakta, bizim anlattığımız şekliyle anladıkları, dinledikleri zaman yanlış algılamaktadırlar. Efendim, bütün bu sorulara ve benzer sorulara muhatap olmamak ebeveyn için veyahut da eğitimciler için kaçınılmaz bir durumdur. İşte bu gibi konuları çocuklarımıza sadece bilgiyle anlatmak, yorumlamak, açıklamak çok kolay olmayacaktır. Bundan dolayı çocuklarımıza bazı gerçeklerin hikaye ve kıssa yoluyla anlatılması son derece önemlidir. Hani dedik ya, Kur'an-ı Kerim de pek çok gerçeği kıssalar yoluyla bizlere anlatır, bizlere gösterir ve ondan ibret, ders almamızı sağlar. İşte efendim, çocuklarımıza ahiret inancını anlatmak, kavratmak ve dile getirdiğimiz bu tür sorulara cevap verebilmek için çocuklarımızın sorularına nasıl yanıt verebileceğimiz noktasında ya da biz anne babalara kolaylık sağlayacak bir çalışma var elimizde. Efendim, acizane yaptığımız serinin ilk çalışması bu. Onu takdim etmek istiyorum. Konumuzla alakalı, ahiret inancını çocuklarımıza nasıl kavratacağımız konusunda özel olarak hazırlanmış Hikayelerle Ahiret İnancı isimli bir çalışmamız var. Efendim, özellikle 9 yaş üstü çocuklarımıza ahiret inancını nasıl anlatabiliriz? Onlara ahiret inancını kavratırken onların sordukları soruları anlamalarını nasıl sağlayabiliriz? Ve bu konuda bize düşen görev ve vazifeyi gerçekleştiremediğimiz zaman ne yapmalıyız? Kime müracaat etmeliyiz denildiği zaman, anne babalar açısından bir ihtiyaç olarak gördüğümüz için eğitimcilerin en çok karşılaştığı soruların ahiret inancıyla bağlantılı olması ve buna yönelik soruların cevaplanmasında ciddi sıkıntılar yaşandığı gerçeğinden hareketle, efendim, böyle bir çalışmayı hazırlama ihtiyacı hissettik. Hikayelerle Ahiret inancı. Hikayelerden yola çıkarak, kıssalardan yola çıkarak çocuklarımıza ahiret inancını kavratabileceğiz. Onlara cenneti anlatacağız. Öldükten sonra nereye gittiğimizi ve öldükten sonra dirilişin gerçekleşeceğinin delillerini akli unsurlar çerçevesinde çocuklarımıza kavratabileceğiz efendim. Şimdi çocuklarımız dedik ki Sırat Köprüsü'nü yanlış anlıyorlar, yanlış algılıyorlar. İşte Sırat Köprüsü'nü yanlış algılayan pek çok çocuk, pek çok genç, pek çok öğrenci bana sormuştur. Ya biz Sırat Köprüsü'nden geçerken ayağımız kayar da düşersek halimiz ne olacak? Ya ayağımız takılırsa gibi sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Halbuki bizler hep çocuklarımıza Sırat Köprüsü'nü anlatırken, efendim, kıldan incedir, bazı insanlar yürüyerek, bazıları koşarak, bazıları emekleyerek gidecek, bazıları da düşecektir derken, biz orada aslında temanın daha çok insanın amelleriyle alakalı olduğunu biliyoruz, bunun farkındayız. Ama çocuklarımız bizim gibi anlamıyor, algılamıyorlar. O halde onların bu yanlış anlamalarını düzeltmemiz gerekir ve bu şekilde yanlış anlamaya mahal vermemek için gerekli bilgilerle çocuklarımızı donatmamız gerekir ki, efendim, bu çalışmanın hazırlanması, ortaya konulmasının amacı da bu. Hikayelerle Ahiret inancı acizane bize ait olan Süleyman Karaceli imzasıyla yayınlanmış bu çalışmamız. Evet, çocuklarımıza ahiret inancının varlığını ispat etmek de son derece önemli bir husus. Peki çocuklarımıza bunu nasıl anlatırız? Ahiretin varlığını hangi çerçevede kavratabiliriz? Arzu ederseniz bunu da bir hikaye çerçevesinde çocuklarımıza anlatmayı tercih edelim.

Evet, ahiretin varlığı, öldükten sonra dirilme gerçeğini pek çok sebebe bağlayabiliriz. Kur'an'dan çıkardığımız deliller, bunlar birbirinden farklı hususları içermektedir. Malumunuz üzere, adalet, yani bu dünyada yapılanların karşılığını görecek olmamız, ahiretin varlığının bir delilidir, bir gerekçesidir. Şimdi adalet kavramını bizler anlayabiliriz ama çocuklarımıza anlatmamız o kadar da kolay olmayacaktır. Bunu biz çalışmamızda bir hikaye yoluyla çocuklarımıza anlatmayı amaçlıyoruz. İşte öğrenciler okul içerisinde yaşadıkları bir takım olaylar çerçevesinde öğretmen onlara adalet kavramından hareketle ahiret inancını anlatıyor. Efendim bu hikayeyi okuduğumuz zaman, çocuğumuz bu hikayeyi okuduğu zaman öldükten sonra dirilmenin adalet çerçevesinde adalet gerekçesini daha iyi anlamış oluyor. Ya da çocuklarımızın hep kendilerince gördüğü haksızlıkları düzeltme adına kendilerinin müracaat etmesi ve bazı noktalarda yanlış davranışlar sergilemesi, gençlerimizin özellikle kaba kuvvete başvurarak haklarını alma gibi bir yola cüret etmeleri noktasında, evet bu gibi hususlarda da öldükten sonra dirilişin ve haşrin, büyük mahkemenin nasıl olacağıyla ilgili bir başka hikayeyle konuyu çocuklarımıza anlatmış, kaydetmiş oluyoruz. Evet, bir diğer mesele, çocuklarımız meleklerin yaptıklarımızı nasıl kaydedeceklerini ve ahirette bunun karşılığını nasıl göreceğimizi çok merak ederler. Bu konuyu da ayrı bir hikayeyle, ayrı bir başlık altında çocuklarımızın anlayabileceği bir üslupla, öznel hikayelerle dile getirmiş oluyoruz, dillendirmiş oluyoruz. Evet, dedik ki hikayeler, kıssalar çocuklarımıza bazı gerçekleri anlatmanın en güzel yollarından birisidir. Çünkü her gerçek çocuklarımızın anlayacağı şekilde dile getirmek mümkün değildir. Bu gerçekleri Kur'ani metod olan kıssalarla ve hikayelerle anlatmak o derece önemli, o derece ehemmiyet arz etmektedir.

Çocuklarımız sık sık sorarlar bize. Ne zaman öleceğimizi bilebilir miyiz? Bu gerçeği fark edebilir miyiz? Öleceğimizi önceden bilmek mümkün mü? Keşke bilseydik derler. İşte bu konuda ölümün önceden bilinemeyeceği, bilinse insanın hayatında ne tür sıkıntılar yaşanacağına dair ayrı bir hikayeyle konuya açıklık kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında öldükten sonra dirilişin bir sırrı olarak evrendeki varlıkların her mevsimde yeniden dirilmesi Kur'an-ı Kerim'de delil gösterilir. Evrendeki Cenab-ı Hakk'ın yaratması bir delildir ahiret inancının varlığına, değil mi? Ufacık bir meyve çekirdeğindeki sır, ondaki mükemmellik, ondaki üstünlük. Hani toprağa gömülen bir çekirdeğin çürümek yerine, ki bir kısmı çürüse bile elimizdeki çekirdeklerin, her bir çekirdeğin sonuçta bir orman olacak kadar, o kadar zengin bir özelliğe sahip olması ve toprağa gömülen çekirdeğin gerçekte bir orman olacak kadar bir ağaç meydana getirmesinin önemli olduğu ve bu örnekten hareketle ölen bir insanın da işte hayatının son bulmayacağı, insanın bedeni orada çürüse de sonuçta Allah'ın ebedi bir hayata geçiş kapısı olarak bu ölüm olayını ve mezara konulmanın gerçekleştiğini de yine bir hikaye bağlamında anlatıyoruz çocuklarımıza. Efendim bu hikayeyi okuduğu zaman çocuklarımız öldükten sonra dirilmenin gerçeğini daha iyi idrak edebilecekler ve bu konuda onlar zihinlerine bazı gerçekleri yakınlaştırmış olacaklardır. Bunlar da son derece önemli. Çünkü bazı gerçekleri çocuklarımıza sözle açıklamak, anlatmak çok da mümkün değildir.

Efendim, birbirinden farklı hikayeler ve konular bağlamında iman esaslarının, ahiret inancının farklı boyutlarını, her birini bir başka hikaye altında, başlık altında inceliyoruz, değerlendiriyoruz ve bu şekilde çocuklarımıza bir bütün olarak ahiret inancını sağlıklı şekilde öğretmeyi amaçlıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Arzu ederseniz bir hikaye aktarayım buradan. Bu hikaye bağlamında çocuklarımıza öldükten sonra dirilme gerçeğinin sadece bir boyutunu bu hikayeyle göstermiş oluyoruz. Diğer boyutlar için diğer hikayelerimizi okumak gerekiyor. Oyun şehri. Küçük Ayşe annesiyle babası konuşurken duymuştu. Uzaktan akrabaları olan Cemal amca vefat etmiş. İnsanların öldükten sonra nereye gittiklerini ise çok merak ediyordu. Bir gün bunu annesine sordu. Anne, ölen insanlar nereye gider? Annesi, ölen iyi insanlar cennete gider. Ahiret hayatı denen yeni bir hayat başlar dedi. Ayşe merakla, anne sen hiç gittin mi cennete diye sordu. Annesi, hayır ben gitmedim diyerek gülümseyerek cevap verdi. Peki hiç giden ve gelen kimse olmuş mu? Hayır, bak kızım, insanlar oraya gidip tekrar gelemezler. Ama anne, gitmeden nasıl bileceğiz başka bir hayatın olacağını, cenneti ve ahireti? Anne tekrar gülümsedi. Elindeki işi bırakıp Ayşe'nin yanına geldi. Ayşe annesinin bu halini çok iyi biliyordu. Ona bu konuyu güzelce açıklayacaktı. Muhtemelen bir hikaye ile de konuyu anlamasını sağlayacaktı. Ayşe sabırsızca beklerken annesi konuşmaya başladı. Çok eski zamanlarda büyük ve güçlü bir hükümdar varmış. Bu hükümdar çocukları çok severmiş. Bu nedenle çocuklar için büyük bir oyun şehri yapmış. Oyun şehrinin içerisinde her türlü oyuncak varmış. Çeşit çeşit salıncaklar, kaydıraklar, arabalar, havuzlar, hayvanat bahçeleri, bisikletler, şarkı söyleyen, oynayan ve konuşan oyuncak bebekler, palyaçolar, eğlenceli oyunlar gibi. Akla dahi gelmeyen, çocukların şimdiye kadar hiç görmediği oyuncaklar varmış. Oraya giren hiçbir çocuğun oradan çıkmak istemeyeceği kadar büyük ve güzel bir yermiş burası. Bu hükümdar dünyanın dört bir tarafından binlerce çocuğu bu oyun şehrinde toplamış ve onlara şu konuşmayı yapmış. Hoş geldiniz yavrularım. Burada gördüğünüz oyuncaklarla istediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Kimse size karışmayacak. Ama oyun oynarken dikkat etmeniz gereken bazı şartlarım var. Oyuncakları kırmayacak ve sırayı bozmadan, kavga etmeden oynayacaksınız. Eğer bu dediklerimi yaparsanız size bir ödülüm olacak. Özel olarak hazırladığım daha güzel, daha mükemmel ve daha büyük bir oyun şehrim var. Bu kurallara uyan, akıllı ve iyi çocukları oraya alacağım. Size söz veriyorum, bana inanın ve söylediklerimi unutmayın demiş. Orada bulunan çocuklardan bazıları, buradan başka daha güzel oyun şehri yoktur demişler. Kurallara uymamışlar. Sırayı bozmuşlar, kavga etmişler, oyuncaklara ise zarar vermişler. Akıllı olan çocuklar ise bu kadar güzel oyun şehrini yapan birisi bundan daha güzelini de yapar. Burada süremiz dolduktan sonra biz de oraya gider orada oynarız diyerek kurallara uymuşlar. Sırayı bozmadan, oyuncaklara zarar vermeden güzelce oynamışlar. Meğer hükümdarların adamları çocukların arasına karışmış, çocukları gözetleyerek kurallara uyanları ve uymayanları tespit ediyormuş. Oyun zamanı dolunca bütün çocuklar tekrar meydana toplanmış. Kurallara uyan iyi çocukların isimleri tek tek okunarak kurallara uymayan çocuklardan ayrılmış. Hükümdarın adamları kurallara uyan çocukları daha büyük ve güzel olan oyun şehrine götürmüş. Kurallara uymayan ve hükümdarın daha güzel oyun şehri olduğuna inanmayanlar ise kurallara uymadıkları için pişman olmuşlar. Anlamışlar ki bu kadar güzel oyun şehrini yapan daha güzelini de yapabilir. Biz yanılmışız demişler ama pişmanlık fayda vermemiş. Annesi hikayeyi merakla dinleyen Ayşe'ye sordu. Sence dünya güzel mi? Evet. Oynamayı seviyor musun? Kim sevmez ki anne? Dünyada hoşuna giden yiyecekler var mı? Tabii ki var. İşte kızım. Dünya gibi güzel bir yeri yaratan Allah, dünyadan daha güzel bir yer olan cenneti de yaratmıştır. Yüce Allah dünyada iyi olmak kurallarını koymuş. Bu kurallara uyanları daha güzel bir yere, yani cennete götürecek. Biz de oyun şehrindeki çocuklar gibi kurallara uyarsak, iyi bir insan olursak, Allah'ın bizim için yarattığı daha güzel yere, yani cennete gideriz. Çünkü bu dünyada senin çok sevdiğin muz, elma, çilek gibi meyveleri, her türlü yiyeceği, en güzel şeyleri yaratan Yüce Allah bizim için daha güzellerini yaratamaz mı?
İşte ölen insanlar Allah'ın yarattığı daha güzel yere, yani ahirete gidecekler. Orada mutlu olacaklar. Bize düşen oyun şehrinde hükümdarın koyduğu kurallara uyarak oynayan, bunun sonucunda ödül kazanan çocuklar gibi dünya hayatında Allah'ın koyduğu kurallara uymaktır. Bunun sonucunda güzel ve sonsuz yaşama ödülünü kazanmaya çalışmaktır. Ayşe artık ölümden sonra yeni bir hayatın olduğunu, ölen kimselerin oraya gittiğinden emin şekilde sokağa fırladı. Bunları arkadaşlarına hemencecik anlatmalıydı. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, çocuklarımıza ahiret inancını anlatmak, öldükten sonra dirilişi, cennet ve cehennem gerçeğini kavratmak ve bunu anlatırken çocuklarımızın sıkılmasını engellemek, çocuklarımızın zevkle eğlenerek iman esaslarını öğrenmek adına efendim yaptığımız ilk çalışmadan 25 ayrı hikayeden sadece bir tanesi buydu. Örnek olarak, temsil olarak bunu aktarmayı uygun gördük. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, hikayelerle ahiret inancı çalışmamız Süleyman Karaceli imzasıyla inşallah bizlerin, çocuklarımızın faydasına sunulmuştur. Kıymetli dinleyenler, bugün de çocuklarımıza ahiret inancını nasıl anlatırız dedik. Konuyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulunduk ve ilgili çalışmaya atıfta bulunduk. Efendim, her canlı varlığın, her var olanın bir sonu vardır. Bu programın da bir başlama saati, bir son bulma vakti vardır. Asıl olan ayrılan zaman dilimini, verilen müddeti en güzel şekilde kullanabilmek, istifadeye medar olabilmek. Nasıl bu dünya bir imtihan meydanıysa, bizler üzerimize düşeni yerine getirmek zorundaysak, bir fert, bir birey olmanın yanında çocuklarımıza karşı olan görevlerimizin de bilinciyle hareket etmemiz gerektiği gibi, bu program ve bize ayrılan sürede de umarım bize düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmişizdir. Evet kıymetli dinleyenler, bugün de Yeni Ufuklar programında bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar yeni bir programda, yeni bir konuyla sizlerin huzurunda olmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 İki telli Mahmut Bey.
8: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
9: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
6: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.
16: Bismillahirrahmanirrahim.
17: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur. Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki insanların en mutlusu kalbi hakikati bilen, bedeni acıya ve zorluklara karşı dayanıklı olan, elindekine kanaat edendir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacir ise Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi için de vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Hacı Baba Lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
7: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
8: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

Savaş dönüşü kendileriyle karşılaşınca, katılmamaları hakkında mazeretler, bahaneler ileri sürerler. De ki, boşuna özür dilemeyin. Zira size inanmayacağız. Çünkü sizin aleyhimize çevirdiğiniz hilelerden bir kısmını Allah bize bildirdi. Bundan böyle de yapacağınız her şeyi Allah da Resulü de görüp değerlendirecek, daha sonra da gizli olsun, açık olsun, her şeyi bilen Allah'ın huzuruna götürüleceksiniz. O da bütün yaptıklarınızı bir bir önünüze koyacaktır.

0: لهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.
1: Dönüp yanlarına vardığınız zaman kendilerini affetmeniz için Allah'a yeminler edeceklerdir. Siz onlardan yüz çevirin. Onlara muhatap bile olmayın. Çünkü onlar o kadar murdar kimseler ki hesap sormak ve azarlamakla yola gelmezler. İşleyip durdukları günahlar sebebiyle onların konutları cehennem olacaktır.
0: يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ
1: Kendilerinden razı olasınız diye size karşı Allah'a nice yeminler edecekler. Bilesiniz ki siz onlardan hoşnut olsanız bile o yoldan çıkmış o pis güruhtan Allah asla razı olmaz.

Bedeviler, inkar ve münafıklıkta şehirlilerden daha şiddetli. Allah'ın Resulüne indirdiği hükümleri tanımamaya daha yatkındırlar. Allah her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Kimi bedeviler Allah yolunda harcamasını angarya ve ziyan sayar, bundan kurtulmak için başınıza türlü türlü belalar gelmesini gözler. O belalar kendi başlarına olsun. Allah her şey gibi onların söylediklerini de işitir, bütün hallerini bilir.
1: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ

Kimi bedeviler de Allah'ı ve ahireti tasdik eder. Allah yolunda harcamasını Allah'a yakın olmaya ve Resulünün dualarını almaya vesile sayar. İyi bilin ki bu onlar için Allah'a yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmet diyarı olan cennete yerleştirecektir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

İslam'da birinci dereceyi kazanan muhacirler ve ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu? Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı.

0: نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
1: Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin. Ama biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir.
0: وَآخَرُونَ اَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا

Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Onlar iyi işlerle kötü işleri birbirine karıştırdılar. Onlar tövbe ederlerse umulur ki Allah da onların tövbelerini kabul buyurur. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur.

Onların mallarından zekat al ki, bununla onları temizleyesin ve arındırasın. Onlar için dua da et. Çünkü senin onlar lehine duan, onlar için büyük bir huzur ve tatmin kaynağıdır. Allah her şeyi hakkıyla işitir, bilir.

Bilmediler mi ki ancak Allah kullarının tövbelerini kabul eder, zekat ve bağışlarını alır. Tevvab ve Rahim, tövbeleri kabul buyuran ve pek merhametli olan da ancak Allah'tır.

Ve de ki, çalışın. Yaptıklarınızı Allah da, Resulü de, müminler de görecekler. Sonra gizli ve açık her şeyi bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. O da yaptığınız her şeyi bir bir sizin önünüze çıkaracak, karşılığını verecektir.

Sefere katılmayan bazı kişilerin akıbetleri de Allah'ın emrine kalmıştır. Allah ister onları cezalandırır, ister merhamet eder. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Bir de şunlar var ki, müminlere zarar vermek, küfür ve küfranı yaymak, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne savaş açmış adamı buyur etmek için tuttular bir mescit yaptılar. Bütün bunlardan sonra onlar, bundan iyilikten başka maksat gütmedik diye yemin edeceklerdir. Allah şahit ki bunlar kesinlikle yalancıdırlar.
1: La taqum fihi abada la mescidun ussisa

O mescid-i dirarda hiçbir zaman namaz kılma. Ta ilk günden temeli takva üzere kurulan mescitte namaza durman daha münasiptir. Orada maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever.

Binasını Allah'a karşı gelmekten sakınma ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

Yaptıkları bina, kendileri geberip de kalpleri parçalanıncaya kadar içlerinde hep bir ukde olarak kalacak. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi çok iyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı.

0: O tövbe edenler, o ibadet edenler, o hamd edenler, Allah'ın rızası için sefer edenler, o rükû edenler, o secdeye kapananlar, iyilikleri yayanlar, kötülükleri önleyenler ve Allah'ın hudutlarını bekleyip koruyanlar yok mu? İşte o müminleri müjdele.
1: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ

Kafir olarak ölüp cehennemlik oldukları kendilerine belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, peygamberin de, müminlerin de yapacağı bir iş değildir.

İbrahim'in babası için af dilemesi ise sırf ona yaptığı vaadi yerine getirmek için olmuştu. Fakat onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca onunla ilgisini kesti. Gerçekten İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlıydı.

Allah bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra nelerden sakınacaklarını kendilerine bildirmedikçe onları dalalete sürüklemez. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Dirilten ve öldüren O'dur. Sizin Allah'tan başka ne haminiz ne yardımcınız vardır.
1: لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ

0: Allah, peygamberini savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiği gibi, içlerinden bir kısmının kalpleri kaymaya yüz tutmuşken, o güçlük anında peygambere tabi olan muhacirlerle ensarı da tövbeye muvaffak buyurdu ve sonra onların bu tövbelerini kabul etti. Çünkü o, onlara karşı rauftur, rahimdir, pek şefkatli ve pek merhametlidir.
1: وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ

0: Allah, savaştan geri kalan ve haklarındaki hüküm ertelenen o üç kişinin de tövbelerini kabul buyurdu. Çünkü onlar öylesine bunaldılar ki, dünya bütün genişliğine rağmen başlarına dar geldi. Vicdanları da kendilerini sıktıkça sıktı. Nihayet Allah'ın cezasından, yine Allah'ın kapısından başka sığınacak hiçbir yer olmadığını anladılar da, bundan sonra önceki iyi hallerine dönsünler diye Allah onları tövbeye muvaffak kıldı. Çünkü Allah Tevvaptır, Rahim'dir. Tövbeleri çok kabul eder, tövbe edenleri sever ve pek merhametlidir.
1: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû me'assâdikîn.
0: Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakının ve dürüst insanlarla beraber olun.
1: مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَد۪ينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ

Ne Medine halkının ne de etrafındaki bedevilerin Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve ona ihtimam göstermeyip kendi canlarının derdine düşmeleri olacak şey değildir. Bu böyledir. Çünkü onların Allah yolunda uğrayacakları hiçbir susuzluk, yorgunluk, açlık, kâfirleri öfkelendirecek tarzda bir yere ayak basıp ele geçirmeleri ve düşmana karşı başarı kazanmaları yoktur ki, mutlaka o sebeple kendilerine güzel bir iş ve sevap yazılmış olmasın. Çünkü Allah, iyi davrananların mükafatlarını zayi etmez.''

Onlar Allah yolunda az olsun çok olsun hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vaadi olmaz ki Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için onların hesabına yazılmış olmasın.

Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekun sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dini hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle onları uyarmalıdır.

Ey müminler! Size mekan bakımından yakın olan kafirlerle savaşın. Onlar sizde bir ciddiyet ve üstün gayret görsünler. İyi bilin ki Allah, fenalıklardan sakınan müttakilerle beraberdir.

Yeni bir sure indirildiğinde onlardan bazıları, bu inen kısım hanginizin imanını arttırdı acaba diyerek vahyi küçümserler. Ama bu, iman edenlerin imanını, yakinini arttırır ve onlar sevinip birbirlerini müjdelerler.

Fakat o sureler kalplerinde küfür ve nifak hastalığı bulunanların inkârlarına inkâr kattı ve onlar kâfir olarak öldüler.

0: Onlar görmüyorlar mı ki her yıl bir veya iki kere imtihan ediliyor, çeşitli belalara çarptırılıyorlar da yine nifaklarından dönüş yapmıyor. Onlar bundan ibret de almıyorlar.
1: وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ

Aleyhlerinde bir sure indirilince göz kırpıp alay ederek birbirlerine bakar, sonra acaba bizi gören biri var mı diye endişeyle bakınır, gören biri yoksa hemen sıvışır giderler. Anlamaz bir topluluk olduklarından, onlar nasıl iman ve Kur'an meclisinden uzaklaşıp gidiyorlarsa, Allah da onları imandan uzaklaştırır.

Size kendi aranızdan öyle bir peygamber geldi ki, zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer. Müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.

0: Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Resulüm de ki, Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben yalnız O'na dayanırım. Çünkü O, büyük arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir. Yunus Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 109 ayetten ibarettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

İnsanları uyar. Müminlere Rablerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti? Onun için mi kâfirler, besbelli ki bu sihirbazın teki dediler.

Sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşı üzerinde hükümran olan, her işi yerli yerince çekip çeviren Allah'tır. Kendisinden izin çıkmadıkça onun katında hiçbir şefaatçi iş bitiremez. İşte Rabbiniz bu vasıflara sahip olan Allah'tır. Öyleyse onu bir tanıyarak yalnız ona ibadet ediniz. Hala gerçekleri düşünmeyecek misiniz?

Hepinizin dönüşü O'nadır. Bu, Allah'ın gerçek olarak verdiği sözdür. Mahlukları ilkin O yaratır. Yoktan yaratan yaratıcı, öldükten sonra onları haydi haydi diriltir. Diriltir ki, iman edip makbul ve güzel işler yapanları, adaletleri sebebiyle ödüllendirsin. Kâfirlere ise dini inkar ettikleri için içecek olarak kaynar su ve gayet acı bir azap vardır.

0: ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Odur ki güneşi bir ışık yaptı. Ayı da bir nur kılıp ona bir takım konaklar tayin etti ki yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Allah bunları boş yere değil, ancak hikmet uyarınca sabit bir gerçek olarak yaratmıştır. Bilip anlayacak kimselere Allah ayetleri böylece açıklar.

Gece ve gündüzün sürelerinin değişerek peş peşe gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıklarda, elbette Allah'ı sayıp kötülüklerden sakınacak kimseler için nice deliller vardır.

0: Onlar ki ahirette bize kavuşmayı ummaz ve sadece dünya hayatına razı olup bununla tatmin bulur ve onlar ki bizim tek ilah olduğumuzun delillerinden ve gönderdiğimiz Kur'an ayetlerinden gaflet etmeyi sürdürür.
1: اُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: İşte bunların irtikab ettikleri şirk ve isyan sebebiyle varacakları yer cehennemdir.

İman edip makbul ve güzel işler yapanları ise onların Rabbi imanları sebebiyle içlerinden ırmaklar akan o nimet dolu cennetlerdeki mutluluklara erdirir.

Onların orada duaları, "Sübhansın Allah'ım, her türlü noksandan münezzeh ve yücesin." Birbirlerine iyi dilek ve temennileri ise hep selamdır. Duaları, "Elhamdülillahi Rabbil Alemin, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." diye sona erer.

İnsan bir sıkıntıya maruz kalınca, gerek yan yatarken, gerek otururken veya ayaktayken bize yalvarıp yakarır. Fakat biz sıkıntısını giderdik mi, sanki uğradığı dertten dolayı bize yalvaran kendisi değilmiş gibi eski haline geçip gider. İşte hayat sermayelerini boşuna harcayıp haddini aşanlara yaptıkları işler kendilerine böyle süslenmiş, hoşlarına gitmiştir.

Sizden önceki devirlerde geçen nice ümmetleri, peygamberleri kendilerine açık deliller, mucizeler getirdikleri halde, onları yalancı sayıp, hakka karşı çıkarak zulmettikleri ve iman etmeyecekleri sabit olduğu için imha ettik. İşte suçlular güruhunu biz böyle cezalandırdık.

Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar, bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyar da Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım.''

De ki, eğer Allah dileseydi, ben Kur'an'ı size okuyamazdım. Hiçbir suretle de size onu bildirmezdi. Bilirsiniz ki, daha önce bir ömür boyu aranızda yaşadım. Böylesi bir iddiada bulunmadım. Aklınızı kullanıp bunu anlamaz mısınız?

Hem yalandan bir söz uydurup onu Allah'a mal eden veya Allah'ın ayetlerini yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Gerçek şu ki mücrimler iflah olmazlar.

onlar Allah'tan başka kendilerine zarar veya fayda veremeyen bir takım nesnelere ibadet ediyor ve onlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki, böyle bir şey olacak da Allah bilmeyecek ha? Ne o? Yoksa siz Allah'a göklerde ve yerde olup da bilmediği şeylerin varlığını mı haber vereceğinizi iddia ediyorsunuz? Haşa! O, onların iddia ettikleri her türlü ortaktan münezzehtir, yücedir.

0: كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: İnsanlar aslında tek ümmet idi. Başlangıçta hepsi tevhid inancına sahip iken sonra aralarında ihtilaf çıktı. Şayet Allah'tan nihai hükmü kıyamete bırakma şeklinde önceden yapılmış bir vaat olmasaydı, ihtilaf ettikleri konudaki hüküm çoktan verilmiş, azap tepelerine inmiş olurdu.

Bir de kalkmış, o peygambere Rabbi tarafından bambaşka bir mucize indirilse ya, diyorlar. Sen de ki, gayb alemi ancak Allah'ındır. Gaybı bilmek ona mahsustur. O halde bekleyin bakalım, ben de sizinle beraber bekliyorum.

0: İnsanlara uğradıkları bir dertten sonra bir nimet ve afiyet tattıracak olursak, bir de bakarsın ki ayetlerimiz hakkında yine bir takım kötü düşüncelere sapmışlar. De ki, Allah'ın o tuzakların hakkından gelmesi daha da çabuk gerçekleşir. Haberiniz olsun, meleklerimiz bütün o kötü düşüncelerinizi kaydedip duruyorlar.
1: وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ

Sizi karada olsun, denizde olsun, gezdirip dolaştıran O'dur. Gemide olduğunuz zamanı düşünün. Gemiler tatlı bir rüzgarla içindeki yolcuları alıp götürdüğü ve yolcular da bundan ötürü keyiflendikleri bir sırada, birden gemiye şiddetli bir fırtına gelir. Dalgalar her taraftan onları sarar ve artık kendilerinin tamamen kuşatılıp bir daha kurtulamayacaklarını zannedince, bütün niyaz ve ibadetlerini yalnız Allah'a yapıp gönülden O'na yalvarırlar. Ahdimiz olsun ki eğer bizi bu felaketten kurtarırsan mutlaka şükreden kullarından olacağız derler.

Fakat Allah onları kurtarınca bir de bakarsın ki yine yeryüzünde haksız taşkınlıklar ve türlü yolsuzluklar yapıyorlar. Ey insanlar! İyi biliniz ki taşkınlığınız sadece kendi aleyhinizedir. Elde edeceğiniz en fazla şey bu fani hayatın geçici menfaatidir. Sonunda dönüp bizim huzurumuza geleceksiniz ve biz de yaptıklarınızı size bir bir göstereceğiz.

Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Ağ gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada, geceliğin veya gündüzün birden emir çıkarırız. Bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün o şen manzara orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz, düşünüp ibret alacak kimseler için ayetleri, delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız.

ve güzel davranışlarda bulunanlara en güzel mükafat, yani cennet ile daha da fazlası var. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir zillet. İşte onlar cennetliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: Kötülük işleyenlerse yaptıkları kötülük kadar ceza görürler. Kendilerini bir zillettir kaplayacak. Onları Allah'ın bu cezasından kurtaracak bir kimse yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gece parçalarıyla kaplanmıştır. İşte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Gülperen Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
8: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
9: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
11: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699
1: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
19: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki İsrailoğullarından bir genç 80 sandık dolusu kitaptan ilim öğrenmiş fakat ilminden fayda görmemişti. Allah onların peygamberine şöyle vahyetti: şu ilim toplayan kişiye de ki, üç şeyi yapmadıkça ne kadar çok ilim öğrensen de sana bir faydası olmaz. Dünya hayatını sevme, zira o müminin temelli kalacağı bir yurt değildir. Şeytanla arkadaşlık yapma, zira o asla müminin arkadaşı değildir. Hiç kimseye sıkıntı verme, zira o müminin yapacağı iş değildir.
2: Özel FM.
3: لله دركم يا أبناء القسام توفيق رباني عظيم وهمة صديقية عالية

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
6: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
9: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 04 46 Güneşli Bağcılar.
10: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
13: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
3: Reklamları dinlediniz.
2: Allah ile birlikte başka bir ilah edinme. Yoksa kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak oturup kalırsın. Rabbin kesin olarak şunları emretti. Ancak kendisine ibadet edin. Anne ve babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. İkisine de tatlı ve güzel söz söyle. İkisine de acıyarak tevazu kanatlarını indir. Şöyle de: ey Rabbim, onların beni küçükten terbiye edip yetiştirdikleri gibi sen de kendilerine merhamet et. Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır.

0: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: savaş çağı. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama O sizin kalplerinize ve amelinize bakar. Müslim. Malum imaj çağındayız. İnsanoğlu tüm itibar, onur, ağırlık, saygınlık ve değerini imajda arar oldu. Moderniteyle gelen bu maraz sadece gençlere özel bir durum değil, toplumun tüm katmanlarını kuşatmış halde. Yaşam imaj makerlar üzerinden şekilleniyor. Şahsiyetli, karakterli insan yerini karizmatik profillere bıraktı. Görünerek var olmak, beğenilme arzusu, ilgi odağı olma isteği insanı imaj çağının kurbanı olmaya zorluyor. Şekilciliğin kollarında şekilden şekile giren, renkten renge boyanan renksiz kuşaklar içliğin girdabına sürükleniyor. Kişilik örseleniyor, kimlik kayboluyor. İmaja yapılan ölçüsüz yatırım insanı derinliğinden, özünden, gerçekliğinden hızla uzaklaştırıyor. İmaj mühendislerinin sistematik operasyonlarıyla insan zeminini kaybediyor, yani insan kayıyor ve kayboluyor. Fıtrat bozuluyor, özünü yitiriyor. Özün önemsizleşmesiyle öykünme ve özenti öne çıkıyor. Ve de insan kendine yabancılaşıyor. Göksel olanın yerine görsel olan önceleniyor. Görüntünün hegemonyasıyla öte dünya görünmez oluyor. Göz merkezci tutkular gaybi olana alan açmıyor. Bu durumda sözün de etkisi kalmıyor. Çünkü göz kendi iktidarını kurdu. Bize gelince yıllarca takvamızla kamusal ve toplumsal dönüşümü hedeflerken, şimdilerde imaj çağının etkisi altında kişisel geleceğimizi güvence altına almanın derdine düştük. Meri sisteme eklenme riski altındayız. Demek ki ilkelerimizle var olma, sabitelerimizle yürümenin ağırlığını taşımakta zorlanınca imaja ve rejime sığınma zafiyeti nüksediyor. Daima takva diyenlerin dünyasından hem imaj hem takva diyenlerle iş tutmaya başladık. Yarınlarda sadece imaj diyenlerin dünyasında biz nerede duracağız? Acaba nerede hata yaptık? Tevhid ve takvayı önceleyerek yola çıkanlar günün sonunda imajın meftunu oldular. Nasıl da dönüştürülüyoruz, kavramlarımız çarpıtılıyor, kafalarımız karışıyor, bakışımız bulanıklaşıyor. Çağa adapte olma çabaları yeni aşmazların adresi oluyor. Nedense unutuyoruz, insanlar dışa, Rabbimiz öze nazar eder. İmaj çağında inancımıza göre yaşama sınavında zorlanıyoruz. Allah nezdinde önemli olan suret değil, sirettir. Suretimiz güzel, siretimiz çirkinse, bizi biz yapan değerlerden yoksunuz demektir. Dış görüntüye takılı kalmadan iç oluşum ve olgunlaşma sürecimizi tamamlamak durumundayız. Kalıcı olan fiziki güzellik değil, ahlaki yüceliktir. Yarın için Rabbimizin bizden istediği kalbi selimdir. Gayet tabii doğal güzellik, temiz yaşantı bizim de hakkımızdır. Fakat güzellik sektörünün insanlığın başına ördüğü ağlar gerçekten ürkütücü. Mezoterapi, botoks, silikon, lazer, yüz gerdirme, saç ekimi, cilt yenileme, plastik cerrahi, estetik furyası. Öyle ki günahlar bile estetize edildi. Cildin ruha galebesine tanıklık ediyoruz. Tarz, stil, statü, sınıf, farzın önüne geçti. İmgelerin yerini imaj aldı. Tesettür bile araçsallaştı, metalaştı. Manipülatif bir mantalite revaç buldu. Bilgi, derinlik, karakter, samimiyet, erdem gibi değerlerin ötelendiği imaj, prestij, ambalaj, makyaj ve maskelerin öncelendiği bir pazarda yaşıyoruz. Popülizm piyasasında kendini pazarlama, sergileme, ilgi odağı haline gelme yarışı kızıştı. Gösteri, gözetim ve tüketim toplumunun bünyesinde varlığımızı nasıl koruyacağız? Nesillerimizi nasıl eğiteceğiz? Teşhirci ve tedhişçi akımlar akıbetimizi nasıl etkiler? Cilalı imaj çağında toplumun dışını cilalayan, içini çürüten uygulamalar insanımızın dengesini bozdu. Marka, moda, model tutkusu maneviyatsız, merhametsiz, mahremiyetsiz günlere bizi taşıdı. Şimdi yeniden Rabbanileşme yolunda rızayı ilahiye odaklanmak zorundayız. Ramazan Kayan, Milat Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Biz Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

Erdem yolcusuna öğütler. İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Geçtiğin tüm yolları sakın senin zannetme. Başkalarının hakkını da ihlale meyletme.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 3357 Ümraniye.
5: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 8065.
6: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eğitse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
12: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
15: Aksa Akustik,
0: sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.

Kırksel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah

0: Kayser FM. Canlı performans, ayet istek programı.
1: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
0: Özel FM.
3: Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
4: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. 103.2 frekansından Özel FM stüdyolarından canlı destek programıyla sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Evet kıymetli dinleyiciler, Rabbimizin kelamına kulak vereceğiz, gönül vereceğiz, hemhal olup yoğrulacağız, mayalanacağız, mayamızı Rabbimizin kelamından alarak yolumuza devam edeceğiz. Emrolunduğumuz gibi dost doğru olmaya, sırat-ı mustakim üzere yol almaya, rızayı bariye ulaşmaya, cennet yolunda yarışmaya inşallah hep birlikte gayret ediyoruz. Sizler istiyorsunuz, bizler yayınlıyoruz, her harfine 10 hasene alıyoruz. Hangi ayet-i kerimelerin hatırlatılması gerektiğini istiyorsanız bizlere WhatsApp üzerinden, SMS üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hangi ayetleri istediğinizi yazabilirsiniz. Sabit hattımızdan, irtibat telefonlarımızdan sekreteryadaki kardeşimize mesajlarınızı, isteklerinizi ve bir de programımızın muhtevası gereği sorumuz olacaktır. Sorumuza cevaplarınızı bırakabilirsiniz. Hemen bugün de kardeşlerimize inşallah sorumuzu gündeme getirmiş olalım. Rabbimiz Allah Azze ve Celle yine bir ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor ki kardeşler, onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah da buna razı olmuyor. Kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Evet, kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu ayet-i kerimemiz hangi suremizde yer almakta kıymetli dinleyicilerimiz? Kardeşlerimize sorumuz bu. Tabii bu minvalde şunu hatırlatmış olalım. Burada maksat birbirimizle hayır üzere yarışmak. Yoksa dünyalık bir şey elde etmek amacımız, gayemiz değil. Veya işte ya o soru çok basit bir soruydu, ben cevap vermek istemedim. Veyahut da ben zaten biliyordum falan değil. Burada maksat bilen kardeşler bilmeyen kardeşlere hatırlatmış olacaklar. Bilmeyen kardeşler ve bilen kardeşler de okuyup tekrar ayeti ayaklandırmış olacağız. Ayetle hemhal olacağız. Ayetle yolumuzu bulacağız. Ayetle direneceğiz. Ayetle dirileceğiz. Hep beraber inşallah. Amacımız, gayemiz bu inşallah diyelim. Ve sorumuzu tekrar ediyoruz. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Allah, o kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır kardeşler. Bu ayet-i kerime malum olduğu üzere bir Tebuk seferi öncesinde gündeme gelen, inzal olan bir ayet-i kerimeydi. Neydi? Yahudiler ve Hristiyanlar, müşrikler İslam'ın yayılmasını engellemek için çabalar ortaya koymuşlar. Engelleme çabaları bağlamında nazil olan bir ayetti kardeşler bu ayet-i kerimemiz. Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar kafirler. Buradaki Allah'ın nur ifadesi başta İslam dini, Kur'an ve Allah'ın gönderdiği hakikat olarak açıklanmıştır müfessirler tarafından. Allah'ın nuru, dikkat edin kardeşler, tekrar ediyorum, gerek İslam dini anlamına gelir Allah'ın nuru dediğimiz ayet-i kerimede, gerek Kur'an ve Allah'ın gönderdiği hakikati söndürmek istiyorlar kafirler. Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler. Müşrik deyince sadece Mekke müşrikleri aklımıza gelmesin kardeşler. Müşrik, kendini İslam'a nispet eden ve İslam'a nispet ettikten sonra Allah'a şirk koşan, Allah'ın kanunlarını beğenmeyen, Allah vardır, bize bir şeyler versin, bizi yedirsin, içirsin, yerden bitkiler bitirsin, gökten sularımızı versin, gerisine karışmasın, gerisini biz hallederiz, adaleti biz sağlarız, huzuru, sekineti biz uygularız deyip kendini İslam'a nispet eden bir kimse namaz dahi kılsa, oruç dahi tutsa, hacca dahi gitse müşriktir. Efendim dilinden Kur'an'ı hiç düşürmüyor, gece teheccüd namazını da hiç kaçırmıyor, fark etmez, müşriktir. Varacağı yer de cehennemdir ve oradan ebediyen çıkamayacaktır. Namaz kılıyor ama çıkamayacaktır kardeş. Şirk koşan bir kimse, müşrik olan bir kimse, Nisa suresi 48 ve 116. ayetlere bakacaksınız. Allah Azze ve Celle vaadinden asla dönmez. Allah'ın vaadidir. Allah iki ayet indirdi bizlere. Kim Allah'a şirk koşarsa o asla ondan bağışlanmayacaktır. Evet, kim Allah'a şirk koşarsa o asla bağışlanmayacaktır. Onun dışında işlenilen günahları Allah dilediğine bağışlayacaktır. Nisa suresi 48 ve 116. Bir kez daha söylüyorum. Yani bir dinleyicimiz ulaşmıştı bize. Abi sen işte camide namaz kılanları işte müşrik ilan ettin veya işte şurada şunu yapanları müşrik ilan ettin veya kafir dedin dedi mikrofonlarda. Hayır, kesinlikle yanlış anlaşılmasın.
Tekrar söylüyorum. Bir kimse hem namaz kılıp hem müminim deyip hem de Allah'ın sıfatlarından birisini alır, başka birisine verirse, Allah'ın hakimiyet hakkını Allah'tan alıp başka birisine verirse, yaratan Allah'tır ama yöneten başkaları olsun daha iyi olur veya işte şu kurallar daha iyi deyip beşeri kuralları benimser, razı olur ve onları desteklerse, o kişi müşrik olur zaten. Yani bunu benim söylemem bir şey ifade etmez. Önce bir kendine çeki düzen vermesi lazım kişinin. Benim ona kafir demem, benim ona müşrik demem onu cehenneme götürmez. Ancak onda o varsa cehenneme gider. Ve ben de söylediğimden Allah katında sorumlu olurum. Allah beni muhafaza eylesin bu tür rahatsızlıklardan, hastalıklardan. Sadece dikkat etmemiz gereken müşrik meselesi kardeşler. Zaten bir kişinin müşrik olabilmesi için önce iman etmesi lazım. İman etmeyen bir kişi müşrik olamaz. Yani imandan kastım şu: Allah'ı tanıyacak, bilecek, yaratıcı olarak melekleri bilecek, Resulullah'ı gözüyle de görse veya gözüyle de görmese, kabul etse ailesinden dolayı falan vesaire, iman ettiğini söyleyecek ki müşrik olabilsin. Daha sonra şirki gündeme getirdiği zaman müşrik olabilsin. Yoksa bir kimse inkar ediyorsa Allah'a, o müşrik olmaz zaten. Evet, müşrik de bu kardeşler. Tekrar ediyorum, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler nerede olursa olsun dünyanın dört bir tarafında Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Allah'ın hakikatini, Allah'ın dinini yok etmek istiyorlar, ortadan kaldırmak istiyorlar. Allah da buna razı olmuyor. Ve kafirler istemese de, o kadar çaba ortaya koysa da, Allah nurunu tamamlayacaktır kardeşler. Allah dinini yeryüzüne hakim kılacaktır. Hani tabiri caizse çocukların arasında bir itişme, kakışma olduktan sonra şunu derler işte: sen çatlasan da patlasan da işte ben şunu yapacağım der mesela bir çocuk bir çocuğa. Kafirler de çatlasalar da patlasalar da, kendilerini yerlere de çalsalar, gecenin bir vaktinde gelip insanların evlerini de bassalar, iman etmişleri toplayıp zindana da doldursalar, hepsini doldursalar fark etmiyor, Allah yine nurunu tamamlayacaktır. O kafirleri rezil rüsva edecektir. Ha nedir? Allah ona bir fırsat vermiştir, bir zaman vermiştir. Allah'ın dilemesi müstesna. Allah bekliyor ki biz kulları çalışıyor muyuz? Biz kullar mücadele içerisinde miyiz? Biz Allah için neler yapıyoruz? Allah bunu görmek istiyor. Bildiği halde görmek istiyor. Bizi bize şahit kılmak için görmek istiyor. Bizler de elimizden gelen gayreti mutlaka ortaya koyacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Evet, ayet üzerine çokça konuşabiliriz, çok şeyler söyleyebiliriz. Bu ayet-i kerimemiz hangi surede geçiyor dedik ve irtibat numaralarımız 0216 611 01 23 numaralı telefonu arayarak isteklerinizi, mesajlarınızı ve sorumuza cevabınızı bırakabilirsiniz. WhatsApp üzerinden 0553 047 67 24 0553 047 67 24 numaralı telefonun WhatsApp'ına ve SMS bölümüne yazabilirsiniz. Şimdi Bismillah diyeceğiz. Mikrofonlarımızı Kur'an'ın anasına bırakıyoruz. Buyurun.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah içindir. O Rahman, Rahim'dir. Din gününün sahibi, maliki, hükümranıdır. Yalnız sana kulluk eder ve ancak senden yardım diler, medet umarız. Bizi doğru yola, İslam'a ilet, İslam ile yaşat. Kendilerine lütfundan nimet verdiğin o kimselerin yoluna, sapmışların, gazaba uğramışların, yoldan çıkmışların yoluna değil. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fatiha suremizde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ve Rabbimiz Allah Azze ve Celle ile bir ahitnamemiz olan, sözleşmemiz olan, Allah'a söz verdiğimiz bir sure Fatiha suresi. Yalnız ona kulluk edeceğiz ve yalnız ondan yardım dileyeceğiz. Yalnızca sana ibadet eder, bütün emirlerine kayıtsız şartsız itaat ederiz dediğimiz İyyâke na'budu kardeşler. İyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini, doğruyu, eğriyi, hayrı, şerri belirleme noktasında kendimize yalnızca ilahi ölçüleri rehber ediniriz. Ondan başka, Allah'tan başka, hayatımıza yön verecek, kurallar koyacak otoriteyi asla kabul etmeyiz. Allah Azze ve Celle'nin buyruklarına aykırı olan, hükümlerine aykırı olan, her kim hüküm verme yetkisine sahipse o konuda, hepsini, hiçbirini kabul etmeyiz ve hiçbir güce asla kim olursa olsun boyun eğmeyiz. Ve İyyâke nestaîn deriz. Her türlü iyiliğin, güzelliğin Allah Azze ve Celle'nin elinde olduğunu bilir. Onun izninin ve onayının olmadıkça hiçbir dileğin gerçekleşmeyeceğine de yürekten inanırız. Yürekten inanırız da İsteklerimizi, arzularımızı, dertlerimizi, sıkıntılarımızı ona açarız, başkalarına değil. Çünkü biliyoruz, biliyoruz ki onun izni olmaksızın, onayı olmaksızın hiçbir şey gerçekleşmez. Dertlerimize devayı, hastalıklarımıza şifayı, sıkıntılarımıza çareyi ancak Rabbimiz Allah Azze ve Celle'de ararız, onda buluruz. O ancak bizim dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa, sıkıntılarımıza çare ve problemlerimize çözüm üretebilir. Yine inancımızın gereği Allah Azze ve Celle'nin emrettiğinin ve izin verdiği tedbirleri almakla beraber ondan başka hiçbir kimseden, hiçbir varlıktan medet ummayız. Sadece ve sadece ona yalvarır, yalnızca onun kudret ve merhametine sığınırız. Rabbim ilahi emirlerden bizleri ayırmasın kıymetli dinleyicilerimiz. Hemen mesajlarımıza dönüyoruz ve mesajlarımıza bakıyoruz. Fatiha suremizi dinledikten sonra Ethem Albayrak abim Sinop Gerze'den yazmış bizlere. Selamünaleyküm kıymetli abim. Hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Sorumuzun cevabı Saf suresi, istek ayetlerim Tegabun suresi 13 ve 18. ayet-i kerimeler arası. Şimdiden teşekkür ederim. Allah Azze ve Celle razı olsun. Rabbim sizleri var etsin. Ümmeti Muhammed'e selam olsun demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli abim. Yasin Zengin abim. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sorumuzun cevabı Saf suresinde geçmekte demiş. Notumuzu aldık. İnşallah programımızın sonunda bakacağız. Şaban Atik abim selamünaleyküm Nusret hocam. O arayıp müşrik dedin diyen kişi Feyzül Furkan Diyanet'in tefsir ettiği o ona bakıversin demiş. 105 ve 106. ayet-i kerimeler. Eyvallah abim. Hangi surenin 105 ve 106. ayet-i kerimeleri istemiş misin acaba? O abiye mi söyleyeceğiz? Sıkıntı yok. Biz konuştuk, çözdük aramızda meseleyi. Abi muhtemelen biraz yanlış anlamış bizi. Serdar Aktürk kardeşim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm kıymetli abim. Sorumuzun cevabı Saf suresinde geçmekte. Ali İmran suresi 19. ayet-i kerimeyi yayınlar mısınız demiş. Onu da notumuza aldık. Eyvallah Şaban abim de Yunus suresi 105 ve 106. ayetleri. Eyvallah doğrudur abim. Evet onlar Allah'a şirk koşmaksızın iman etmezler ayetini hatırlatmış. İnşallah seslendiririz onu da. Notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımıza bakıyoruz. Muammer abi Samsun'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresinde geçmektedir. Bizim için de bir ayet-i kerime yayınlar mısınız? Sizleri seviyoruz Allah için ve severek dinliyoruz demiş. Samsun'a selam olsun kardeşlerimize. Haseten selamlarımızı iletiyoruz Muammer abi. Dinlemeyen kardeşlerimiz varsa da hala hazırda selamlarımız ulaşsın inşallah kardeşlerimize. Notumuzu aldık ve bir başka mesajımıza geçtik kardeşler. Muhammed kardeşim, Muhammed Selman. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresi demiş. Sıradaki ayet-i kerime istiyorum. İnşallah ondan notumuzu aldık hemen. Ve mikrofonlarımızı öncelikle Ethem Albayrak abimizin isteğine bırakalım. Tegabun suresine kulak verelim. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun için müminler her zaman Allah'a dayansınlar, ona sığınsınlar. Ey iman edenler! Haberiniz olsun ki eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onun için dikkatli olup onlardan sakınınız. Bununla beraber affeder, kusurlarına bakmaz. Örterseniz şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok acıyandır. Mallarınız ve çocuklarınız yalnızca bir imtihan aracıdır. Allah ise büyük ödül kendi katında olandır. Onun için gündüzün yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten korunun, dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olarak infak edin. Her kim de nefsinin hırsından korunursa, işte onlar kurtuluş erenlerin ta kendileridir. Eğer Allah'a güzel bir borç sunarsanız, onu sizin için katlayıverir. Size de mağfiret buyurur. Allah şükredenlere karşılığını fazlasıyla verendir. Kullarına toleransla davranandır. Bilinmeyeni, görünmeyeni de bileni, görüneni de bilendir. Çünkü güçlü olandır. Yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tegabun suresi 13 ve 18. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Allah'tan başka ilah yoktur. Onun için Müslümanlar, müminler, Allah'a iman ettiğini söyleyen kullar sadece ona güvensinler, ona dayansınlar, ona sığınsınlar buyurmaktadır. Ve iman edenlere seslendi. Dikkat edelim kardeşler. Ey iman edenler, şüphesiz ki eşlerinizden ve evlatlarınızdan sizi Allah yolundan alıkoymakla size düşmanlık etmiş olanlar da vardır. Yoksa çocuklarınız, eşleriniz tabii ki düşmanlar değildir. Allah'ın birer nimetleridir, birer emanetleridir. Normalde böyledir. Ama sizi Allah yolundan alıkoyuyorlarsa, ki zaten bir imtihandır aynı zamanda çocuklarımız ve eşlerimiz, aynı zamanda bir fitnedir. Niye? Çünkü onlarla oynaşmak, onlarla oyalanmak kişiyi Allah yolundan, Allah'a hizmet etme mücadelesinden alıkoyma özelliğine sahiptirler onlar. Bu özellik var. Ama bu özelliği yerli yerince kullanacaksınız, kullanacağız. Allah yolundan alıkoyanlar ise işte onlar, unutmayın ki düşmandan farksızdırlar kardeşler. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde beyan buyurdu. Dikkat edin, aman dikkat. Yani evlatlarımız ve çocuklarımız bizim için bir düşman mesabesindedirler. Eğer ölçüyü koymazsak, hani Allah Azze ve Celle ayet-i kerimelerinde beyan buyurdu ya, Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Ölçüyü aşarsanız işte o zaman tuğyan gündeme gelmiş olur. Yani taşkınlık gündeme gelmiş olur. Ailede de böyledir, işte de böyledir, terazide de böyledir, alışverişte de böyledir. Mallarınız ve çocuklarınız yalnızca bir imtihan aracıdır. Dikkat edin. Onun dışında Rabbimiz Allah Azze ve Celle son 17 ve 18. ayet-i kerimelerde özellikle bizlere bir nasihatte bulunuyor kardeşler. Dikkat kesilelim hep beraber. Bakın ne dedi? Eğer Allah'a güzel bir borç sunarsanız, verirseniz, Allah'a nasıl borç vereceğiz biz? Allah'ın borç paraya, ne derler? Paraya veya bir şeye ihtiyacı mı var? Hayır. Bir kimse, ihtiyaç sahibi bir kimse senden bir şey talep ettiği zaman düşmüş, olmazsa faize bulaşacak veya pisliğe bulaşacak veya aç kalacak, sıkıntıya düşecek, kıtlığa katlanmaya zorlanacak, geldi senden borç istiyor, sen Allah için veriyorsun, Allah için vereceksin, verdiğini Allah'a vermiş sayacaksın ki Allah sana onun karşılığını kat kat kat hem bu dünyada hem ahirette yerine getirecektir. İşte bakın ayette bundan bahsediyor. Allah'a güzel bir borç verirseniz onu, Allah onu sizin için katlayıverir. Artık 100 kat mı, 700 kat mı, 1700 kat mı, cennette bunun karşılığı nedir bilmiyoruz. Allah-u Alem. Ama var. Ve Allah size mağfiret buyurur, günahlarınızı affeder. Allah şükredenlere karşılığını fazlasıyla verir. Hele borcu verdiniz. Karşı tarafın imkanı yok. Sizin de imkanınız bol. Ya da imkanınız var. Sildiniz o verdiğiniz borcu. Subhanallah. Allah için vermiştiniz zaten. Bir de geri de istemiyorsunuz. Sildiniz. İşte o zaman hani seyredin siz ne derler muhabbeti derler ya. İşte o zaman göreceksiniz gerçek muhabbeti, gerçek kazancı. Evet, mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz hemen kardeşler. Mesajlarımızda Nur Demir bacımız, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresine geçmekte hocam demiş. Allah sizden razı olsun. Ağzınıza sağlık. Rabbim amel edenlerden eylesin demiş bizlere. Amin. Amin cümlemizi. Ve bir başka mesajımız. Ebu Bekir Öztürk kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresi. Sizlerden Lokman suresi 33 ve 34. ayet-i kerimeleri istiyorum demiş. Notumuzu aldık onu da hemen. Ve mikrofonlarımızı Yunus suresine mi? Yunus suresi 106 ve 107. ayet-i kerimelere bıraktık. Buyurun bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın dışında kendisine, Allah'ın dışında kendi kendine sana ne yarar ne de zarar verebilecek şeylere yalvarıp yakarma. Eğer böyle yaparsan sen mutlaka o zaman kendine zulmedenlerden olursun. Eğer Allah sana bir keder ve sıkıntı verecek olursa onu ondan başka kaldıracak yoktur. Eğer o sana bir iyiliğin gelmesini istemişse o zaman onu da onun ihsan ve ikramını engelleyecek hiç kimse yoktur. O, onu kullarından dilediğine bahşeder. O çok bağışlayan, çok acıyandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Yunus Suresi 106 ve 107. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Allah size bir zarar verecek olursa, Allah bir sıkıntıyı size dokundursa, artık onu kendisinden başka kim kaldırabilir? Hiçbir güç kardeşler. Hiçbir güç, hiçbir otorite kimse kaldıramaz. Eğer sana bir hayır dilerse de onu Allah'ın lütfunu geri çevirecek hiçbir güç yine yoktur. Allah kullarına karşı çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Öyleyse kulların da böyle bir bağışlayıcı ve merhamet sahibi Rablerine kulluk yapmaları gerekmez mi? İşte onlar gerçek kullardır, Rabbine sığınan, Rabbinden bekleyenler için. Habib Pekdemir abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim yayınınızı bereketli kılsın inşallah. Rabbim bu yolda size güç kuvvet versin. Sorumuzun cevabı Saf Suresi, Tevbe Suresi 107 ve 110. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Allah'a emanet olun, dualarımızda kalın demiş. Eyvallah. Duaları bizdeymiş abilerin. Rabbim dualarını kabul eylesin. İçinizden hayra çağıran, iyiliği teşvik eden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erecek onlardır. Ali İmran Suresi 104. ayet mealinde bizlerle paylaşmış. İnşallah o topluluktan oluruz kıymetli abim. Hayra çağıran, iyiliği emreden bir topluluk. Elhamdülillah. Selamünaleyküm. Hayrettin, hayırlı yayınlar demiş. Hayrettin kardeşim yazmış bunu. Selamünaleyküm. Hayrettin, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun. Nur Suresi 1 ile 5. ayetler arasını okur musunuz? Allah'a emanet olun demiş Mustafa Beyazkaya kardeşimiz. Ve bir de bizlere Müminun Suresi 118. ayet mealini paylaşmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Efendimizin duası aynı zamanda. Bağışla ve merhamet et. Rabbim sen merhametlilerin en iyisisin. Müminun Suresi 118. ayet kardeşler. Ve Ali İmran Suresi 19. ayete mikrofonlarımızı bırakıyoruz. Buyurun Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu Allah katında din İslam'dır. O kitap verilenlerin görüş ayrılığına düşmeleri ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır. Her kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse şüphe yok ki Allah hesabı çarçabuk görendir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 19. ayet-i kerimesinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. İnne dîne indallâhil İslam. Cuma hutbelerinde çokça da duyduğumuz, dinlediğimiz ayet-i kerime kardeşler. Allah katında İslam'dan başka din yoktur. İslam nedir kardeşler? İslam genel anlamda Allah'a ve ondan gelenlere iman edip kayıtsız şartsız teslim olmaktır. İslam budur. Net. Çok detayına girecek olursak teferruatını yine anlatırız. Ama neymiş? Allah'a ve ondan gelenlere. Allah'a iman ve ondan gelenlere iman edip kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Gönderdiği kitap. Rabbimiz Allah Azze ve Celle vahyetti. Bize gönderdi. Kullanma kılavuz olarak bize sunuldu. İçerisinde yazan o vahiylere şeksiz ve şüphesiz iman edildi. Müslüman ise Yüce Allah'ın gönderdiğine ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine içtenlikle inanıp teslim olan kimsedir. Müslüman kimse. Eğer bunu yapmayan kimseler varsa ya da bunu farklı bir şekilde gündeme getiren kimseler varsa Müslümanlığından, imanından şüphe etsin. Tekrar edelim. Neydi Müslüman kimdi ya da mümin kimdi ya da iman ettiğini söyleyen kimdi ya da ne iş yapardı? Allah'ın gönderdiğine ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğine içtenlikle inanıp teslim olandır. Teslim olan yani uygulayan. Teslim olduğun zaman kardeşler söylenilen her şeyi yapmak zorundasın. Teslim olduğun zaman, teslim budur. Hani Allah bizi affetsin, zorla götürüldüğümüzde rap rap yapılmaya teslim oluyorsun. Adam sana her şeyi yaptırıyor. Ot yolduruyor, kök yolduruyor, diken temizletiyor, yat diyor yatıyorsun, kalk diyor kalkıyorsun. Gecenin üçünde kaldırsa kalkıyorsun. Niye kaldırıyorsun demiyorsun yani. Teslim olmuşsun. Veya zindandasın. Adam seni almış, teslim almış. Teslim olmuşsun, yapacak bir şey yok. Adam sana ne zaman yemek verse o zaman yiyorsun, ne zaman vermese yemiyorsun. Ya da oraya sürüyorlar, götürüyorlar, buraya sürüyorlar, götürüyorlar. Teslimiyet budur kardeşler. Bu ayet-i kerimenin üzerinde çokça durabilirdik ama vaktimizi değerlendirme adına inşallah diğer mesajlarımıza da hemen bakalım kardeşler. Şahit Medya'dan Muhammed kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum. Rabbim programımızı bereketli kılsın abilerim. Sizleri severek takip ediyoruz demiş. Maşallah, barekallah. Sorumuzun cevabı Tevbe suresinde yer almakta. Sizlerden Ali İmran suresi 68 ve 70. ayetleri istiyoruz demişler. Hemen notumuzu aldık. Allah razı olsun kıymetli kardeşim. Ve bir başka mesajımız var mı? Hemen bakalım. Yoksa mikrofonlarımızı Lokman suresine bırakalım diyoruz. Buyurun, Lokman suresindeyiz. 33 ve 34. ayetlerdeyiz.

0: بسم صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Babanın oğluna bir şey yapamadığı günden sakının. O gün oğul da babasına bir şey yapamaz. Şüphesiz Allah'ın vaadi elbette gerçektir. Bir gün gerçekleşecektir. Bu değersiz dünya hayatı sizi aldatmasın. Mağrur olan o şeytan sizi Allah ile aldatmasın. Şüphesiz kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır. Rahimlerde ne var o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Lokman Suresi 33 ve 34. ayet-i kerimelerinde de mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Özellikle 33. ayet-i kerimeye dikkat çekmek istiyorum. Rabbimiz bütün insanlara sesleniyor. Dikkat edin kardeşler. Ey insanlar, ey insanlar, Rabbinizden korkun. Unutmayın, öyle bir gün gelecek ki o gün babanın oğluna hiçbir faydası olmayacak. Oğlun da babasına hiçbir faydası olmayacak. Ve o gün elbette gerçekleşecek. O gün mutlaka gelecek. Sakın, sakın bu değersiz dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o şeytan aleyhillâne sizleri aldatmasın, sizi kandırmasın diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bizi uyarıyor. Daha ne olsun kardeşler? Sufle veriyor bize, kopya veriyor bize. Bizi ayıktırıyor. O şeytan sizi aldatmasın. Ya yapın, Allah affeder. Allah çok merhamet sahibidir. Allah bağışlayıcıdır. Allah'a bir tevbe edersin ya da Allah'ın huzuruna çıktığın zaman Allah kuluna kıyamaz cehenneme atmaya, ateşe atmaya. Az çok namaz kılıyorsun, dilinde Fatiha okuyorsun, arada bir de olsa okuyorsun. Allah bunun yüzü suyu hürmetine

0: Gün yağmurları. Rahimlerde olanı o bilir. Kişinin ne kazanacağını, nasıl kazanacağını ve nerede öleceğini de yine Rabbimiz Allah Azze ve Celle bilir. Ayrıca Allah'ın zat ve sıfatlarının mahiyeti ruhun, sürun, dabbenin, arş, kürsü, levh-i mahfuz, sidre-i münteha, kalem ve beyt-i mamur, cennet ve cehennemin mahiyetleri ve ahiret halleri de yine Allah'ın bilgisindedir. İnsanlar bazen bu tür şeylerde tartışıyorlar. Enteresandır. Yani ruh üzerine tartışıyorlar. Levh-i mahfuz üzerine tartışıyorlar. Sidre-i münteha olsun, kalem olsun. İşte kalem yazdı, kırıldı mı, kurudu mu? İşte beyt-i mamur noktasında olsun. Hepsi Allah'ın katındadır. Hepsi Allah'ın katında. Arş mesela en çok tartışılan meselelerden bir tanesiydi. Arş nerededir? Allah arşa istiva etti. Peki arş nerede? Kardeşler, bilmiyoruz. Bilinmeyenin peşine düşülmemesini peygamber size öğretmedi mi? İman ettik. Bitti. Allah arşı yarattı. Ve sonra arşa istiva etti. Rahman Taha suresinde, Araf suresinde bir ayet-i kerime, bir sure daha vardı, ismini unuttuğum. Duhan diye hatırlıyorum ama yanlış söylemiş olmayayım. Özellikle Taha ile neticede Araf suresi 54. ayet-i kerimeyi bilsek yeterli bizim için. Niye? Bir ayet de olsa yeterlidir. Allah arşa istiva etti. Tartışmaya gerek yoktur. Evet, bakalım mesajlarımıza, kıymetli dinleyicilerimiz, mesajlarımızda nelerimiz var. Özcan Özaslan kardeşimiz mesajını iletmiş bizlere. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar, bereketli programlarınız olsun. Severek dinlediğimiz bir radyo programı ve sizi Allah için seviyoruz. Rabbim de sizleri sevsin kıymetli kardeşim. Bizler de Allah için mümin kardeşlerimizi hasreten sizin böyle güzel mesajlarınızı gördükçe muhabbetimiz, sevgimiz kalbimize daha bir yoğruluyor. Rabbim muhabbetimizi, sevgimizi artırsın birbirimize. Maide suresi 1 ve 3. ayet-i kerimeleri yayınlar mısınız? Sorumuzun cevabı Saf suresinde geçiyor. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun demiş. Sen de ona emanet ol. Onu unutma kıymetli kardeşim. Ve mikrofonlarımızı Tevbe suresi 107 ve 110. ayet-i kerimelere bıraktık. Buyurun bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Zarar vermek, inkarcılık, müminler arasında bölücülük yapmak, bundan önce Allah ve Resulü ile savaşan kimseye gözcülük yapmak için mescit yapanlar var ya. Bizim bununla güzellik istemekten başka bir muradımız yoktu diye yemin edecekler. Allah şahittir ki bunlar şeksiz şüphesiz yalancıdırlar. Onun için de asla namaz kılma. Ta ilk günden takva üzerine kurulan mescit içinde namaz kılmana elbette

halayıktır. Onun içinde temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah temizlenenleri sever. O halde yapısını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır, yoksa yapısını selin altını oyduğu yıkılacak bir yarın üzerine kurup da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onların yapmış oldukları yapılar kalpleri paramparça oluncaya dek kalplerinde bir nifak ukdesi olup kalacak. Allah her şeyi bilendir, işi sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 107 ve 110. ayet kelimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Özellikle 107. ayeti üzerinden Rabbimiz devam ettirdi. O yalancıların, o münafıkların gündeme getirdikleri haktan yana gözüküp de Müslümanlara zarar vermek adına. Bakın, haktanmış gibi gözüküp, Müslümanmış gibi gözüküp. Yani kafirleri dost edinen, kafirler bizim dostumuzdur, biz onlarla çok sevişiyoruz, muhabbetimiz var. Yani mesela örnek verecek olursak, Trump benim en yakın dostumdur ya da İsrail bizim en yakın dostumuzdur, İşte Rusya, Çin, kim olursa olsun diyen bir kimse Müslümanlardan, imandan, haktan nasibini almamış bir kimsedir kardeşler. Bir kişi nasıl olur ki hem Allah'ı dost edinecek hem de Allah'ın düşmanı olanı ya da Allah'ı kendine düşman belirleyenleri kendine dost edinecek? Yani bu beyinlerin dumura uğramasıdır. Bunda bir aksilik var. Ben hem seni dost edineceğim Ahmet abi, hem de senin düşmanın olan kişiyi de dost edineceğim. Mümkün mü? Çocuklar bile bunu kabul etmiyorlar. Çocuklar kabul etmiyor. Mahallede top oynayan çocuklar, vay işte örnek veriyorum, işte birisi birisine diyor ki ya sen benim işte küstüğüm arkadaşımla konuşuyorsun, sen de benimle konuşma diyebiliyor. Yani çocuklar bunu fark edebiliyorsa birileri birilerini kandırıyordur kardeşler. Haktan gözükecekler, Müslümanlardanmış gibi gözükecekler ama hakka zarar verenler, onlar yalancıdırlar diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimenin nüzul sebebiyle alakalı belki birçok kardeşimize malumudur. Kısaca hemen şunu hatırlatacak olursak, münafıkların Medine'ye yaptığı Mescid-i Dırar olarak tanınan mescittir kardeşler. Bu mescit ki Allah Azze ve Celle o mescidi yıktırdı kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o mescidi yıktırdı. Özellikle yıkın, yok edin, yerle bir edin. Bakın mescit, cami. Ya günahtır, cami yıkılır mı, mescit yıkılır mı, işte yapılmış bir yer falan vesaire. Kardeşler, orasının bir yapılış amacı var. Takva üzerine kurulan bir mescitte namaz kılınır. Bir gösteriş, şaşa için yapılan mescitte namaz asla kılınmaz. Haram parayla, tamamen haram parayla yapılmış bir mescitte, bir camide asla namaz kılınmaz. O camiler bir gün, gün gelir de İslam devleti olursa, o camiler yıktırılır. Kardeşler, yıktırılır. Yerine başka cami yapılır ya da başka bir tarafa cami yaptırılır. Bu böyledir. Fıkıhta bu böyle geçer kardeşler. Medine'deki bu Mescid-i Dırar camisi de, cami diyelim ki daha iyi anlaşılsın, aslında mescit denilir camilerimize. Günümüz itibariyle camiye dönmüş bu isim. Asıl isimleri mescittir. Bu camilerimizin ismi mescid. Mescitlerimiz. Ya Allah, işgal edilmiş mescitlerimiz kardeşler. Artık anayasa kitapçığının bir maddesine göre devlet dairesi olarak geçer yaşamış olduğumuz topraklarda. Ve devlet dairesine de ister istemez devlet memurunu atar. Neydi? 657 maddesine tabi. Anayasa kitapçığının 657. maddesine tabi ve sadakat yeminini gündeme getirmiş, memurunu o mescitlere, o camilere atar. Onların söyledikleri ya da onların razı olacaklarından fazlasını konuşmaz. Onların müsaade ettikleri kadar konuşurlar. Çünkü maaşlarını onlardan alırlar. Çünkü onların yeminli memurlarıdırlar. Evet, bakalım mesajlarımızda hangi kardeşlerimiz bize mesaj iletmiş. Zafer Altunel kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresinde geçmekte. Sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için yayınlar mısınız demiş. Nur suresi 1 ve 5. ayetlere mikrofonlarımızı bırakacağız.
Vaktimiz de iyice daraldı. Hızlı bir şekilde hemen geçiyorum. Ve bir başka mesajımız Ahmet Şahin abim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresinde geçmektedir demiş. Allah razı olsun, notumuzu aldık. Mehmet Çoruk kardeşim. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ihlamur Kuyu Pizzeria Pides'ten sizlere yazıyoruz. Programımız bereketli olsun kıymetli kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Anlattıklarınızla amel etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin demiş. Onu da notumuzu aldık. Tevbe suresi demiş sorumuzun cevabına. Ve Bağcılar'dan Alaaddin kardeşimiz. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlarınız olsun. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Muhammed Yücel Mesut Umut sizden Furkan suresi 62 ve 65. ayet-i kerimeleri istiyorlar demiş. Başımız gözümüz üzerine, inşallah ikinci bölümümüze girişte seslendirelim. Muhammed kardeşimiz, Yücel kardeşimiz, Mesut ve Umut kardeşlerimiz. Maşallah, barikallah, sayımız artıyor elhamdülillah. Rabbim yardımcınız olsun kıymetli kardeşler, hayırlı işleriniz olsun. Sorumuzun cevabı Saf suresi, Allah'a emanet olun, dua eder dua beklerim demiş Alaaddin Atiz kardeşimiz Bağcılar'dan. Ve aleyküm selam ve rahmetullah, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyoruz. Nur suresine mikrofonlarımızı bırakıyoruz.

0: مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم.
1: رحمن رحيم الله نضيلا. Bu indirdiğimiz içindeki hükümlerin uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir. Onda apaçık ayetler indirdik. Belki düşünüp öğüt alırsınız. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, Allah'ın koyduğu cezayı uygulama konusunda bunlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir grup da bunlara uygulamanın cezasında tanıklık etsinler. Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya müşrik bir kadınla evlenebilir. Zina eden kadın da ancak zina eden bir erkek veya müşrik bir erkekle evlenebilir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Nur suresinde mealen böyle buyurdu kardeşler. Vaktimiz dar olduğu için detayına giremiyorum ama inşallah tefsirlerine mutlaka bakarak okuyacağımız hüküm ayetlerimiz, ahkam ayetlerimiz, özellikle birinci ayet-i kerimede Rabbimiz beyan buyurdu kardeşler. Bu indirdiğimiz içindeki hükümlerin uygulanmasını farz kıldığımız bir suredir diyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Ve aynı zamanda müminlere haram kılınan bir hüküm var burada dikkat edilecek olursa. İnşallah detaylarına bakarak okuruz. Kısa aramıza gideceğiz. Bir bakalım mesajlarımız varsa hemen seslendirelim. Yoksa kısa aramıza gitmiş olalım. Evet, herhangi bir mesajımız yok ve kısa aramıza gittik.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 2707. Bağlar Mahallesi, Koşman Caddesi, 7. Sokak No 62-66 Bağcılar.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
11: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
12: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Canlı performans.

Merhabalar kıymetli dinleyiciler, aziz dostlarımız. İkinci bölümümüze hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Selamların en güzeli Rahman'ın selamıyla programımıza başlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve hemen kardeşlerimize sorumuzu gündeme getiriyoruz. Sorumuzu kardeşlerimize sorduktan sonra mesajlarımızla programımıza devam edelim. Sorumuz şöyleydi kıymetli dinleyicimiz. Rabbimiz Allah Azze ve Celle ayet kerimesinde mealen buyurdu ki, onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirler istemeseler de, hoşlanmasalar da Allah nurunu tamamlayacaktır. Bu ayet-i kerimemiz hangi suremizde yer almaktadır? Sorumuz buydu kardeşlerimiz. Ve mesajlarımıza geçtik inşallah. Yunus Işık abim mesajını iletmiş. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Seyir halinde sizleri severek takip ettiğimiz nadide programlardan. Yani hem radyo hem programlardan. Eyvallah kıymetli abim. Rabbim razı olsun. Rabbim sevgimizi, muhabbetimizi arttırsın. Rabbim haktan yana eylesin söylemlerimizi ve eylemlerimizi inşallah. Sorumuzun cevabı Tevbe suresinde geçmekte. Asır suresini demiş, bizim için seslendirir misiniz? İnşallah. Yunus abim notumuzu aldık. Ve bir başka mesajımız. Selahattin Yüksel kardeşim. Bağcılar'dan yazmış bizlere. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar diliyorum. Asansörcü Selahattin olarak sizleri takip ediyoruz demiş. İnşallah kardeşim. Bizi takip eden sadece sen değilsin. Kiramen katibin meleklerimiz de var bu arada Selahattin kardeşim. Bizi takip ediyorlar. Siz de takipte kalın inşallah diyelim. Hem tebessüm ettik. Sorumuzun cevabı Tevbe suresi demiş kardeşimiz. Sorum sıradaki ayet-i kerimeyi bizim için seslendirir misiniz? İnşallah onu da notumuza aldık. Ve mikrofonlarımızı Furkan suresi 62 ve 65. ayet-i kerimelere bıraktık. Yücel kardeşlerimizin, Alaaddin kardeşlerimizin isteğiydi. Muhammed kardeşlerimizin isteği inşallah. Rabbim kabul eylesin. Buyurun bakalım.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. O öğüt almak isteyen veya şükretmek isteyen kimse için gece ile gündüzü ard arda gelecek şekilde yaratandır. Rahman'ın kulları yeryüzünde ağır başlılıkla yürüyenlerdir. Cahiller kendilerine laf attığında aldırmazlar. Selam deyip geçerler. Onlar Rablerine secdeler, kıyamlar ederek yatarlar. Onlar şöyle derler: Ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Şüphesiz onun azabı daimidir. Muhakkak ki orası ne kötü bir yerleşim ve yaşam yeridir. Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler ne de kısarlar. Onların bu konudaki tutumu ikisi arasında orta bir yoldur. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Furkan Suresi 62 ve 67. ayet-i kerimelerinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicilerimiz. Ki ayetler devam ediyor birbiri ardınca, siyak ve sibak bakımından baktığımız zaman. Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha da dua etmezler. Onlar kim? Onlar ve Allah. Ve onlar Allah'ın haram kıldığı bir canı da haksız yere öldürmezler, zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa ağır bir cezaya uğrar diyor Rabbimiz. Kimdi onlar peki? Onlar Allah'ın has kulları, yeryüzünde yaşayan has kulları. Kardeşler, asr-ı saadetten tutun da ta ki bugüne kadar ve kıyamete kadar Allah'a layık kulluklarını yerine getiren kimseler için söylenmiş ayetler, inzal olmuş ayetler. Kim Allah'ın has kulu olmak istiyorsa, Allah'ın bu güzel nimetlerine, bu güzel müjdelerine gark olmak istiyorsa yapması gerekenler belli. Yeryüzünde ağırbaşlılıkla, vakarla yürümek ve sataşanlara selam deyip geçmek. Gecelerimizi ve gündüzlerimizi elimizden geldiği kadar kıyam ve secdelerle Allah'a sunmak ve cehennem azabından kaçınabildiğimiz kadar kaçınmak. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar nefsimize yenik düşebiliriz. Bu başka bir şey. Nefsimize yenik düştüğümüzde hemen Allah'a dönüp tevbe etmek, ki bu da cehennemden kaçınmanın bir örneğidir veya bir amelidir zaten. Allah'a dönüp tevbe etmek. Muhakkak ki orası çok kötü bir yerdir. Çok kötü bir yerleşim yeridir, yaşam yeridir. Bunu hepimiz biliyoruz. O yüzden basit almamak lazım kardeşler. Hafife almamak lazım. Ne olursa olsun Allah'a dönüp tevbe etmek lazım. Cehennemden korunmak ve kurtulmak için. Hemen mesajlarımıza döndük ve mesajlarımıza bakıyoruz. Nasibim Nakliyat'tan Abdüsselam kardeşim mesajını iletmiş. Esselamu aleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun kıymetli abim. Çok teşekkür ederiz. Sağlığınıza duacıyız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim sizlere afiyet ihsan eylesin. Abdüsselam kardeşim, Nasibim Nakliyat'tan hayırlı işler olsun. Ve bir başka mesajımız. Giresun'dan İlyas kardeşim mesajını iletmiş. İlyas olmuş. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar kardeşim. Sorumuzun cevabı Tevbe suresi, istek olarak da İbrahim suresi 52. ayet-i kerimeyi istiyoruz. Ben Giresun Espiye'den yazıyorum sizlere demiş. Terzilik yapıyorum, sizleri dinliyorum. Allah razı olsun demiş. Rabbim yardımcın olsun. Rabbim hayırlı işler, bereketli kazançlar versin İlyas kardeşimize de. Ve mikrofonlarımızı önce Maide suresi 1 ve 3. ayetler. Biraz uzun ama sanırım 1 ve 2 yapabiliriz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Anlaşmaları yerine getirin. İhrama girdiğinizde avı helal saymamanız şartıyla size aşağıda okunacak olanlar dışında hayvanlar size helal kılındı. Şüphe yok ki Allah dilediği şeye hüküm verir. Ey iman edenler! Allah'ın özel ibadet yerlerine savaşın ve kan dökmenin haram olduğu aya, Kabe'ye hediye edilen kurbanlara, gerdanlık takılan hayvanlara, Rablerinin ihsan ve ikramını, hoşnutluğunu elde etmeyi arzulayarak Beyt-i Haram'a gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanın. Sizi Mescid-i Haram'dan alıkoydular diye bazılarına karşı beslediğiniz kin sakın sizi saldırganlığa sevk etmesin. İyilik ve takva konusunda yardımlaşın. Günah ve saldırganlık konusunda yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezalandırması çok serttir. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle mealen böyle buyurdu. Maide suresi 1 ve 2. ayet-i kerimelerde kıymetli dinleyicilerimiz. Ömer Çetiner kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresi demiş. Ve bir başka mesajımız, Bülent Mengüç kardeşim, selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Hayırlı programlar. Sorumuzun cevabı Tevbe suresi kıymetli kardeşlerim demiş. Asr suresine talibiz inşallah. Önce Ali İmran suresine mikrofonlarımızı bırakacağız. 68 ve 70. ayetleri dinliyoruz. Buyurun, bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı elbette onun izince gidenler. Şu peygamber ve onun yanındaki iman edenlerdir. Allah da müminlerin velisidir. Ehli kitaptan bir grup sizi şaşırtmayı arzu ettiler. Oysa onlar sırf kendilerini şaşırtıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Halbuki görüp duruyorsunuz. Evet, her şeyi görüp durmalarına rağmen kendi heva ve hevesleri doğrultusunda hareket eden ehli kitap bir grup müminlere karşı, Allah'a karşı nankörlüklerini ve müminlere karşı da düşmanlıklarını gündeme getiriyorlar. Onları şaşırtmak istiyorlar, yoldan çıkarmak istiyorlar, kendileri gibi olmalarını istiyorlar. Azgınlıklarını gündeme getiriyorlar. Ahmet Aydoğdu abimiz mesajını iletmiş. Selamünaleyküm hocam, hayırlı yayınlar. Sorumuzun cevabı Saf suresi demiş. Hocam şimdi de şöyle bir güruh var, türedi. Hem puta taparım hem namaz kılarım. Ben anlamıyorum demiş bunları. Evet, biz de anlamıyoruz. Anlayamayız da zaten. Yapabilirler. Yapmalarında bir sakınca yoktur. Hem namaz da kılarlar, oruç da tutsunlar, hacca da gitsinler, puta da tapsınlar. Yani putun önünde de secde yapsınlar. Yani benim için bir sakıncası yok. Sakınca kendileri içindir. Biz sadece uyarırız. Unutmasınlar ki bu yaptıkları onlardan asla kabul edilmeyecek. Eğer ki iman ettiklerini söylüyorlarsa Nisa suresi 48 ve 116. ayetlere bakacaklar, görecekler. Ama yok, bu şekilde değil de biz istediğimiz şekilde yaşarız derlerse cehennem de boşa yaratılmamıştır. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet kardeşler, tabii bunlar genel olarak belki de projedir kardeşler. Çünkü böyle proje çok. Bir grubu özellikle eğitiyorlar. Şunları yapacaksınız diyorlar. İnkar eden bir gruptur bunlar. Onlara ders veriyorlar ve piyasaya sürüyorlar. Gördük bunları, yaşadık. İşte İran'da neydi o bir tane ajan, İsrail ajanlarından bir tanesi, kadın bir kadın. Kapanıyor işte tesettürde falan filan vesaire. Oysa İsrail ajanı. Adam geliyor 10 sene 15 sene sakal bırakmış çalışıyor birisinin yanında. Oysa ajan, oysa Yahudi. Düzeni bozmak, toplumu bozmak için mücadele edenlerin askerlerinden bir tanesi. Ortaya farklı fikirler atarak insanları yoldan çıkarmaya veya bozmaya ya da fitne atmaya çalışıyor. Abi biz de Tevbe suresi diyoruz sorumuzun cevabına demiş Alaaddin kardeşimiz. Onu da notumuzu aldık ve mikrofonlarımızı İbrahim suresi 52. ayet-i kerimeye bıraktık. Buyurun bismillah.

Rahman Rahim Allah'ın adıyla. Bu Kur'an hem kendisiyle uyarılsınlar, hem onun sadece tek bir ilah olduğunu bilsinler, hem de aklı ve vicdanı temiz olanlar öğüt alsınlar diye insanlığa tebliğ edilmiştir. Evet, işte ayet-i kerime çok açık kardeşler, muhkem bir ayet. Bu Kur'an niçin gelmiş, Kur'an kime gelmiş, Kur'an bize ne veriyor, hepsini burada anlatıyor. Kur'an hem kendisiyle insanlar uyarılsınlar, yani cehennem korkusu, cehennemle alakalı, cennetle alakalı bilgiler olsun, uyarılsınlar, uyanık olsunlar ve Allah Azze ve Celle'nin tek bir ilah olduğunu bilsinler. Tek bir ilaha yönelilsin, ona tazimde bulunsun, ibadetler sunulsun ve aynı zamanda aklı ve vicdanı temiz olanlar da öğüt alsınlar diye insanlığa tebliğ edilen bir kitaptır kardeşler. Kitabın geliş gayesi, ana temeli. Mikrofonlarımızı Asr suresine bırakıyoruz. Buyurun, Bismillah, Asr suresindeyiz.

Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Asra andolsun insan hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, birbirine hakkı, sabrı tavsiye eden müstesna. Evet, Rabbimiz Allah Azze ve Celle Asr suresinde mealen böyle buyurdu kıymetli dinleyicimiz. Rabbimiz okuduklarımızı anlamayı, hayatımıza aktarmayı ve tekrar tekrar birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye noktasında tavsiye etmeyi nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip batıldan uzak durmayı bizlere nasip eylesin. Böylelikle programımızı noktaladık ve bugünkü sorumuzun cevabına da inşallah şöyle bir bakacak olursak. Evet kardeşler, aynı ayet-i kerimeler Saf suresi 8. ayet-i kerimede, Tevbe suresi 32. ayet-i kerimede yer almaktadır. İnşallah bu ayet-i kerimeleri güzel bir şekilde okuyarak hayatımıza aktaranlardan oluruz. Hayatımıza çeki düzen verenlerden oluruz. Unutmayalım ki bu ayet-i kerime aynı zamanda özellikle bizim için bir ümittir. Evet, bir ümit kaynağımız, ümit varımız. Allah nurunu tamamlayacak kardeşler. Allah dinini yeryüzüne hakim kılacak. Allah hakkı batılın üstüne çıkararak yeryüzüne tabiri caizse çakacaktır kazık gibi. Ve batıl yok olacaktır. Belki bugün, belki yarın, belki yarından da yakın ama Rabbimiz Allah Azze ve Celle özellikle bizlere kardeşler bakıyor ki biz bu konuda ne yapıyoruz? Biz nasıl bir mücadele ortaya koyuyoruz? Nasıl bir gayret ortaya koyup Allah'ın dini için çalışıyoruz? Allah bunu görmek istiyor kardeşler. Bunun daha ilerisi yok. Allah bunu bizde görmek istiyor. Yoksa Allah dilese bu gece herkes yattığında bütün insanların ya da çoğu insanların %80'inin kalbine bir inşirah, bir ilham göndererek onları hidayete erdirerek ertesi gün dinini hakim kılabilir. Hiç belli değil, hiç bilemeyiz. Ama biz mücadelemize devam edeceğiz. Önemli olan burası. Ve bu mücadele uğrunda hayatımızı sonlandıracağız. Ümitten nasibimizi mutlaka almak adına ümit var olacağız. Ümitsizliğe asla düşmeyeceğiz. Bu ayet-i kerime onun haberini veriyor bize. Kafirler patlasa da çatlasa da kendilerini yerlere de çalsalar, dış güçlerden de güç alsalar, destek alsalar, Allah onların inadına, onların patlama ve çatlamalarına karşı dinini hakim kılacaktır. Evet, 28 kardeşimiz bize mesaj iletmiş. Bir kardeşimiz yine cevapsız kalmış. İki kardeşimizi bulacağız 28 kardeşimizden. Bakalım bugünkü kısmetli dinleyicimiz kim olacak? Bir numara İlyas kardeşimizden rica edeyim inşallah. 27 diyor kardeşimiz. Samsun'dan Muammer abimiz var. İnşallah 27'de. Bir numara daha rica edeyim İlyas kardeşim. 16 diyor kardeşimiz. Şahit Medya'dan Muhammed Sekman kardeşimiz var inşallah. Bizlere ulaşırlarsa kendilerine hediyelerini göndermiş olacağız. Rabbim okuyup amel edenlerden eylesin. Sizleri de emanetleri zayi etmeyen en emini alemlerin Rabbine emanet ediyoruz. Yarın tekrar görüşebilmek ümidiyle inşallah. Aynı saatte, aynı frekansta 103.2'deyiz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Özel FM. Bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Canlı performans, ayet istek programı.
4: Hazırlayan ve sunan Abdullah Nusret.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54. Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
2: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
1: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü 0212 875 3629.

0: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
3: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
4: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İman edenler ve iyi amellerde bulunanlar, işte onlar cennet ehlidir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Orada kalplerinde bulunan kini çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Bizi buna erdiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola sevk etmeseydi, biz doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçeği getirmişler derler. Onlara şöyle seslenilir: İşte size cennet. Yaptıklarınıza karşılık buna varis oldunuz.

0: bedenimizi toprağa usulca bırakırken ruhumuza melekler tebessüm etti ve bir kelime duyduk derinden. Siz ümmettiniz, ümmet, ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Zillet, yaltaklanma, yağcılık derecesine varmadan mütevazi ol. Devamlı mertebenden azını iste ki ona ulaşasın.
1: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: FM. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Taberi Tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik 0506 680 4564.
8: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 9693, Esenyurt Şubemiz 0545 950 8287.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
11: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
13: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz.
14: Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
15: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 9013 0555 977 9013.
16: Evimizde, sokağımızda, hayatın her alanında iyiliği yaymak ve kötülüğe karşı durmak hepimizin sorumluluğu. Vuslat Dergisi'nin Ekim sayısı çıktı. Emri bin Maruf ve Nehi Anil Münker, Vuslat Dergisi Ekim sayısında sizlerle. Toplumu ayakta tutan bu emaneti anlamak, hatırlamak ve yaşatmak için yeni sayımızda buluşalım. Siz de Vuslat'a abone olun, her ay okumaya, düşünmeye ve paylaşmaya vakit ayırın. Vuslat Dergisi, bugünün ihyasından yarının inşasına. Bilgi ve abonelik için www.vuslatdergisi.com.
17: Saat 15. 15. Özel FM hayırlı günler diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kalay sizlerle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu bil hudâ ve dînil hakki liyuzhirahu aleddîni kulli velev kerihel müşrikûn. Ve sallallahu alâ men ersalehu rahmeten lil âlemîn ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn ve men ihtedâ bihedyihi ilâ yevmiddîn. Bugün nasip olursa daha önceden usulü fıkıhla ilgili bilgi alan kardeşlerimizin bildiği, şahit olduğu sahabi kavli hüküm kaynağı mıdır, değil midir? Onun üzerine konuşacağız. İnşallah farklı vurguları da içerisinde paylaşmaya gayret edeceğiz. Belki o kadar akademik yapıda veya detaylı değil ama vurgulanması gereken noktaları inşallah değişik üslupla vurgulamaya çalışacağız. Söze de sahabinin tarifiyle başlayalım. Sahibe arkadaş oldu demek. Yoldaş oldu demek. Dost oldu demek. Peygamber Efendimiz'e arkadaş, yoldaş, dost olan, meclisinde bulunan insanlara da bu yüzden dolayı sahabi denmiştir. Kelime manasıyla bağlantılı olarak. Ama genellikle sahabi ilim ehli tarafından şöyle tarif edilir. Müslüman olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş, örfen arkadaş denebilecek ölçüde onunla aynı meclislerde bulunmuş ve bu dünyadan Müslüman olarak ayrılmış olan insanlara denir. Vurguya tekrar dönelim. Bir, ne oldu? Peygamber Efendimiz'i Müslüman olarak görmüş olacak. İki, onunla dost, arkadaş denecek, beraber bulundu denecek kadar aynı meclislerde bulunmuş olacak. Ve imanını koruyarak bu dünyadan ayrılmış olacak. Sahabi olup da, Müslüman olup da bu dünyadan kafir olarak ayrılan insan var mı? Nadir de olsa var. Hele birisi kardeşiyle, kardeşinin adı Hişam, Müslüman olarak Medine'ye geliyor. Daha sonra bu kardeşi öldürülüyor. Kimin öldürdüğü meçhul. Bana sorarsan asla onu Müslümanlardan biri öldürmedi. Yahudiler midir bilemiyoruz. Bu da daima mümkündür. Kin ve haset onlarda var. Ama ölüsünü nereye bırakmışlardır? Kuba'ya bırakmışlardır. Kuba'daki insanlar pırıl pırıl ve misafirperver insanlardır. Rabbimizin temizliği, nezaheti seven insanlar olarak övdüğü insanlardır. Peygamber Efendimiz yanına Fihr kabilesinden birisini vererek onu Kuba'ya göndermiştir. Bunu gören var mı? Öldüren var mı? Sizinle husumeti var mı? Kısaca tespit için varmışlardır. Eğer katili bulunamazsa diyeti verilecektir. Bunu da cenazenin bulunduğu yer. Daha sonraları kasame fıkhı diye bir fıkıh oluşturulmuştur. Kasame fıkhı şu demek. Bir yerde bir ölü bulunmuşsa, ölen insanın sülalesi bu insanlardan ihtimalli olanları, zihninize kim geliyor? Katil kim olabilir? Şüphe nereye yoğunlaşabilir? Onlardan 50 kadar insan seçerler. İhtimal olan. Genellikle diyelim ki yaşlı uğraşmaz, kadın uğraşıyordu, buydu. Kısaca şüphesini celbedecek için 50 kadar insan seçer. Bu 50 insan yemine davet ettirilir. Hiçbir delil, hiçbir iz bulunamazsa. Bu 50 insan yemin ederek ben öldürmedim, öldüreni de ben bilmiyorum der. 50'si de bu şekilde yemin ederse o belde halkı bu insanın diyetini üstlenir ve diyeti verilir. Buna kasame deniyor İslam hukukunda. Bir köyde bir cenaze bulunuyor. Cenazeye dair kim öldürdüğüne dair iz bulunamazsa böyle bir yol takip ediliyor. Bunun neticesinde Kübalılar diyorlar ki biz öldürmedik. Allah şahittir ki öldüren de bilmiyoruz. Biz böyle bir şey de yapmayız. Ama içiniz rahatsız etsin, etsin diye diyetini veririz diyorlar. Ve diyetini veriyorlar. Ama bu şahıs diyeti aldı ya, Müslümanlardan birisini öldürmeyi de kafaya koyuyor. Kendiyle beraber giden o Fihri'yi öldürüyor. Daha sonra da kendisine verilen develeri alarak nereye kaçmıştır? Mekke'ye kaçmıştır. Üstüne üstlük bir de şiiri var. Tarihe bıraktığı bir de şiiri var. Alacağımı aldım diyor. Ganimetler benimle. Fihri'yi de öldürdüm. İçimdeki intikam ateşini de söndürdüm. Şimdi yastığıma yan geldim. Verdikleri malları yiyorum diyor. Ve atalar dinine yeniden dönen ilk kişi de ben oldum diyor. Elbette sonu da hayır olmamıştır. Öyle diyelim. Ama nadir de olsa olmuştur. Bu insan artık sahabi değil. Onun için diyorum misal olarak. Aksi de olmuştur. Peygamber Efendimiz'i Müslüman olmadan önce görmüştür. Peygamber Efendimiz vefatından sonra Müslüman olmuştur. Böyle de bilinen bir kişi var. Çok fazla insan yok. Bir kişi var. Bizans elçisi. Peygamber Efendimiz'e gelmiştir. Geri dönmüştür. Elçilik vazifesini tamamlamıştır. Daha sonra gelerek Müslüman olmuştur. Adı Tenohi. Hadisçiler arasında önemlidir çünkü hem kâle Resulullah diyor hem de sahabi değil diyorlar. Ve hadisi merfu diyorlar. Allah Resulü'nden o devrede duyduğunu anlatıyor Müslüman olmadan önce. Dolayısıyla hem sahabi değil hem de kâle Resulullah deyince söylediği hadis Resulullah'tan ve sahih hadis. Onun örneği de Tenohi isimli bu şahıstır. Allah ecrini ziyade eylesin. Şimdi geri geldik. Bunu anladık. Ama burada bir incelik var. Allah Resulü ile ne olacak? Müslüman olarak görecek. Aynı meclislerde dost ve arkadaş denecek şekilde oturacak. Bu tarif hadisçilerle uyuşmuyor. Hadisçilerin bu konudaki tarifi nedir? Allah Resulü'nü Müslüman olan görerek kişi sahabidir. O kadar. Bir de tabii Müslüman olarak ölecek. Yani aynı meclislerde kalmasına, arkadaş dost denecek şekilde uzunca kalmasına lüzum yok onların şeyinde. Onlar kendi açısından haklıdır. Fıkıhçı kendi açısından bakar. Niye haklıdır? Onlara göre bir insanın saduk olması, doğru sözlü olması, hadisi duyduğu gibi net nakletmesi, hadisin bünyesine uymayacak kelimeler ilave etmemesidir. Hele de Allah Resulü'nün söylemediği bir sözü Resulullah'a asla isnat etmemesidir. Bazen çok güzel sözler olur. Günümüzde de duyuyoruz. Hadis zannediliyor. Hadis değildir. Mevzu hadis denilen yani uydurulma hadis deyince ister istemez zihnimize kötü bir imaj geliyor. Bu da gelmeli. Ama bazen öyle güzel sözler var ki söz güzel. Sözün suçu yok. Ama o sözü Resulullah söylememiş. Ne kadar güzel ve ne kadar hikmetli olursa olsun Allah Resulü'nün söylemediği bir sözü Resulullah'a nispet etme o söyledi deme hakkımız yok. Ve hiçbir sahabi bunu yapmamıştır. Tekrar ediyorum. İtham edilen, şöyle edilen, Şiilerin beğenmediği, şunun beğenmediği ve benzeri insanlar da var. Ve ne yazık ki de çok onlara göre. Ama hiçbir sahabi, hiçbir peygamber efendisi gören insan bile, sadece gören insan bile Resulullah'ın söylemediği bir sözü Resulullah söyledi diye sonraki nesillere aktarmamışlardır. Hadiseler ve diğerleri olumsuzluklar olduysa sonraki nesillerden oluşuyor. Sahabiden böyle bir bilgi gelmiyor. Bu yüzden muhaddislerin tamamı Allah Resulü'nün ashabı saduktur der. Nokta. Ve hep böyledir. Bunda hiç ispat edilmiş bir aksilik yoktur. Onlar kendi açısından bakıp değerlendirirken hadisçiler diyorlar ki sahibe kelimesinin içerisinde bu mana var. Sadece mesela hadisi duyup anlatmak meselesi değil. Allah Resulü'nün ahlakından, mizacından gönülden gönüle aktarım yapmaktır. Bu da beraber bulununca, o meclislerde durunca Resulullah'ın hadiseler karşısında nasıl tavır aldığı hissedilince, bilinince oluşan bir güzelliktir. Bu yüzden Resulullah'la aynı meclisleri paylaşmamış insanları biz diyemiyoruz. Arada böyle bir fark var, bir incelik var. Hayırlısı geri döndük. Peygamber Efendimiz'in yanında bulunmak, dizinin dibinde bulunmak, ahlakına şahit olmak, sözlerini duymak, hadiseleri değerlendirişini görmek, birlikte yaşamak, inanın çok defa bir üniversitenin, hatta binlerce üniversitenin verdiği dersten daha kıymetli oluyor. Yaşamanın öğrettiği bir gerçek var. Şöyle diyelim, bir elektrik mühendisi, düşünün fakülteyi bitirmiş, elektrik sisteminin başına hiç geçmemiş, değişik elektrik motorlarını, yapılarını, şunlar bunlar bilmemiş, sadece nazari kitaptan okumuş insandan, çocukluktan, çıraklıktan başlayarak onlarla düşen kalkan insanı kıyas ederseniz 50 tane mühendisi cebinden çıkarır. Teknik bilgiyle buluşursa daha iyi olur. Ama hayatın bir gerçeği de böyledir. Hani hep anlatırlar ya, doğru mudur, gerçek midir tam bilmiyorum ama bir gerçeği hatırlatıyor. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi'nin hacca gidince evladım önüme düşün de şu haccı bana yaptırın. Yazmak ayrı bir şey, bu işi yapmak ayrı bir şey dediği nakledilir. Kesinlikle böyledir. Neresi neresidir? Sınırlar nereden başlar, nerede biter? Nereye gelince işte vakfe anı başlar? Nereye gelince akşamla yatsı namazını birleştirerek kılabilirsin, taş toplayabilirsin ve benzer edebilirsin? Bu vakfe nerelerde olur? Ve benzeri. Hacca gitmeyen insanların çoğu, hele de vaktiyle şairler ve dahi ne demişti, Arafat Dağı'nda vakfe, Arafat Dağı'nda vakfe, Arafat Dağı'nda vakfe gidiyorsunuz, minnacık bir dağ. Arafat Meydanı'nın Cebeli Rahme 50'de biri değildir. Kocaman bir düzlük. Üstelik Allah Resulü, Arafat'ın tamamı vakfe mekanıdır. Urana Vadisi hariç diyor. Urana Vadisi nedir, neresidir, nenin nesidir? Bilgileri yokluyorsunuz. Allah Resulü vakfe için o da çıkmamıştır. Mescid-i Nebire'nin olduğu yerde öğle ile ikindiyi birleştirerek kıldırmış. Sonra vadinin içine doğru ilerlemiş ki orası sınırdır. Hatta mescidin bir bölümü dışındadır. Orada veda hutbesinin bir dilimini insanlara sunmuş. Sonra Cebeli Rahme'nin yanına gelmiştir. Cebeli Rahme'nin yanında üzerine çıkmamıştır. Yükseğe hiç çıkmamıştır. Kıbleye yönelmiştir. Tarif eden sahabiler diyorlar ki Kasva'nın sağ böğrü Cebeli Rahme'nin taşlarına değiyordu diyorlar. Biz bu tariften bugün Allah Resulü'nün nerede durduğunu 3 aşağı 5 yukarı çıkarabiliyoruz. 5-10 metre fark eder belki. O şekilde hutbenin geri kalanından bir bölümünü daha irad etmiştir anlatıyoruz. Ve yine fıkıh kitaplarımızda vakfe anı kıymetli bir andır. Bu yüzden ikindi öğlenin vaktine çekilmiştir. Akşam namazı da Müzdelife arada geniş bir vakit bırakılmıştır. İnsanlar bu vakti dua ile, niyazla, zikrullah ile değerlendirsin diye. Böyle bir vakitte Cebel-i Rahme'ye çıkmaya çalışmanın mekruh olduğu kayıtlıdır. Oraya çıktım. Şimdi Cebel-i Rahme'ye giderseniz insanlar oraya çıkmak için birbirini yiyor. Müthiş bir izdiham var yani orada onu göreceksiniz. Uzaktan olan insanla Arafat Dağı'nda vakfe diye diye millet o dağı da vakfe yapılacağını zannediyor. Bunu şunun için söylüyorum yine. Yaşamadan olunca, iç içe olunca böyle zannediyorsunuz. İbadetlerde, iş hayatı da veyahut da kırlarda, bayırlardaki hayat tarzı hep iç içe olan insanların bilgisi, uzakta olanların bilgisinden daima daha fazladır. Sahabi Peygamber Efendimizle beraber yaşayarak hem ilim alıyorlar hem Peygamber Efendimizin ahlakından, tavrından tavır alıyorlar. İlim alıyorlar şu. Peygamber Efendimiz mescitte kimlerle konuştu? Ashab-ı Sofya'ya ders verirken neler anlattı? Mescide camiye gelen insanlara ne verdi? Gelen heyet ve soru soran insanlarla ne konuştu? İlim aktarırken neler söyledi? Bunları derlemek, toplamak, kayda geçirmek ve ezberlemek için Allah Resulü'nün çevrinden ayrılmayan sahabiler vardır Ashab-ı Suffe'nin dışında. Sahabi anlatıyor. Bir avuç koyunum vardı diyor. Ben hayvanlarımı çok seviyordum diyor. Beraber çuvanlık yapıyorduk. Sonra arkadaşlar arasında konuştuk. Biz hayvanların peşinde Medine'den uzakta dolaşıp duruyoruz. Allah Resulü Mescid-i Nebi'de ilim dağıtıyor. Niye bundan mahrum oluyoruz diye konuşuldu. Sonra karar verdik. Hepimizin hayvanı çok değildi. İçimizden bir iki kişiye emanet edecektik. Diğer grup ne olacak? Gidecek Allah Resulü'nü dinleyecekti. Dönüşte de o bilgileri hep beraber paylaşacaktık. Sonra nöbetleşe hayvanlara bakacaktık ve insanlar giderek ilim alacaklardı. Aynı şeyi bahçeyle uğraşanlar da yapıyor. Hatta Hazreti Ömer biricik bahçe komşusuyla ne yapıyor? Bir gün o gidiyor, bir gün o gidiyor. Akşamleyin de geri dönüştükten sonra o gün toplanılan bilgileri birlikte paylaşıyorlar. Bu çobanlık yapan anlatmaya devam ediyor. Ben de diyor hayvanları çok seviyorum. Başkasına da bırakmaya kıyamıyorum. Zaten az hayvanım var diyor. Onlara diyorum ki hayvanlarınıza ben bakarım. Ben de böylece sevap işlemiş olurum. Siz de Resulullah'ın ilim alırsanız dönünce benimle paylaşırsınız. Bunu diyor hayvanlara düşkünlüğümden yapıyorum diyor. Onlar gidiyor ben onların hayvanına bakıyorum. Aradan epey bir zaman geçti böyle. Sonra kendi kendime dedim ki 3-5 hayvan artsa bile doğru artmıyor. Onların peşinde bütün ömrü ben tüketecek miyim dedim diyor. Giderek bu duygu içerimde çoğaldı. Arkasından hayvanları sattım diyor. Resulullah'ın yanından hiç ayrılmamaya başladım. Bu insan daha sonraki günlerde Redifu Resulillah diye anılmıştır. Redif, bineğin terkesine oturan. Bineğinde de onunla beraber. Ve sahabilerin en büyük alimlerinden biri olmuştur. Abdullah İbni Mes'ud gibi elinde Mus'haf'ı bulunan bir başka sahabi de budur. Kadılık ve valilik de yapmıştır. Bunun gibi müşterek ilim alan insanlar, nöbetleşen insanlar olmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh gibi aç da olsa, açlıktan kıvransa da Ebu Hureyre zaman zaman açlıktan baygınlık da geçirmiştir. Baygınlık geçirse de İlim meclisinden kopmayan insanlar da olmuştur. Haliyle ciddi bir bilgi birikimi bazen birlikte yaşayarak, şahit olarak duyarak, kayda geçirerek, hissederek, amele dökerek gerçekten gerçekleşir. Ve bu nesil, inanın hiçbir üniversite şimdiye kadar bu kadar hayırlı bir nesil ilim açısından da yetiştirmemiştir. Bunu şunun için söylüyorum. Bu insanlar okuldan geçmedi. Bu insanlar üniversite şubu okumadılar. Ama bu insanlar sonraki yıllarda komutan olmadılar. Vali de bilmediler. Şehir çoğu görmediler. Badiyelerde yaşadılar. Ama nerede valilik yaptılarsa kendileri insanlara hayran bırakmışlardır. Komutanlara taş çıkaracak şekilde, yani yıllar imparatorluk ordularının komutanlarına taş çıkaracak kabiliyette ordu komutanlığı yapmışlardır. İlim meclislerinde ilim öğretmişlerdir. Diğer insanları karşı karşıya gelince kendilerine hayran bırakmışlardır. Düşünün Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh küçük de yapılı bir insan Kufe'ye gitmiştir. Kufe o zaman Hazreti Ömer devrinde kurulmuş bir şehirdir. Bilesiniz Kufe önceden şehir değildi. Tek tük çevirde evler vardı ama böyle bir şehir yoktu. Kufe ve Basra şehirleri, bu iki şehir Hazreti Ömer devrinde kurulmuş şehirdir. Çünkü Pers İmparatorluğu'nun merkezi Medain'dir. Medain Dicle şehrinin karşısında olan bir şehirdir. Yani doğu tarafında olan bir şehirdir. Hatta Nehri İslam orduları neredeyse güle oynaya derler ya, hiçbir tehlike atlatmadan binlerce atlı o nehri Pers İmparatorluk ordularının gözlerinin önünde rahatlıkla geçmiştir. Şimdi ora fethediliyor. Orası güzel, bağları var, bahçeleri var. Ama sulak olduğu için, bağ bahçe olduğu için sivrisinek ve benzeri de var. Bir de kır insanı, kuru iklimden gelen insanlar Medain'e alışamıyorlar. Alışamayınca Hazreti Ömer ne diyor? Biz diyor develerimizin yayılabildiği yerde huzur duyarız diyor. Öyle bir yer bulun, oraya şehir inşa edin diyor. Küfe ile Basra bulunmuştur. Küfe, Basra, Medain'de bizimkiler oturamadıkları için, orayı baş şehir haline getiremedikleri için inşa edilmiş düzenli planlı şehirlerdir. Küfe, Basra'nın kuruluşu böyledir. Ama o devrelerde bu yeni kurulan şehire İslam'ı temsil etmek üzere kim gönderilmiştir? Abdullah İbni Mesud gönderilmiştir. Vali olarak Ammar tayin edilmiştir. Oradaki insanlar imparatorluk bakiyesidir. Düzenli dershaneleri olan, kaç bin yıllık imparatorluk kültürü taşıyan, o bölgelerde çok da din gelmiş geçmiştir. Hristiyanlık gelmiş geçmiştir. Yahudiler Buhtun Nasır Filistin topraklarını, Kudüs'ü ve bastığında binlerce Yahudi'yi alarak gitmiş, köle olarak çalıştırmıştır. Hatta bir daha onları Kudüs'e de sokmamıştır. Buhtun Nasır bu yaptığı katliamdan, çünkü çok insafsızca yapmış doğrusu, kötülenir ama düşündüğünüzde insanın hak veresi geliyor. Adana dünyayı dar etmişlerdir. Durmadan karıştıra karıştıra karıştıra burasına kadar getirmişlerdir. Yeter sizden çektiğim diyerek gelmiştir. Her tarafı yıkmak, yumuş, yumurmuştur. Kaçan canını zor kurtarmıştır. Medine'ye gelen kabileler, Hayber'e gelen Yahudiler hep bundan dolayı kaçmışlardır. Ama bunu hak eden inanın kendileri olmuştur. Ama yüzyıllarca devam eden bu nevi mücadeleler sonunda dünya kadar Yahudi, Irak dolaylarına, Bağdat'a, işte Babil'e, Ur şehrine ve benzeri yerlere gelerek Yahudilerden gelen Tevrat bilgileri oralara bulaşmıştır. Dünya kadar bilgi var. Hristiyan dünyanın bilgileri var. Yunus Aleyhisselam'dan gelen bilgiler var. Yine Çin'den gelen bilgiler var. Konfüçyüs'ten gelen bilgiler var. Taoizm'den gelen bilgiler var. Kelile ve Dimne çok kadim bir kitaptır. Yani Hindistan'da yazılan Kelile ve Dimne İslam'dan çok önceye ait bir kitaptır. Onun örnekleri ve misalleri var. Hikmetli sözler var. Daha neler neler var yani odara. Sümerler, Asurlar, Babilliler, işte Nemrutlar, şunlar bunlar hep oradan geçmiş. Bu kadar kültür çorbasının içerisine, fırtınaların içerisine bir sahabi gidiyor. Allah Resulü'nün dizinin dibinde yetişen, gariban olan, küçüklüğünde çobanlık yaparak anneciğini geçindiren, eline geçen 3-5 kuruşla kendini idare eden Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ona gidiyor. Ama ne özelliği var? Allah Resulü'nün yanından ayrılmamış. Her inen ayeti ezberlemiş, her konuşu olana dinlemiş, dağarcığına yetişmiş insan, inanın bir yılın içerisinde bütün ora halkını, çevre halkını kendine hayran bıraktırmıştır. Cami ağzına kadar talebe dolmuştur. İnsanlar eski bilgileri silkeleyip dökmüşlerdir, Abdullah'ın bilgisinin peşine düşmüşlerdir. Cami insan dolu, evi insan dolu, eviyle caminin arası insan dolu. Onları saatlerce bekleyebiliyorlar. Doluyorlar camiye. Abdullah İbni Mesud gelecek, bize bilgi verecek diyerek bekliyorlar. Abdullah radıyallahu anh Allah için onların bu derdine şifa, bu susuzluğuna gerçekten insanı kandıran şifalı su olmuştur. Onları gördükçe de sevilmiştir. Siz benim gözümün nuru, kalbimin cilasısınız demiştir. Yeter ki bu ilme düşkün olun diyerek ve hakikaten ilim olarak doyurmuştur. Bunun gibi her giden yerde insanlar, sahabileri hem güzel bir örnek hem de kendisinden ahlak alınacak, ilim alınacak bir kaynak kabul etmişlerdir. Onlar da Allah için böyle olmuştur. Hani yine misal olarak verdiğimi hatırlıyorum. Selman radıyallahu anh'ın çevresini sarmışlar. Selman radıyallahu anh'a şeyle ilgili olarak anlatıyorlar. Tabii abdestle ilgili, abdestsiz Kur'an okunur mu ile ilgili anlatıyorlar. Bunun gibi binlerce misal bulabilirsiniz. Tabii uzun süre oturuyor, sorularına cevap veriyor. Sonra diyor ihtiyaç oldu diyor. İhtiyaç tazelemeye gitti, geri döndü diyor. Dedi ki Selman, yani kendisine Selman radıyallahu anh'a künye ile hitap etme, hürmet ifade eder. Künyesiyle hitap eder. Keşke abdest alsanız. Sana biz ayet de soracağız dediler. Yani ayet de sormak zorunda kaldığımız olacak. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh onlara ne diyor? Ben size Musaf'tan okumayacağım ki diyor. Sorduğunuza zihnimden cevap vereceğim. Yani Mus'haf'ı arkasından söylüyor zaten. Mus'haf'ı tutmak istiyorsanız abdestli olmak zorundasınız diyor. Hafızlardan okumak için abdestli olmak zorunda değildir diyor. Biz bugün abdestli tutulur da okunur da her şeyi söylüyoruz ama tabiiler ne zannediyorlar? Kur'an-ı Kerim'i dil ile okurken, ezberden okurken de abdestli olunmalı anlayışıyla Selman radıyallahu anh'a keşke abdest alsanız biz size ayet de soracağız diyorlar. Bu ve benzeri. Yanlarına oturduk, işte ona şunu sordum. Yanlarına geldik, şunu sordum. Yine Alkama biliyorsunuz Abdullah İbni Mesud'un en bilgili talebesidir. Şam'a geliyor. Şam'da diyor mescide girdim diyor. İşte Tayyetül Mescid kılıyor. Ya Rab bana hayırlı bir celis, birlikte oturulan demek celis, hayırlı bir celis nasip et diye dua ettim diyor. Gurbet ele varmışsınız, hayırlı bir dostum olsun, arkadaşım olsun, yanına oturabileceğim bir insanım olsun diye dua ediyorsunuz. Bizim kaybettiğimiz güzel hasletlerden mi diyeyim, edep terbiyeden mi diyeyim, bir tuhaflıklardan birisi. Ya Rab güzel bir dostum olsun dedim diyor. Ben sözümü bitirdim, biraz sonra içeriye çok üzerinde vakar ve şahsiyet akan bir insan girdi diyor. Herkes ona hürmet ediyor. O da namazı kıldı, insanlar yanına yaklaştı diyor. Yanımdakine sordum, kim bu dedim diyor. Tanımadın mı? Ebu Derda dediler diyor. Yeni gelen adam nerede? Ebu Derda dediler diyor. Yanına vardım diyor. Siz gelmeden evvel ya Rab bana hayırlı bir celis nasip et diye dua etmiştim. Siz içeri girdiniz diyor. İlminden istifade etmem mümkün mü diyor. Bunun üzerine Ebu Derda radıyallahu anh, nereden geliyorsun diyor. Küfe'den geliyorum deyince ne diyor? Tavırları Allah Resulü'nün terliğini, misvanı bile taşıyan, yanından hiç kopmayan insan yok muydu orada diyor. Kimi kastediyor? Abdullah İbni Mesud'u. Ammar İbni Yasir'i güzel cümlelerle anlatıyor. O orada değil miydi diyor. Yine aynı şekilde burada bulunan Allah Resulü'nün sırdaşı orada değil miydi diyor. Kimi anlatıyor? Huzeyfe'yi anlatıyor. Hem bu yani onlar, yani ilim alınacak insan onlar diyor. Tabii kendisi de ilim veriyor. Kendisi de sohbet ediyor. Oradaki insanlarla zaten istifade ediyordu. Ama bu insanların hem birbirlerini tanıyışı, hem birbirlerine tavsiyesi, hem birbirlerine takdirine de şahit oluyoruz. Tabiinin onlara karşı edebine de şahit oluyoruz. Bunun için saatlerce anlatılacak misaller var. Dolayısıyla o sahabiler çok şey biliyorlardı. Üstelik Cenab-ı Allah'ın zikrullahında, zikri hakiminde methedilen insanlardı. Dünya kadar ayet ve ayetin kıvrımları arasında var ama okuyacağım birkaç tanesini. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâse, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı millettiniz. Te'murûne bil mârufi ve tenhevne anil münker, iyiliği emreder, kötülükten alıkoymaya çalışırsınız. Ve tu'minûne billah, gönülden gelerek Allah'a iman edersiniz. Vasıfları sayılıyor. Ama bir taraftan da daha önce söylenmeden söylenen diyoruz ya, Allah'a gönülden gelerek iman edin ama yeryüzünde hayrı ve hakkı yaymak, adaletsiz yaymak, zulmü, çirkinliği, kötülüğü, çirkefi silmek için de mücadele edin demektir. Böyle olursanız Allah'ın övgüsüne layık bir ümmet olursunuz demektir. Bunu daha evvel yine söylediğimi zannediyorum. Ayet-i Kerime dikkat edin. İçerisinde muslih, yani başkalarını da hakka irşad eden, yeryüzünde hayır, adalet hakim olsun, iyilik, irfan, güzellik hakim olsun diye çalışan, çirkefler, kötülükler, şenaatler yeryüzünde silsin diye mücadele eden insan varsa bir belde helak olmaz. İçinde salih insan varsa demiyor o ayette, iyi dikkat edin. Muslih varsa diyor, muslihin diyor. Islah için çalışan insan varsa helak olmaz. İçinde salih insan olsa da emri bil maruh, nehyi anil münker için çırpınmıyorsa o belde helak olabilir. İmanının karşılığını ahirette alır. Herkes gayretinin, imanının, kendisinde bulunan her şey zerre kadar bile olsa karşılığını alacak. Ama bir belde ne zaman helak olmaz? İçinde hayır için, adalet için, ilim için, irfan için, zulmün yeryüzünden kalkması için, çirkinliklerin, haramların yeryüzünden silinmesini çırpınan insan olduğu sürece o millete toplu helak gelmez. Rabbim böyle buyuruyor. Mümini de överken öyle övüyor. Hepinizin bildiği bir ayet-i kerime. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vurgu. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ Onunla birlikte bulunanlar. اَشِدَّ وَعَلَى الْكُفَّارِ Küffara karşı şiddetli. رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ Kendi aralarında merhametlidir. Acaba böyle bir izleyesi geliyor insanın, değil mi? Başkasına karşı davrandığımızın 10 katı şiddetle birbirine saldırır bir millet haline geldik. Başkalarını görünce, diğer ifadeyle gavurları görünce gevşeyen ama birbirlerine karşı şiddete başvuran, rahat başvuran bir millet haline geldik. Müminin sıfatı bu değildir. Terahum onları görürsün. Rükkan rükû ederken, sücceden secde etmiş vaziyette görürsün. Yani onları ibadet ederken görürsün. Yaptagûne fazlan minallah. Cenab-ı Allah'ın lütuflarını, Cenab-ı Allah'ın fadlu keremini arzu edip onun peşinde koşarken, helal rızık ararken görürsün. Varıdvana Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için gayret ederken görürsün. Simahum fi vucuhihim min eferi sucud. Secde etmekten onların simalarında, yüzlerinde izler kaldığına şahit olursun. Bu iz iki türlüdür. Bir, çokça ibadet edenlerin dizlerinde, ellerinde, bazen alınlarında ve benzeri iz kalır, bazen de nur kalır. Sima çok farklı bir şeydir. İnsanın duygularını, düşüncelerini, hislerini, sevinçlerini, öfkelerini, bazen hastalığını ve benzeri şevkini, şevksizliğini ve benzeri insan görmek, simadan görmek mümkündür. Müminin siması da başkalarından şüphesiz elbette ki farklıdır. Şimdi ayet-i kerime mümini böyle tarif. Bu kime tarif ediyor? Sahabi birinci derecede. Vellezine mahu deyince kimi kastediyor? Resulullah'ın çevresinde yer alanları kastediyor. Bunları biraz da şunu okuyorum. Resulullah'ın çevresindeki sahabilere dil uzatan alçaklar çoğalınca bazı şeyleri bölüşmek gerekiyor. Paylaşacağım ve söyleyeceğim. Bir başka medhe şahit oluyoruz. Haşr suresinden 3 ayet. Üçü de birbirinden kıymetli bu vurgu açısından sadece. لِلْفُقَهْرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَنْوَارِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرَضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Muhacirlerin fakirleri, onlar kendi topraklarından, diyarlarından çıkardılar. Mallarından ayrılmak zorunda kaldılar. Cenab-ı Allah'ın rızkını arzu ediyorlar. Allah'ın rızasını kazanmak için çırpınıp duruyorlar. Allah'a ve Resulüne, yani hak dine yardım için gerekirse can ve mal ortaya koyuyorlar, yardım ediyorlar. Ulaike humus sadikun, gerçekten gönlünde sadakat besleyen, imanına sadık olan kişiler bu insanlardır. Bu kimin metiyesi? Muhacirlerin metiyesi. Öz yurt terk etmek basit bir hadise değildir. Günümüzde basitleşti. Niye? Hem yollar sebebiyle hem haberleşme sebebiyle. Önceki yıllara doğru gidiniz. Gittiğiniz yerden gelemiyorsunuz. Vardığınız yerde tanınmıyorsunuz. Yabancıdır diye dışlanabiliyorsunuz. Şimdi Habeşistanlara gideni bu açıdan düşününüz bir. Meçhulün içerisinde nasıl geçineceği, ne yapacağı, karnını nasıl doyuracağı, yarının nasıl olacağı, dışlanacak mı, dışlanmayacak mı, bütün bunlar belli değil. Aynı zamanda Medine'ye göçen insanları düşününüz. Hepsi malından vazgeçtiği için Abdurrahman İbni Avf da dahil, sahabelerin en zengini hepsi fakir. Niye? Mal mülk her şey geride kalmış. Oraya öyle gitmişler. Abdurrahman fakir dedim. Biliyorsunuz kardeşi olan Sa'd ibn-i Rebi'i ne diyor ona? Bütün mallarını ikiye bölüyor. Yarısı senin diyor. Al diyor kardeşine. Malı yok çünkü. Abdurrahman cevap veriyor. Malın da ailenle sana mübarek olsun diyor. Benim sana, senin bana kardeşliğin yeter. Sen bana şu çarşının yolunu göster diyor. Bir yıl sonra zengindir. Bu farklı bir şey. Ama o anda fakirdir. Hemen hemen hepsi fakirdir. Hatta Selman radıyallahu anh bir sağ hurma getiriyor, bir kap hurma getiriyor. Peygamber Efendimiz sunuyor. Ne diyor? Siz de dostlarım diyor. Hicret edip geldiniz diyor. Durumunuz zayıf yani. Kısaca muhtaç durumdasınız diyor. Bu benim sadakamdır diyerek veriyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz alıyor bunu, sahabilere dağıtıyor. Selman radıyallahu anh bakıyor ki Resulullah yemiyor. Peygamberler sadaka yemezler. Yemiyor. Kalbim hızla atmaya başladı diyor. Kendi kendime bu bir dedim diyor. Koşarak bir kap daha doldurmuştur. Ya Resulallah sadaka yemediğinizi gördüm. Bu hediyemdir diyerek veriyor. Yedi diyor. Sahabilere de dağıttı diyor. Kendi kendime bu ikiyi dedim diyor. Ama üçüncüsünü söyleyemedim. Üçüncüsü mühürdür biliyorsunuz. Aç sırtını da bakayım diyemedim diyor. Günlerce Peygamber Efendimiz çevresinde dolaşmıştır ki acaba o mühürü bir şeycik olur da görür mü diye. Uzun bir zaman görememiştir. Bir de köle olduğu için her zaman çıkıp da gelemiyor. Ama bir gün kabristana gelmiştir. Kabristanda ölen bir sahabiyi Peygamber Efendimiz gömüyor ve zaman zaman da kabristana inerek kazıma yardım ediyor. Yine diyor kazıma yardım etti. Ondan sonra diyor yorulunca diyor sahabilere verdi kazmayı küre, kendisi kabrin kenarına oturdu diyor. İnsan genellikle uzunca bir şeyin üzerine oturunca ensesini aşağı doğru çeker. Böyle olduğunu, cübbesi böyle olduğunu hissediyorum vallahu alem. Ama diyor orası aşağı düştü. Anlatışında o yok, aşağı düştü ve ben omuzun arasındaki mührü gördüm diyor. Görünce Peygamber Efendimiz'e sarılmıştır. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamıştır. Oradaki insanlar şey olarak yani şaşkın şaşkın bakıyorlar. Yani hem Allah Resulü'ne sarılıyor hem de hıçkıra çok yapılı da bir insandır. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Sakinleşince Peygamber Efendimiz sormuştur. Hikayenle neler yaşadın da böylesin diyerek ta başından beri atlağından çalarak ben Ceyyan'da, Isfahan'ın Ceyyan köyünde böyle kasabada büyüyen birisiydim. Şöyle şöyle başından başlayarak hikayesini orada özetlemiştir. Biz böylece Selman'ı başından geçenleri ana hatlarıyla biliyoruz. Niye? Kendisi anlattığı için. Peygamber Efendimiz anlattıklarından çünkü tam bir hak arayıcısı, hak din arayıcısı ve hakkı bulmak için nice fedakarlıklara katlanan, ilim yolunda da sabrın her çeşnisini gösteren bir insandır Selman-ı Farisi. Yaşadıklarımı, başımdan geçenleri çok beğendi. Bunu kardeşlerinle de paylaş dedi diyor bana. Biz de bu sayede öğreniyoruz ondan gelen bilgileri. Selman radıyallahu anh ta köyünden başlayarak oradan Şam'a, Şam'dan Musul'a, Musul'dan Nusaybin'e, Nusaybin'den Ammuriye'ye. Ayrıca bir şey daha öğreniriz biz bundan. O şehirdeki rahip tevhid inancını koruyan bir rahiptir. Tevhid inancı giderek Hristiyanlarda sönmüştür. Allah'ın birliğine inanan, İsa'ya ilah oğlu, Allah'ın oğlu haşa demeyen insanı katlediyorlar. Hem de feci şekilde katlediyorlar. Hristiyanlığın canavarlığı hiç de Yahudilerden aşağı değildir. Bugün ahbap oldular nasıl oldularsa. Birbirlerine de dünyada etmediklerini bırakmamışlardır. Kudüs'te birbirlerinin mabetlerine de etmediklerini bırakmamışlardır. İmkanı Yahudiler eline geçirdi, kiliselerine çöplüğe çevirmişlerdir. Bizliğini çöplük olarak kullanmışlardır. Hristiyanların eline geçti, onlar sahrayı ve orayı çöplük olarak kullanmışlar. Halen tarihteki adı çöplüktür oranı. Garip bir şekilde. Gumameh diye adlandırılıyor, hala çöplüktür. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Yahudilerin, Hristiyanların imkanı olduğu için o günlerde Yahudilerin olduğu yerler, mabetleri, kıbleleri çöplük halindedir. Orayı temizleten, elini yüzünü toplatan kimdir? Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Düşününüz. Söz nereden buraya geldi? Selman-ı Farisi'den geldi. Selman radıyallahu anh yani böylece yani İslam saflarındaki yerini anlatıyor. Bunlar da başından itibaren hep kendisi anlatıyor. Hristiyanlığı da, Mecusiliği de, Yahudiliği de onlardan daha iyi bilen bir insandır. Şeyden geldi. Ammuriye'deki rahip bu yüzden kendini söyleyemiyor. Tevhid inancına bağlı olduğu için Selman onun yanında kalıyor. Tavsiyelerle geliyor. Sonra Selman giderken ne diyor? Ne olur beni senin gibi birisine emanet et deyince, yavrum bizim gibi inanan düşünen kaldı mı bilmiyorum diyor. Artık yeryüzünde benim gibi düşünen, bu şekilde inanan bir insan kaldı mı bilmiyorum. Ama son devir peygamberinin günleri yaklaştı. O hurmalıklar arasındaki kayalıklar, siyah kayanık kayalıklar arasındaki hurmalık bir vadiye gelecek. Sadaka yemeyecek, hediye kabul edecek, yiyecek. İki omuzunun arasında nübüvvet mührü olacak diye o tavsiye ediyor. Dolayısıyla tevhid inancını koruyan Hristiyanların tek tek azalıp da son damlalarını bulunduğu yerdir aynı zamanda neresi? Amuriye. Şimdi geri döndük. Şimdi muhacirler böyle. Şimdi bundan sonra arkasından ne geliyor ayet-i kerimelerde? Ensar geliyor. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Onlardan

edip önce onların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Medineli Ensar bu methi hak etti mi? Gerçekten hak etti. Şöyle diyelim, günümüzde bize bir misafir gelse, bir saat dursa fena değil. İki saat durursa biraz çok. Üç saat durdu mu, bir de bizim dizilere mani oldu mu, hiç iyi değil. 3 gün durdu mu, ne diyoruz? Balıkla misafir 3 günde kokarmış diyoruz. Nokta nokta nokta. Misafir istemiyoruz. Bu insanlar 3 günlüğüne gelmiyor. 3 aylığına da gelmiyor. Ne kadar duracakları da meçhul. İlâ nihaya. Ama en küçük bir sızlanma bile yok. Peygamber Efendi hicret etmeden önce gelenleri bile inanın kapışıyorlar. Bu methi de dolayısıyla hak ediyorlar. Bu kolay bir hadise değil. وَمَنْ يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَاُولَٰيكِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kim nefsinin cimrilik duygularına mani olursa felaha uğrar. Bu da ayrı bir şey. Şuh cimrilik demek. Abdurrahman İbn Avf tavaf ediyor Mekke-i Mükerreme'de. Abdurrahman İbn Avf uzun boyludur, yapılı da bir insandır. Ya Rab, nefsimin cimriliğinden sana sığınırım diyor. Beni onun eline bırakma. Merak ettim diyor tavaf edenlerden bir tanesi orada. Bu adam kim diye böyle dua ediyor diyor. Sordum diyor, bu adam kim diye sordum diyor. Tanımıyor musun dedim işte onlarda. Herkesin tanıdığı birisi Abdurrahman. O da tanımıyor. Abdurrahman İbn Avf dediler diyor. Nefsinin cimriliğinden Allah'a sığınan, ya Rab beni nefsimin bu duygularına kapıttırma diye dua eden insan, bir savaş için 1500 deve veren insan. Duyduğu bir hadis için 700 devesini yüküyle beraber bağışlayan insan. Bunlar ciddi. Menkıbe falan değil. Bir başka savaş için 500 at veren insan. Bir başka savaş için, Tebuk savaşı için 200 ukiye altın veren insan. Azat ettiği insan sayısı tahminlere göre 30 bin civarında. Olan insan ne diye dua ediyor? Ya Rab beni nefsimin cimriliğine bırakma diye dua ediyor. Cimrilik veyahut da kişinin kendi malına düşkünlük fıtratında vardır. İnkar edilmez. Müslümandan istenen bunu terbiye etmesi. Kendi ihtiyacı için ne kadar olacak, insanların elinden nasıl tutacak, kısaca bunun dengelemesi ve ona kul köle olmamasıdır. Şimdi bizlere hitap eden ayet geliyor. وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ Ensardan ve muhacirden sonraki yıllarda gelecek olanlar يَقُولُونَ Şöyle derler. İlk gelen tabi nesli günümüze kadar, kıyamete kadar devam ediyor. Şöyle derler. Daha doğrusu demeliler. Daha doğrusu yani ifadede şu şuuru taşımalılar. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَاِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ Ya Rab, bizlere mağfiret eyle. Bizden önce iman nurunu kalbinde taşıyarak bu dünyadan göçen kardeşlerimize de mağfiret eyle. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Mümin gönüllerin hiçbirisi için kalbinde en küçük bir kin, öfke, nefret, en bir küçük kara leke taşıyanlardan eyleme bizi. رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّح۪يمُ Rabbimiz sen çok merhamet, çok şefkat sahibisin. Bizleri affeyle. Gelecek nesillerden bizden istenen nedir? Geçmiş ümmetimizi hayırlanmaktır. Geçmiş ümmeti hayırla yad etmektir. Üzerimizde hakkı olan insanlar ki binlercedir. Bu yolda şehit olanların hakkı vardır. Bütün sahabilerin hakkı vardır. Zaman zaman diyorum, hicret mağarasına haber taşıyan küçük Abdullah'ın hakkı vardır. Yiyecek taşıyan Esma'nın hakkı vardır. Şehit olan Hamzaların, Musab'ların hakkı vardır. Tarih boyunca gelen nice insan bu davayı bugüne kadar ulaştıran, diyarımıza kadar ulaştıran, yurdumuzda, şehrimizde, köyümüzde, kasabamızda bizde buluşturan buna şahit insanların üzerimizde elbette ki hakkı vardır. Biz onları hayırla yad eden insan olmalıyız. Birilerinin yaptığı gibi Allah Resulü'nün ashabına kin ve nefret kusan gafillerden olmamalıyız. Küçümseyenlerden olmamalıyız. Bu ve benzeri gibi. Bize düşen doğru olandır. Onlar için de dua etmek içindir. Kendimiz için de dua etmektir.
daha nice ayetin içerisinde, kıvrımlarının arasında, mana kıvrımlarının içinde

0: zaman zaman gizli olarak sahabi faziletine vurgu vardır. Ricalul la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillahi ve ikamissalati ve itaiz zekati gibi. Öyle insanlar ki bu insanları nedir? Ne ticaret, ne alışveriş, Allah'ın zikrinden, Allah'a olan ibadetten, zekata hakkıyla eda etmekten, o gözlerin döndüğü, çaresizlik kaldığı günden korku taşıyarak ona göre hayatını şekillendiren eyler vurgusu birinci derecede kime hitap eder? Sahabilere hitap eder. Bunun gibi daha birçoğunda var. Allah Resulü'nden teyit eden nice hadis vardır. Müttefakun aleyh bir hadisten. Hayrun nasi karni, insanların en hayırlısı benim içinde yaşadığım nesildir. Sümme lezine yelunehum, sonra onu takip eden nesil. Sümme lezine yelunehum diyor. Hadis-i şerif devam ediyor. Yine Ebu Sa'idin el-Hudri'den gelen bir hadis var. Bunu unutmayız. La tesubbu ashabi, ashabıma dil uzatmayın. Sebbe kelimesini küfür olarak tercüme doğru değildir. Günümüzde başka bir mana da oluyor. Yani daha ziyade sebbe kelimesi kötüleyen, dil uzatan acı söz manasınadır. Dil uzatmayın bizim dilimizde bu manada. Yani kötü şeylerle anmayın, kötü ithamlarda bulunmayın demektir. Zannediyorum dil uzatanlar olmayın tercümesi daha doğru yerine bir tercüme olsa gerektir. Ashabıma dil uzatmayın. Felev enne ahaden enfaka misle Uhud'in zeheben, sizden birisi Uhud dağı büyüklüğünde altın infak edecek olsa da ma belaga mütte ahadihim, bu insanların sadaka olarak sunduğu müt denen küçük bir kaptır. Bir kap sadaka değerinde olmaz diyor. Uhud dağı kadar altın verseniz bu insanların bir tas sadaka sunuşuyla, bir tas iyilikte bulunuşuyla kazandığı ecir ve fazileti kazanamazsınız. وَلَا نَصَيْفَهُ, yarısını verse bile yarısı kadar bile sizin verdiğinizin değeri olmaz diyor. Ashabıma dil uzatmayın. Abdullah İbni Muvaffel'den gelen bir rivayet var. لِيُبَلِّغْ الْحَادِرُ غَائِبِ. لِيُبَلِّغْ الْحَادِرُ غَائِبِ ne demek? Burada bulunan, burada bulunmayana haber etsin. Allah'a Allah'a fi ashabi. Ashabım konusunda kendinize gelin. İyi dikkat edin. وَلَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي. Benden sonra onları hedef haline getirmeyin. Hedef niçin? Garad niçin, ne için denilir daha ziyade? Burada hedef bu manada kullandığı zaman ok atmak için karşıya konulan hedeflere garad denilir. Gayeye de garad deniliyor ama burada nedir? Karşıya diyelim ki ok atmak için bir şey dikiyorsun. Kim vuracak? Neresinden vuracak? Nasıl vuracak? Ashabımı kendinize hedef seçerek atışlar yapmaya kalkmayın demek. Atış ne? Kötü sözde. Dil uzatarak yapmayın. Femen ahabbahum, iyi dinleyin bunu. Femen ahabbahum fe bihubbi ahabbahum. Onları seven insan beni sevdiği için onları sever. Daha onları seviyor demek, onlar benim ashabım olduğu için beni seviyor demektir. O taraftan başlarsan, bu taraftan başlarsan, o beni seven insanlar beni sevdikleri için onları seviyorlar demek. وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ, onlara buğz eden insanlar فَبِبُغْضِي اَبْغَضَهُمْ, onlara bana buğz ettikleri için buğz ediyorlardır. Veya onlara buğz eden insan onlar benim sahibim. Demek ki bana buğz ediyorlar demektir. وَمَنْ اَذَاهُمْ, kim onlara eziyet verirse فَقَدْ اَذَانِي, bana eza verir. وَمَنْ اَذَانِي فَقَدْ اَذَى اللّٰهِ, bana eza veren Allah'a eza verir. وَمَنْ اَذَى اللّٰهَ, kim Allah'a eza verirse فَيُوشِكُ اَنْ يَخُذَهُ, Allah'ın gazabının onu yakalaması çok uzun değildir. وَمَنْ يَخُذُهُ اللّٰهُ, Allah kimi azabıyla, gazabıyla yakalarsa فَيُوشِكُ اَنْ يُفْلِتَهُ, asla kurtulması mümkün değildir. Nasıl bir hadis olduğuna ve nasıl bir manayı vurgulandığına dikkat ediniz. Bunun için yine Ahzab suresindeki yer alınan ayette اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Ey iman edenler! Allah ve melekler Resulüne salatü selam ediyorlar. Siz de ona salatü selam edin. İnnellezîne yu'zûnallâhe ve rasûlehu. Kim Allah'a ve Resulüne eza ederse. La'anehumullâhu fi'd-dünyâ ve'l-âhireh. Dünya ve ahirette Allah'ın laneti onların üzerinedir. Ve'adde lehum azâben muhîne. Onlar için alçaltıcı, zillete düşürücü bir azap hazırlanmıştır. Bu Allah ve Resulüne eza hemen onun arkasından geliyor. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا. Kim mümin erkeklere ve kadınlara, birinci derecede şüphesiz ashaba, buhtan ederse, eza ve cefa verirse hak etmedikleri halde, büyük bir günahı vebali yüklenerek ilahi huzura gelirler. Bu gerçekleri de unutmayalım. Onun için ashabın kıymetini bilelim. O ashabtan bir hüküm gelmişse, Kur'an'a uygunsa zaten Kur'an'da hükmü var demektir. Teyit eden bilgiler gelir. Sünnet-i Resulullah'a uygunsa ki, onda var olan bir şeyi teyit ediyor demektir. Hayır, Kur'an ve sünnette bulamadığım bir meseleyi bize aktarıyorsa, birkaç ihtimal vardır. Ya Allah Resulü'nden hadis olarak nakletmeseler de böyle bir şey duymuşlardır, bu hükme varmışlardır. Veyahut da Allah Resulü'nün yanında bulunmanın kazandığı ilim ve ahlakla böyle bir neticeye ulaşmışlardır. Kısaca her durumda bizim için delildir. Ancak kendi aralarında farklı görüşteyseler, o zaman durum değerlendirmesi yapılır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ne diyor? Ebu Hanife çok aklıyla kullanıyor gibi itham ediliyor ama Ebu Hanife rahmetullahi ne diyor? Allah'ın kitabında bir şey bulursam onunla hükmederim diyor. Allah'ın kitabında yok da Resulullah'ın sünnetinde varsa onunla hükmederim diyor. Onda da yoksa sahabilerden bir görüş varsa kendi re'yime söylemem, sahabinin re'yiyle hükmederim diyor. Eğer sahabiler aralarında ihtilaf etmişlerse, farklı görüş beyan ediyorlarsa, daha fakih olanını ve daha bilgi, fıkha uygun olanını tercih ederim diyor. Yine kendimden bir şey söylemem. İş tabiiye gelmişse, o tabiilerin arasında yaşıyor, hum ricel ve nahnu ricel diyor. Onlar da insan, ben de insanım diyor. O zaman kendi kanaatimi söylemeyi tercih ederim diyor. Ve bu sözün ondan geldiği kesindir ve çok defa da meşhurdur. Ölçü budur. Haliyle akılla normal şartlarda bilinemeyen meselelerde sahabilerin görüşünün alınacağı ve aktarılacağı müttefakun aleyhtir. Şayet içtihadı şahsi içtihatsa, içtihatla bilinecek bir mesele ise Hanefiler, Malikiler ve Hanbeliler sahabi görüşünün alınacağı hüküm kaynağı olacağı görüşündedirler. Tekrar ediyorum, Hanefiler, Malikiler ve Hanbeliler. İmam Şafii'nin kadim, biliyorsunuz kadim ve cedid görüşü vardır. Kadim görüşü de böyledir. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ile son görüşüyle Hanefilerden müteahhirin olan bazı şahısların görünüşü şayet akılla kavranabilecek bir mesele ise o zaman delil değildir yönündedir. Ama tekrar dönüyoruz. Ulemanın cumhuru sahabi sözünün daima emsal teşkil edeceği, hüküm kaynağı olabileceği yönündedir. Ve sallallahu ala seyyidil enbiya'i vel murselin ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Hikmet Damlaları programıyla Doktor Şerafettin Kala'yı dinlediniz.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
3: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 01 02.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin yöre el yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
13: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 46 63.
14: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
15: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 0612. Maslak.
16: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
17: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
1: Reklamları dinlediniz.
18: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
19: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

az söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kayser FM.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: Rabbi inni lima enzelte ileyye min hayrin fakir. Muntari

0: Пир-да-кика билем. Göller önemli tatlı su kaynaklarıdır ve dünyada göllerin %60'ı sadece bir ülkenin sınırları içindedir desem ne dersiniz? İlginç ama doğru. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'ü bulmaktadır. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları 0545 812 76 87

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad.
1: Hamd ancak Allah'adır. Ona hamd eder. Ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulüdür. Allah-u Teala ona, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onlara güzel bir şekilde tabi olanlara salat ve selam eylesin.
0: Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İhzaru şehvete. Şehvetten sakınınız. El hafiyyete, gizli olan şehvetten. Neymiş bu gizli olan şehvet? El alimu, alim ki yuhibbu ey yüclese ileyhi. İnsanların kendisiyle oturmasını, kendi etrafında çok insanların birikmesini istemesi, bir alimin böyle bir şekilde davranması gizli şehvettir diye Peygamberimiz açıklıyor ve bu gizli şehvetten de sakınınız diye buyuruyor. Gizli şehvet, sakının. Neymiş o alim ki etrafında insanların toplanmasını seviyor. Bir alimin asıl gayesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurması gibi nedir? Alimler peygamberlerin varisleridir. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dini anlatıyor, insanlara dini bilgiler veriyor değil mi? Alimler de ne yapacak? İnsanlara dini bilgiler verecek, ilimle insanları aydınlatacak, insanlara yol gösterecekler. Çünkü ilmi öğrenmişler. Ve alimler de aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi ve diğer peygamberler gibi dünyaya meyletmeyecekler. İlimleri noktasında kimseden de bir ücret beklemeyecekler. Gayeleri, amaçları insanlara hak ve hakikati anlatmak olacak. Yani amacımız şu insanlar benim etrafımda çok toplansın, işte beni dinleyenler çok, benim cemaatim çok düşüncesinde olmayacaklar. Gaye kendileri dini yaşayan olacak, ihlaslı olacak, Allah rızası olacak, o ilmi de insanlara vermeye çalışacaklar. İyiliği emredecek, kötülükten sakındıracaklar. Velev ki bir kişi gelsin onu dinlesin veya beş kişi gelsin onu dinlesin, onun için önemli değil. Bizim bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, derdi böyle işte vaaza çıktığınız zaman İnsanları beklemeyin. Çünkü bazıları var böyle bekliyor. Niye bekliyorsun? Diyor kalabalık daha gelsin. Diyor da öyle bir şey yapmayın. Ne yapın? Bir kişi de olsa çıkın, konuşmaya başlayın. O bir kimseye Allah için anlattığınız her şey fayda verir ve melekler de gelir sizi orada dinler. Allah dilerse bunu ne yapar? Başkalarına da bu şekilde ulaştırır. Bakıyorsunuz birçok alimler yalnız kalmışlar. Bulundukları dönemde çok sıkıntılar çekmişler. Fakat daha sonraki dönem bakıyorsunuz ta dünyanın en ucuna köşelerine kadar onların eserleri gitmiş. Onların eserleri yayılıyor. Ama bakıyorsunuz kendisi dar bir yerde, sıkıntılı bir zamanda uzlete çekilmiş veya zoraki bir uzlete çekilmek zorunda bırakılmış. Sürgüne gönderilmiş. Bu şekil olmuş. Ama neticede bakıyorsunuz ihlaslı olduklarından dolayı, sadece Allah için, Allah rızası için o bilgilerini paylaştıklarından dolayı Allah-u Teala onu bereketlendirmiş. Bu nedenle alimlere çok iş düşüyor ki Peygamberimiz de ilim ehlini uyarıyor. Bunu gizli bir şehvet olarak nitelendiriyor. Çünkü insanın tabiatında, fıtratında bu vardır. Hani etrafıma çok insanlar gelsin, şöyle olsun, böyle olsun ve bununla da kendisi böyle büyüklenecek, kibirlenecek. Bu yanlış bir şeydir. Gaye Allah rızası için olacak. Mühim olan insanlara doğruyu, hakkı, hakikati, İslam'ın gerçeklerini, güzelliklerini, iyiliklerini, insanlara ihtiyaç olan meseleleri güzel bir şekilde anlatabilmesi. Bir kişi gelir, beş kişi gelir, on kişi gelir, yirmi kişi gelir, o önemli değil. Mühim olan bunu anlatabilmesi. Zaten alimler o bulundukları dar alanı düşünmezler. Daha böyle ileri dönemleri düşünürler. Ona göre konuşurlar ve o döneme göre ileriki dönemde ne yapar? Herkes orada aradığını bulur. Dar kalıp içerisinde kalmazlar. İşte Peygamberimiz uyarıyor. Diyor böyle bir şeyin içine girmeyin. Ha bak bu gizli bir şehvettir, tehlikelidir. Şehvetten sakının. Benim yanımda çok insanlar olsun, benim yanımda çok insanlar otursun, benim cemaatim şöyle olsun, benim cemaatimde böyle çok binlerce kişiye konuşayım. Bunlar nedir? Önemli meseleler değildir. Bundan da kişi uzak durmaya çalışacak. Baktı bir kişi var, o bir kişiyi anlatacak. İki kişi var, iki kişiyi anlatacak. Üç kişi var, üç kişiyi anlatacak. Beş kişi, on kişi, ne kadar varsa onları anlatacak. Yani birine çok insan geldi diye hak ölçüsü de değildir. Az insan geldi diye de hak ölçüsü değildir. Hak olan nedir? O kimsenin hakka uyması, hakkı konuşması. Ölçüye vurduğumuz zaman, Kur'an ve sünnet terazisine, mizanına koyduğumuz zaman da ona tıpatıp uyması. Rabbani bir alim olması. Sözü hikmetli olması. Yanlış işlere düşmemiş olması. Önemli olan da nedir? Budur. Bu nedenle hoca efendiler olsun, işte daha topluma hitap eden insanlar olsun, bunlar bu noktada ne yapacaklar? Sakınacaklar. Böyle bir gaye ve amaç taşımayacaklar. Konuşurken, vaaz verirken, insanlara hitap ederken gaye ve amaçları bu olmayacak. Nasıl hani insanlara ne yapıyor? Videoyu alıyorlar değil mi? Kamerayı alıyorlar. Rabbül Alemin'in melekleri de bizi ne yapıyor? Kamerayı alıyor. Ben bu konuşmalarımdan dolayı Rabbimin huzurunda hesap vereceğim. Hak konuşursam hakkı konuşmuş olacağım. Bundan dolayı hesaba çekileceğim. İki, şöhret olsun, hava olsun, insanlara büyüklük taslayayım diye mi konuşuyorum yoksa Allah için mi konuşuyorum? Bu da nedir? Allah-u Teala'nın bilgisinde. Bundan dolayı da kişi hesaba çekilecektir. Bunları bilecek, bu duygu, bu düşünce içerisinde hareket edecek ki Allah-u Teala bu düşüncelerden bütün alimi, ulemayı korusun ve muhafaza buyursun. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor: İhzeru zelletel alimi. Alimin zellesinden, ayak sürtmesinden sakınınız, dikkatli olunuz. Fe inne zelletehu, muhakkak ki onun zellesi, o alimin zellesi, tükebkibuhu finnar, onu ne yapar? Böyle yüzüstü ateşe doğru götürür. Ateşe böyle yüzüstü düşer, atılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde buyuruyor. Şimdi alimler konuşur, insanlara anlatırlar ve yol gösterirler. Ve herkes gibi bir zaman gelir, ölürler, toprak olurlar. Fakat diğer insanlardan farkı, bedenleri toprağa girer fakat sözleri, insanlara verdikleri mesaj, hal ve hareketleri ne olur? Kalıcıdır. Devam eder. Niye? Bakıyorsunuz kitaplara, adını bile aklımızda tutamayacağımız nice alimler kitabın bölümünde diyor ki bu meselede şöyle dedi. Falan alim şu meselede şunu söyledi. Şu meselede şöyle dedi. Şöyle görüş belirtti. Ölüp gitmişler ama ne yapıyor? Onun o görüşü, düşüncesi, söylediği söz bizim için yol gösterici oluyor. Kabullenmemiz için, bir iş yapmamız için yol gösterici bir şey oluyor. İşte bu nedenle alimlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizleri uyarıyor. Alimin sürçmesi noktasında dikkat edin ve sakının. Eğer alim, Rabbani bir alimse, Allah'tan korkuyorsa ona tabi oluruz. Onun düşünce ve görüşünü alırız. Ama öyle değilse o zaman ona uymayız. İşte Peygamberimiz öyle diyor. Bu noktada dikkat edin. Dikkat edin ne demek? O zelleye düştüğü zaman, hataya düştüğü zaman ona uymayın, onu takip etmeyin. Eğer haram işliyorsa, kötü sözler söylüyorsa, ya ben bununla takıya yapıyorum, ben kandırıyorum diyorsa, çünkü alimlerin takıya yapması hakkı yoktur. Çünkü onun sözü az önce de söylediğimiz gibi böyle çağlara, nesillere kalacak bir sözdür. Onun sözüyle insanlar hareket edebilir. Ahmet İbni Hanbel öyle diyor ya, eğer diyor alimler hakkı söylemezse, doğruyu anlatmazsa, takıya yaparsa, o zaman bu avam, bu insanlar hak ve hakikatin, doğru ve yanlışın ne olduğunu nereden bilecekler? İşte alimler bu noktada mercek altında olacak. Ve Peygamberimiz diyor ki böyle bir duruma düşerse ona uymayın, o alime tabi olmayın, onun peşinde gitmeyin diye bizi uyarıyor. Haram işliyor, sultan kapısında geziyor, devlet adamlarına gidip geliyor, onlardan hediyeler alıyorsa, onlara yağcılık yapıyorsa, yanlış fetvalar söylüyorsa, insanları böyle beşeri düzen ve sistemlere engaje etmeye çalışıyorsa, onları övmeye çalışıyorsa, İslam itikadına yanlış sözler söylüyorsa, kendi hal ve hareketlerinde yanlışlık varsa, sünneti hafife alıyorsa, sünneti uygulamıyorsa, mekruhlara dalıyorsa, çünkü o bir önder önümüzde, o zaman ne yapılır? Bunlar hep zelle kabul edilir ve o insanlara uzak mesafe durmak gerekir. İşte sultandan, devlet adamlarından hediyeler alıyor, onlarla birlikte oluyor, boş işlerle uğraşıyor, ondan sonra böyle lüzumsuz işlere kalkışıyor, ağzından hak ve hakikate mugayir ters sözler, muhalif sözler çıkıyor. O zaman ne yapacağız? Bu alimden uzak duracağız ki mesela Belam bin Bavra öyle anlatılıyor ki böyle gökyüzüne baktığı zaman arşı görüyormuş. Bu kadar firaseti, basirete açık birisi, ama o ilminin gereğini yerine getiremediği için, Rabbani bir alim olamadığı için, hak ve hakikat ölçüsünde duramadığı için sonunda Allah Kur'an-ı Kerim'de onu ne yapıyor? Köpeğe benzetiyor. Yani bakın, seviye bakın, nereden nereye? Yüksek seviyelerde olurken bir anda Allah ne yapıyor? Onun o halinden dolayı, muhalefet ettiğinden dolayı dini hafife alayıp dünya malını tercih edip zalimlere meylettiğinden, destek verdiğinden dolayı ne yapmış? Allah onu köpeğe benzetiyor. Nereden nereye? Allah bu tür alimlerin şerrinden ümmeti korusun. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize, siz bu alimleri böyle körü körüne taklit etmeyin, peşine gitmeyin, bir yerde tavır koyun ki haddini bilsin. Siz o yanlış yaptığı zaman, o yanlışlarına rağmen adam bakıyorsunuz sözler söylüyor, İslam'a muhalif, Kur'an'a muhalif, Allah'ın şeriatına, Kur'an'a muhalif sözler söylüyorsa, ya bunda bir hikmet vardır falan söylemişse, bunda da bir şey vardır, sen bilemezsin, anlayamazsın, hikmet vardır sözü söylenmez. Böyle bir anlayış yoktur. Ölçümüz bellidir. Allah bize ölçüyü koymuştur. Ha, bu ölçüye ters düşmüşse o zaman ne yapılır? Ona tabi olunmaz, ona uyulmaz. Çünkü o artık hak bir alim, Rabbani bir alim olmaktan çıkmış, ulemayı su dediğimiz kötü alimler sınıfına geçmiştir. En kötü kimse de nedir? O su dediğimiz kötü alimlerdir. Hem sapmışlardır, hem de saptırmışlardır. Tehlikeleri bu. Hem dal hem mudil olmuşlardır. Hem sapıklığa

bize anlatmak, bize öğretmek, onun yaşantısı gibi yaşamak ve bize de o yaşantıyı yaşantınla göstermek. E sen bunu yapamıyorsan o zaman sen gerçek manada bir alim değilsin. Hak bir alim değilsin, Rabbani bir alim değilsin ve biz de seni kabul etmiyoruz, senin arkandan da gitmiyoruz. Senin vereceğin fetvalar bizim için de itibar değildir. İşte Müslümanlar, müminler bunu diyebilmeli, bunu anlayabilmeli. Kim olursa olsun, efendim ya işte bunda bir hikmet var, şöyleydi, bir yok. Bakın sahabe-i kiram bir mesele olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bir vahiy miydi bu? Neydi bu? Bir alim de bir şey söylediği zaman ne yapacak? Kur'an ve sünnetten bize delil getirecek. Anlatacak, şudu, şuydu. Eğer öyle bir şey yoksa ne yapacağız? Biz ondan uzak duracağız. Haramları işliyorsa, dal kavukluk yapıyorsa, zalimlere destek veriyorsa, Allah düşmanlarına hürmet gösteriyorsa, saygı sevgi gösteriyorsa, beşeri sistemlere, düzenlere meylediyorsa, o düzenlerin davul kavukluğunu yapıp düdüğünü çalıyorsa, o zaman nedir? Bu alimlik vasfını kaybetmiştir. Hatadadır, yanlıştadır ve yanlış olanı da takip etmek doğru değildir. Hem kendisi ne yapıyor? Ateşe doğru gidiyor ve bununla birlikte de arkasından gelenleri de ateşe götürüyor. Kötülük yapıyor, kötü alimler yapıyor. Burada hasreten kardeşlerimize ricam, böyle kitaplarda alimlerin, Rabbani alimlerin vasıfları vardır, oraları okuyalım. Bununla birlikte ulema-i su dediğimiz kötü alimler, Rabbani olmaktan çıkmış, o vasfı yitirmiş, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mirasına sahip çıkamamış olanları da iyi bilmek, onlardan da uzak durmak gerekiyor ki bu bölümleri, kitaplarımızı okuyalım. Hasreten mesela İmam Gazali'nin İhya-i Ulumiddin'de özel böyle bölüm vardır. İlim bölümünde, alimlerin bölümünde, kötü alimlerin vasıflarını anlatan bölümler vardır. Bu bölümleri okuyalım, bilgi sahibi olalım. Çünkü burada şu var, biz o zelleyi, o hataları bilmezsek, onun arkasından gidersek hem onu cesaretlendirmiş oluruz, o hatasında devam eder, insanları saptırmaya devam eder. Biz de o hatanın peşinde gittiğimiz için kendimizi kurtaramayız. Hesabı zor veririz. Bu nedenle Allah-u Teala bizleri firasetle eylesin. Bu kötü alimlerin şerrinden bizi ve bütün ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza buyursun. Bir toplumda eğer alimler, ulema dediğimiz kesim salahsa, düzgünse o toplumda düzgündür. Eğer alimler düzgün olmazsa o toplumda düzgün değildir. Salih bir toplum değildir. Bu ölçüyü de hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyuruyor. İhzaru sufral vucuhi. Sarı yüzlülerden, yüzünde sarılık olanlardan sakınınız. Fe innehu muhakkak ki o yüzünde sarılık olan kimse, illem yekun min illetin, eğer bir hastalıktan dolayı değilse, yani onun yüzündeki sarılık bir hastalıktan dolayı değilse, ev seherin, veya bir uykusuzluktan dolayı değilse, fe innehu min qillin fi kulubihim lil muslimine. Onun kalbinde Müslümanlar için öfke ve kin vardır diye Peygamberimiz bizlere buyuruyor. Bu şekilde bir uyarı yapıyor. Demek ki yüzünde sarılık varsa diyor, bunlara karşı dikkatli olun, sakının. Eğer bir hastalıktan dolayı ise veya uykusuz kalmışsa o zaman müstesna. Fakat öyle bir durum söz konusu değilse onun kalbinde Müslümanlara karşı bir kin, öfke vardır diye bizi uyarıyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biliyorsunuz yani bu herkes tarafından bilinen bir şey ki insan çehresi, yüzü, siması insanın ruh dünyasını ve iç alemini, nefis alemini ortaya koyar. Ve hatta onun için derler ki yani insanın yüzü ruh dünyasının ve nefis aleminin böyle rahatlıkla okunduğu bir kitaptır derler. Yani yüzünden bellidir. Mesela bir adam çok böyle gururluysa, kibirli ise onun yüzünde bu belli olur. Onu okursunuz, anlarsınız. Bir insan mütevazi ise, alçak gönüllü ise

0: onun yine yüzünden bunu anlarsınız, belli olur. Ahlaksız bir adamın, günah işleyen bir adamın yüzü, çehresi ile iyi niyetli, temiz, ahlaklı bir insanın yüzü, siması, çevresi farklıdır ve o hemen belli olur. Gözlerde ve yüzde bunu hemen anlaşılır ve anlayabilirsiniz. Böyle serseri, kötü, edepsiz bir adamın yüzü ile böyle iyi niyetli, şahsiyetli, haysiyetli, iffetli bir insanın yüzü arasında da fark vardır. Böyle gördüyseniz hemen de ne yaparsınız? Anlarsınız. Çünkü bazı günahlar dışarı sıçrar. Kalpte ne varsa o kendisini ne yapar? Dışarıya verir. Kalbinde kötülük olan, habislik olan bir insanın kalbi hep huzursuz olur. Kin dolu olur. Bu da ne yapar? Onu dışarıya vurur. Belli eder. İşte bu nedenle mesela Peygamberimiz diyor, hastalıktan dolayı değilse, hani safra dediğimiz böyle insanın karaciğerinde, ciğerlerde bir hastalık olduğu zaman tıp dünyası öyle diyor, ne yapar? İnsanın yüzünde, gözlerinde bir kısım belirtileri vardır. Zaten bazı doktorlar var, insanın vücudundaki belirtilerden, renkten anlayabiliyor hastalığı, yönünü bir aşağı bir yukarı tespit edebiliyor, sebebini anlayabiliyor, neden kaynaklandığını anlayabiliyor. Niye? Çünkü vücutta bir yerde rahatsızlık var ki o dışarıya vurmuş, o vuruş şekliyle nereden kaynaklandığına dair bilgi elde ediyor. İşte hastalıktan dolayı olabilir. Adamın ciğerlerinde bir hastalık vardır. Sarılık hastalığı var mesela, değil mi? Onun gibi hastalıktan dolayı olabilir. Veya adam uykusuz kalmıştır. Olabilir. Gece uyuyamamıştır. Bir işi çıkmıştır. Biraz rahatsızlanmıştır. Uyuyamamıştır. Ne olur? Yüzünde vardır. Peygamberimiz de diyor. O bundan dolayısa herhangi bir sorun yok. Ama bütün bunlar da yoksa, bir uykusuzluk dolayı değilse, bir hastalıktan dolayı da değilse, o zaman ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. Bu adamın kalbinde Müslümanlara karşı bir gıl var, kin var, öfke var, sevgisizlik var. Psikolojik haller, yani insandaki ruhunda olan bazı durumlar, kalbinde olan bazı şeyler ne yapar? Vücutta kendisini böyle fizyolojik olarak dışa yansıma yöntemiyle gösterir. Ve bazı belirtiler vasıtasıyla görülebilir. Mesela aşırı stres, korku, endişe, heyecan veya sinirlilik, ne olur? Yoğun duygulardan ötürü ciltte de sararma olur ve bu şekilde de ne olur? Şikayete gelir adamlar. Tıp dünyasındaki doktorlar bunu anlatıyor, açıklıyor. Demek bu sebeplerden dolayı da oluyor. Bak, Peygamberimiz seneler öncesinde bunu bize haber veriyor ve tıp dünyası da ne yapıyor? Malumun ilanını yapıyor. Elhamdülillah, demek ki biz böyle güzel bir şekilde kitabımıza sarılsak, incelesek, Resulullah'ın bize hadislerini, ne dediğini anlarsak, o zaman ne olur? Çok güzel olur, meseleyi anlarız. Hem sağlıklı oluruz, beden olarak rahat ederiz, hem manevi olarak rahat ederiz, hem toplumsal olarak rahat ederiz, huzura kavuşuruz. İşte Peygamberimiz de ne yapıyor? Bize bunu anlatıyor. Ayet-i Kerime'de biliyorsunuz, Fetih suresinde Allah müminleri anlatırken secde izleri yüzünden bellidir. Değil mi? Yüzlerindeki durum anlaşılır. Böyle sayıyor. Çünkü iyiliğin de kötülüğün de böyle kalpten dışarıya vurma ve yüzün üzerinde şekli görme mümkündür. İyiliğin mutlaka ve mutlaka kalpte bir nuru, yüzde bir ziyası, rızıkta da bir genişliği, insanların kalplerinde de bir muhabbeti vardır. Yani bunlar hep birbirini böyle tamamlar. Ne olur? İyi bir insan Allah için iyilik yaptığı zaman kalpte bir nur oluşur. Kalpteki nur ne olur? Yüze vurur. Bu da ne yapar? Allah-u Teala o kimsenin rızkında bir genişliğe verir ve bununla birlikte de kalplerde de bir muhabbeti celbeder. Allah dostları ne yapar? Bu insanları sever. Güzellikle sever. Ne kadar kötü de olsa, kendileri beğenmese bile, kötülükten kastım o, ne yapar? Onun doğruluğunu bazı yerde gelir tasdik ettirir. Allah-u Teala bu şekilde. Ve Hazreti Osman'ın şöyle güzel bir sözü var. Diyor ki Hazreti Osman, Her kim bir sırrı gizlerse Allah bu sırrı onun yüz hatlarında ve dilinden gayri ihtiyari çıkıveren sözlerle açığa çıkarır. Yani Hazreti Osman böyle bir tespitte bulunuyor. Yani yüzünde çıkartır ya da diyor dilinden kendisini istemese bile birden ağzından çıkartır. Ne olduğunu kendi ortaya koyar. Yani Hazreti Osman diyor ki burada kişinin gönlünde ne gizliyse, gizli olan bir şey onun yüz hatlarında görünür ve açığa çıkar. Bir müminin içi Allah ile beraber sahih durumda olursa Allah-u Teala onun insanlarla münasebette olan dış görüntüsünü de ıslah eder. Bu nedenle Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki kim içini ıslah ederse Allah da onun dışını düzeltir. Yani kalbi, hani derler ya insanların baktığı bedenini, elbiselerini düzgün yapıyorsun da Allah'ın baktığı kalbi niye düzeltmiyorsun? Kalbi düzeltecek. Kalp düzgün olursa, ıslah etmeye çalışırsa Allah da ne yapar? Onun dışını düzeltir ve bu dıştaki güzellik ortaya çıkar. Bu nedenle baktığınız zaman Allah-u Teala müminleri anlatıyor, peygamberle beraber olanları, onların güzelliklerini anlatıyor ki onlar öyle kimseler ki imanla yaşadıklarından dolayı çehrelerinde, yüzlerinde takva nurunun parlaması vardı ve gören insanlar da bunu anlıyordu ve diyor ki bunlar hayırlı insanlar, mahlukatın en şerefleri, en güzelleri diye anlıyorlardı. Ve şöyle anlatıyorlar, biliyorsunuz Şam toprakları fetholunduğu zaman Müslümanlar o toprağa girdiği zaman gerçek manada Hristiyan olanlar, o Nasaralar böyle Müslümanları gördüğü zaman şunu söylemekten kendilerini alamamışlar. Diyorlar ki bunlar Hazreti İsa'nın havarileri hakkında duyduğumuz o yüce meziyetleri ve üstün değerleri taşıyan insanlar. Sahabeleri görünce yüzlerinde öyle artık kendini alamamış, bunu söylemişler. Hani kitaplarda nasıl Hazreti İsa'nın havarileri anlatılıyorsa güzel bir şekilde, aynı şekilde diyor bu insanlarda biz bunu görüyoruz diyorlar. Çünkü müminlerin yüzünden bu şekilde belli. İşte yüz kalbin aynasıdır. Kalbin aynası olduğu için bu noktada dikkatli olmak gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize burada bir yol gösteriyor. Bu noktada dikkat edin. Ha, adamın yüzündeki sarılık bir hastalıktan dolayıysa, çünkü bazı hastalıklar yapabilir, sorun yok. Veya adam uykusuz kalmıştır, sorun yok. Ama bunlar da yoksa o kimseye karşı dikkatli durun. Ondan sakının, mesafeyi kollayın diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Biz de bu uyarılara uyanlardan oluruz inşallah. Devam eden hadiste ise şöyle buyurur Resulullah. Bunlar birbirini tamamlıyor. Birinin yüzündekinden diğeri de mümine anlatıyor ki mümin de kalbine verilen de bunu anlayacak. İhzeru firasetel mümini. Müminin firasetinden sakının. Fe innehu muhakkak o yanzuru bi nurillah. O Allah'ın nuruyla bakar. Ve yentiku bi tevfikillah. Allah-u Teala'nın tevfikiyle, muvaffakatiyle konuşur diye müminin özelliğini Peygamberimiz anlatıyor. Biliyorsunuz Peygamberimiz diyor ki şüphesiz aziz ve celil olan Allah'ın insanları tebessüm eden, firaset ile tanıyan kulları vardır. Hatta bir hasret diyor, yemin deseler Allah onların yeminini boşa çıkarmaz. Bunu elde etmek için ne yapmak lazım? Dünyadan yüz çevirmek lazım. Dünyaya karşı zahit olmak lazım. Yani bu demek değil ki çalışmayacaksın bir işe. Yok. Çalışacaksın. Helal olan işte çalışacaksın. Helal olan işi yapacaksın. İşin seni Allah'tan alıkoymayacak. İbadetlerinden alıkoymayacak. Derdin tasan dünya olmayacak. Yani derler ya bazıları vardır yemek için yaşar. Bazıları vardır ki yaşamak için yer. Biz de ne olacağız? Yaşamak için yiyeceğiz. Hayır. Ve helal iş yapacağız. O da ibadet çünkü. Ve dünyanın lüzumsuzluklarından, mala yağını işlerden, kötü işlerden, kötü insanlardan alıkoyacağız. Rızkımızı kazanıp kendi ailemizin nafakasını temin edeceğiz. Geri kalan zekatını vereceğiz. Onunla birlikte fakir, fukara, ihtiyaç sahiplerini de unutmayacağız. Bu şekilde olacağız. Ve dünya meşgalelerini böyle kalbinde tutmayacak. Derdi tasası dünya olmayacak. Derdi ve tasası dünya olarak sabahlamayacak. Ve masiyetlerden, günahlardan, pisliklerden ne yapacak? Uzak duracak ve kalbini bunlardan arındıracak. Kötü huyları neyi bilecek? O kötü huylardan uzak duracak. Kötü huyların kendisini böyle bunaltmasından, üstüne gelmesinden uzaklaşacak. Onlardan kendini böyle arındıracak. Ve her türlü kötülükten, kötü insanlardan, kötü toplumdan, kötü düşüncelerden de böyle uzak kalacak. O zaman ne olur bu insan? Kalbi berraklaşır. Firaset sahibi olur. Kalp güzel şeyler anlar ve diline hikmet dökülür. Dilinden de güzel, anlamlı, faydalı sözler çıkar. Boş sözler çıkmaz. Lüzumunda konuşur. Konuştuğu zaman da hak konuşur, hakikat konuşur, ibretli konuşur. Tek cümleyle çok şey anlatacak şeyler söyler. İşte Allah ne yapar? O kuluna bunu verir. Hazreti Ömer'in huzuruna bir gün bir adam giriyor. Hazreti Ömer diyor ki bu adam falan kabileden mi? Diyorlar evet falan kabileden. Sonra yine ona bakıyor, şöyle bir süzüyor. Süzdükten sonra diyor ki Müslümanların ondan dolayı çok zorlu ve sıkıntılı bir günler geçireceğini görüyorum diyor, anlıyorum diyor. Ve gerçekten de Hazreti Osman'ın katledilmesi olayında fitnede başı çeken adamlardan birisi oluyor. Veya bir gün içeriye bir grup geliyor. Hazreti Osman o gruptaki adam birine diyor ki ben sizin yüzünüzde diyor zina eseri görüyorum. O gruptaki adam da o Hazreti Osman huzuruna gelmeden önce bir kadına bakıyor. Şehvetle, kötü niyetle bakıyor. Orada sahabelerden birisi diyor ki ey müminlerin emiri, bizim bildiğimiz vahiy kesildi. Bu nasıldır diyor. Diyor vahiy değil. Allah-u Teala'nın verdiği bir burhandır, bir delildir. Biz bununla anlıyoruz diyor. Bu nedenle Allah-u Teala bazı insanlara böyle kalplerinin düzgünlüğünden dolayı hakkı görme nasip eder. Hakkı görmeden de dolayı dilinde hikmeti vardır. Meseleyi anlar. Firaset ehlidir. Meseleyi öz, düzgün bir şekilde anlatır. Çünkü firaset iyiden iyiye sağlam bir düşünce demektir. Allah-u Teala ona ne yapar? Güzel sözler söyletir, hakkı söyletir, hakka yöneltir. Hakla birlikte olmayı nasip eder. Çünkü kalbi temiz. Kalp temizi dile. Dilde ne yapar? Güzel sözler söyler. Fikirleri düzgündür. İsabetli sözler konuşur. Ve isabetli kararlar alır. Bu şekilde de ne olur? Güzel olur. Burada bir hikaye de anlatayım. Bitireyim inşallah. Bir gün İmam Muhammed ile İmam Şafii böyle Kabe'nin orada oturuyorlar. Bir adam içeri giriyor mescide. Birisi diyor ki bu demircidir. O biri de diyor ki bu marangozdur. Etrafındakiler de bu konuşmadan dolayı meraklanıyorlar. Ve o adama diyorlar ki sen ne iş yapıyorsun? Demirci misin? Marangoz musun? Nesin mesleğin? O da diyor ki ben demirciydim ama marangoz mesleğine başladım diyor. Hani bakıyorsunuz ehli firaset dediğimiz insanlar hep böyle isabetli sözler söylüyorlar ve isabetli kararlar alıyorlar. Allah-u Teala bizi o kullarından eylesin, firaset ehlinden eylesin, hak yanaşan, hakkı konuşan, hak kararlar verenlerden eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir, İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

İslam'ın yeryüzünü şereflendirmesinden sonra insanlığın çehresi kısa sürede değişti. Bu sayede bütün insanlık saadet ve mutluluğa gidecek yola sahip oldu. Az bir zaman içerisinde saf ve berrak bir hayat hüküm sürmeye başladı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında durum böyleyken, bu dönemin bitimini izleyen yıllarda İslam'ın ilk dönemdeki safiyet korunamadı. Bilhassa sünnet hadis üzerinde bir takım şüpheler ve istifhamlar gündeme gelmeye başladı. Yasama kaynağı olarak sünnetin kaynak olamayacağı ve sünnete ihtiyaç olmayıp Kur'an'ın yeterli olabileceği tezi bir takım çevrelerce savunulmaya başlandı. Aslında biz sünneti hedef alan, onun aleyhinde bulunanları iki grupta toplayabiliriz. Bunlardan birinciler, Müslüman oldukları söylenen veya kendileri öyle olduklarını söyledikleri halde sünneti kabul etmeyenler ya da aleyhinde olanlardır. İlk dönemlerde bunları şöyle görüyoruz. Hariciler, hüküm sadece Allah'ındır ayetini kendilerine parola edindiler. Böylesi doğru bir hükümden yanlış anlam çıkardılar ve ayeti kerimeyi istismar ederek Sıffin'de Hazreti Ali radıyallahu anh'la Hazreti Muaviye radıyallahu anh arasında vuku bulan savaşta her iki taraftan savaşa katılan sahabenin adaletini ve onlardan gelen rivayetleri bütünüyle reddettiler. Hatta daha da ileri giderek sahabeyi küfür ve sapıklıkla itham etme bedbahtlığına düştüler. Mutezile akımına mensup olanlar, meseleyi akıl ve indiği görüşleriyle ele aldıkları için, akılcı düşüncenin sonucunda İslam'ın yayılıp gelişmesinde önemli payı bulunan ve Allah Celle Celaluhu tarafından tebcil edilen sahabeyi hesaba katmadılar. Onlardan gelen bütün haberleri yalan sayarak reddettiler. Şia mezhebinin bir kısmı ise devşirme yoluyla sahabeyi kabullendiler ve onların bir kısmından gelen rivayetleri kabul ettiler ve aldılar. Hazreti Ebu Bekir, Talha, Zübeyr, Amr bin el-As ve Ebu Hureyre gibi bir kısım sahabilerden gelen rivayetleri kabul etmediler ve bu sahabileri keza ashabtan büyük bir kesimi tan edip yerdiler. Müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya ithamda bulundular. Ancak Hazreti Ali ve taraftarlarından gelen hadisleri kabul ettiler. Mezhep imamlarının günahsızlıklarına inandıkları için sadece imamları veya Hazreti Ali radıyallahu anh taraftarları aracılığıyla gelen rivayetlere inandılar.

İkinci grupsa İslam dışı cereyanlardır, müsteşriklerdir. Bunlar sadece sünnete değil, temelde her şeyiyle İslam'a karşıdırlar. Ne var ki bahsettiğimiz birinci grubun tavrından da faydalanarak özellikle sünneti, hadisleri hedef almaktadırlar. Bu halleri de belli bir şuurdan kaynaklanmaktadır. Bunların amacı Müslümanların zihnine şüphe tohumları atmak ve sünnet konusunun suni olarak üretilen bir takım safsatalarla tartışmaya açılmasını sağlamaktır. Şu bir gerçektir ki sünnet, fertlerin ve cemiyetlerin hayatındaki müşterekliği sağlamada temel işlev görmektedir. Bir toplumu güçsüz bırakmanın ve yıkmanın başta gelen yolu, onun müşterek değerlerini ve hayat tarzını yok etmekten geçer. Bu sebeple önce Müslümanları sünnet hakkında şüpheye düşürmeyi, sonra da onu ortadan kaldırarak İslam toplumlarının birlik ve beraberliğini yok etmeyi hedef almışlar ve üzülerek belirtelim ki bunda da azımsanmayacak derecede başarı elde etmişlerdir. Bu gaye müsteşriklerin en art niyetlisinden tutunuz da en realist ve masum görünüşlü olanlarında bile vardır. Görünüş itibariyle en realist ve masum müsteşriklerin bu davranış biçimleriyle pek çok saf Müslümanı kandırdıkları söylenebilir. Ancak şurası sevindiricidir ki, geç de olsa son zamanlarda onların gaye ve hedeflerini, metotlarını inceleyip Müslümanları uyaran alimler yetişmeye başlamıştır. Ne var ki hala onların oyunlarına gelen pek çok insan vardır. Üstelik böyle olanların çoğunun niyeti, hakikati araştırıp bulmak da değildir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi 1300. Sokak No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 4663. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi. 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen İrtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
0: De ki, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veriyoruz. Çirkin kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın. Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti. Yetimin malına yaklaşmayın. ölçü ve tartıyı tam adaletle yapın. Biz kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Söylediğiniz zaman da yakınınız da olsa adil olun ve Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Öğüt alıp düşünesiniz diye Allah bunları size emretmiştir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Yedi kişi vardır ki hiçbir gölgenin olmayıp da sadece kendi gölgesi olduğu günde Allah onları gölgelendirir. Onlar adil bir imam, Allah-u Teala'nın ibadetleriyle yetişmiş bir genç, kalbi mescitlere bağlı olan bir adam, Allah için birbirini seven, Allah'ın sevgisi üzere bir araya gelen ve bu sevgiyle birbirinden ayrılan iki kişi, güzel ve zengin bir kadının davetine "Ben Allah'tan korkarım" diyen adam, sağ elinin verdiğini sol eli görmeyecek şekilde tasadduk eden adam, yalnız başına Allah'ı zikredip de gözyaşı döken adam. Muttefekun aleyh.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
2: Arının yaz aylarındaki ömrü yaklaşık 6 hafta. Ve bütün ömrü boyunca ürettiği bal yalnızca bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar. Üstelik 1 kilogram bal için arıların toplam uçuş mesafesi yaklaşık 90 bin kilometreyi bulabiliyor. Bu, dünyanın çevresini 2 kereden fazla dolaşmak demek. Ama arıları asıl şaşırtıcı yapan sadece çalışkanlıkları değil. Bir arı, kovandan kilometrelerce uzakta bulduğu besin kaynağının yönünü ve uzaklığını, kovana döndüğünde yaptığı özel sallanma dansıyla diğer arılara aktarabiliyor. Dansın yönü, güneşin konumuna göre besinin hangi tarafta olduğunu, dansın belirli özellikleri ise yaklaşık olarak ne kadar uzakta bulunduğunu bildiriyor. Bilim insanları bu olağanüstü iletişim sistemini deneylerle defalarca ortaya koydu. Üstelik araştırmalar, genç arıların bu dansı başka arıları izleyerek öğrenebildiğini de gösteriyor. Yani küçücük bir arının birkaç haftalık hayatında uçuş, yön bulma, öğrenme, hafıza ve iletişim iç içe. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Doğada küçücük görünen canlıların dünyası sandığımızdan çok daha büyük.
0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim

0: Velimiz, o halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
1: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
1: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
2: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
3: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Reklamlar.

0: kuyumcu.com.
1: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
2: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
5: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
6: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
12: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
3: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
0: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
14: daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Saat 18.
14: Özel FM.
17: www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, bugün inşallah Davet Fıkhı kitabını işlemeye devam ediyoruz. Yazarın ismi Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydani. Naslara başlamıştık. Kendilerine tebliğin ulaştığı kimselerin din gününe şehadet etmeleri konusuyla alakalı nasları konuşuyorduk inşallah. Burada tabii insanlar, yani tebliğ eden insanlar, onlara şahitlik ediyorlar, tebliğ ettikleri kimselere. Tebliğ edilenler de tebliğ edenlere şahitlik etmiş oluyorlar. Ahirette eğer Allah'ın kelamını, bildiğiniz hakikatleri insanlara ulaştırdığınızda, ahirette size bunu sordukları zaman evet ben onu ulaştırdım diyeceksiniz. Ulaştırdığınız kimseler de evet bu kişi bize geldi, hakikatleri anlattı. Allah-u Teala'nın kitabını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlattı. İlmi anlattı bize, tevhidi anlattı, sünnetten bahsetti. Dolayısıyla davetin en can alıcı ve en duygusal olarak da insanı mutmain edecek tarafı bu hususun, bu davet işinin ahirette davet eden için, davetçi için bir şehadet referansı olması. Tabii aynı şey davet edilen için de geçerli. Davet edilen eğer davet edildiği hususla alakalı gerekli malumat ona verildiyse, mesaj ona ulaştıysa, ki Allah-u Teala insanoğlunu çok akıllı yarattı. Hani tabiri caizse kendisine belli başlı ipuçları verildiğinde de insan zihni o ipuçları üzerinden akıl yürüterek hakikate ulaşmasa da hakikate dair daha belki net ipuçlarına ulaşabilir. Dolayısıyla insanoğlu, hele ki aklıyla bu kadar övünen insanoğlu, ki yani bir açıdan baktığınızda gerçekten insan aklının işte ne kadar estetik, ne kadar dakik ürünler ortaya koyduğunu görüyoruz. Biz müşahede ediyoruz yani hep beraber. Dolayısıyla bununla övünen ya da en azından bunun ne kadar salahiyetli bir meleke olduğunu, akıl etmenin ne kadar yetkin bir meleke olduğunu söyleyen, bunu sık sık tekrar eden, bunun üzerine kitaplar yazan, disiplinler kuran insanoğlunun doğal olarak kendisine hakikatle alakalı belli başlı malumatlar geldiğinde o hakikate ulaşmaya dair gerek tefekkür gerek amel motivasyonu bulmaması mümkün değil. Yani eğer bir şeyler size söylendiyse siz onları, onun peşinden gitmeye dair muhakkak surette bir motivasyon bulursunuz. Hidayeti aramaya dair motivasyon bulursunuz. Eğer nefis demeyeyim de heva ve hevesin manipülasyonlarına, insanın hevanın ya da insanı, şeytanı dinleyen tarafının onu paçalarından çekmiyorsa, eğer onu manipüle etmiyorsa, onu daha geçici ve belki zevkli olacak, yani dünyevi anlamda zevkli olacak işlerle oyalamıyorsa. Bununla alakalı hadislere geçiyoruz. Birinci hadis İmam Buhari'nin Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet ettiği hadis. Abdullah bin Amr bin As'ı tekrar hatırlayalım. Kendisi hadisleri yazma konusunda öne çıkan sahabeydi. Zaten okuma yazma bilen, biraz da böyle eğitimli bir aileden geliyordu. Amr bin As biliyorsunuz Mekke'nin dış işleriyle alakalı böyle elçi olabilecek birisiydi. Abdullah bin Amr bin As da yanlış hatırlamıyorsam yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da emriyle Süryanice falan da öğrenmişti. Yazışmalarda görev alıyordu. Dolayısıyla bir kültürlü, okuma yazma bilen, kültürlü, dakik. Biraz önce söylediğim gibi aklın en önemli özelliği. Hani dakik sahabelerden biri. O rivayet ediyor, buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, benden bir ayet bile olsa insanlara bunu iletin, tebliğ edin. İsrailoğulları hakkında konuşmanızda da bir beis yoktur. Kim de kasıtlı bir şekilde benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gördüğümüz gibi ashabına kendisinden duyduğunu, bir ayeti bile aktarmalarını emrediyor. Birazdan okuyacağımız başka hadislerde benden tek bir söz bile aktarın, işte duyduklarınızı aktarın vesaire emredecek. Burada ayet diyor. Burada hadis 3 parçadan oluşuyor. Birinci parçası bu tebliği, nasihati, ilmi iletmeyi teşvik eden taraf. Bir diğeri İsrailoğulları hakkında konuşmanızda da bir beis yoktur meselesi. Bu belki arada anlaşılmamış olabilir. Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman özellikle Yahudilerle ve İsrailoğullarının malumatlarıyla, onların anlatılan kıssalarıyla iç içeydiler. Doğal olarak anlatılıyordu. Hatta onlardan bazıları Müslüman oldular ve İsrailiyat dediğimiz İsrailoğullarının ellerinde var olan gerek Tevrat, İncil ya da işte İncil Hristiyanlar ama fark etmez. Yani Tevrat ya da başka anlatılar da konuşuluyordu. Bir ilim, bir bilgi değeri taşıması bakımından. Tabi Müslümanlar bu konuda mütereddidler. Resulullah da buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam başka hadisleriyle beraber bazı koşullar altında bunu anlamamız gerekiyor tabii ki. İsrailoğullar hakkında konuşmanızda bir beis yoktur. Tabii ki işte peygamberler kıssası Kur'an ve sünnete uygunsa, Kur'an'a aykırı değilse ve tabii bunun başka ilmi koşulları da var kardeşler. Oraya çok girmiyorum çünkü müfessirlerimiz İsrailiyatla iştigal etmişler. Ama işte ehil olan, onu filtreleyecek, dolayısıyla insanlara iletirken filtreli bir biçimde iletmesi gerekecek. Ve aynı zamanda hani belli bir ilmi araştırma amacı taşıyacak ya da bir bilgi değeri taşıyacak vesaire. Bunun pek çok koşulu var. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani onları konuşmanızda bir beis yoktur. Başka bir hadisinde hani ne kabul edin ne reddedin. Yani Allah'ın kitabına uygunsa doğrudur. Üçüncü kısımda kim de kasıtlı bir şekilde benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis kardeşler yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men kezebe aleyye diye başlayan bir pek çok hadiste geçen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çok çok fazla kanaldan rivayet edilen bir haberdir bu. Kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen en sahih ve lafzen mütevatir olan hadistir. Dolayısıyla çok önemlidir ve hadis rivayetinde, hadis ilminde, nakil ilminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim naklederken müminleri, muhaddisleri, ravileri son derece dikkatli olmalarını sağlayan, teşvik eden hadistir. Çok önemlidir. Yani hadis ilminde çok önemli bir yere sahiptir. Evet, ikinci hadis, ikinci nas Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Sehl bin Sa'd'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Yarın sancağı Allah'ın kendisi vesilesiyle fetih nasip edeceği bir kişiye vereceğim. Ravi der ki, insanlar bunun hakkında konuşup sancağın kime verileceğini merak ederek geceyi geçirdiler. Sabah olunca sancağı alma ümidiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geldiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Ali bin Ebi Talib nerede diye sordu. Gözlerinden rahatsız ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, olsun yine de birini gönderin de yanıma gelsin buyurdu. Yanına geldiği zaman tükürüğüyle onu tedavi ediyor ve onun için dua ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hiçbir sıkıntısı olmamışçasına rahatlıyor, sancağı da alıyor. Hazreti Ali Efendimiz'e şöyle soruyor. Ey Allah'ın Resulü, onlarla tıpkı bizim gibi mümin, yani bizim gibi oluncaya kadar mı savaşayım? Resulullah da buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam ona cevap, ben acele etmeden onların bulunduğu yere ulaşıncaya kadar sakin ol. Sonra onları İslam'a davet et. Allah'ın verdiği sorumluluklardan yapmaları gerekenleri kendilerine bildir. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin vesilenle bir kişiye hidayet vermesi kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bunu günümüzde şöyle çevirebiliriz. Yani kırmızı arabalara sahip olmandan, böyle lüks arabalara sahip olmandan daha hayırlıdır. Şimdi burada tabii bir savaş durumu söz konusu. Bir fütühat politikası var. İslam devletinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başkanlığında güttüğü bir fütühat politikası var. Ve bir savaş söz konusu. Fakat İslam savaş hukukunu okuduğunuzda, Megazi'yi yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarını okuduğunuzda ki ilk dönem İslam hukukunda siyer dendiği zaman akla ilk aslında Resulullah'ın savaşları ve savaş hukuku gelirdi. İşte İmam Ebu Yusuf'un, İmam Evdayi'nin bu konuda yazdığı eserler, İmam Evdayi'nin reddiye, İmam Evdayi'ye yazılan reddiye mesela vesaire. Hep siyer geçer, siyer-u Evdayi vesaire diye. Şimdi dolayısıyla burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu koşullar altında Hazreti Ali'ye son derece dikkatli, sakin, yapıcı olmasını emrediyor. Bakın bu savaş hali. Yani normal bir konuşma, normal bir işte bir araya gelme gibi bir şey değil. Bir savaş durumu söz konusu. Ona rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar tedbirli, temkinli, ihtiyatlı, hatta gerçekten de merhametli olmayı tavsiye ettiğini görüyoruz. Çok somut bir biçimde görüyoruz. Ve orada çok anahtar olan şey tabii ki en son söylediği, yani savaşırsın, fethedersin, belki işte ganimetler elde edebilirsin ama Allah'ın, ama yani senin vesilenle bir kişi hidayete erse o sahip olduğun her şeyden, o zaferlerden belki çok daha kıymetli olacaktır. Çünkü o kişi hani iman edecek, müminlerin safına katılacak ve belki ahiretini kurtaracak yani dolayısıyla. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda Hazreti Ali'ye çok kritik bir zamanda bizim için çok kıymeti harbiyesi olan, çok değerli bir tavsiyesini veriyor. Buhari'nin Seleme'den yaptığı radıyallahu anh'de bu olayın Hayber gazvesinde meydana geldiğini söylüyor. Evet, asıl hedef, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl hedefinin dolayısıyla insanları İslam'a davet etmek ve Müslüman olmaları olduğunu anlıyoruz. İkinci niyet de İslam devletini korumak ve güçlendirmek. Yine Buhari'nin Ahad Haberler babında Malik bin el-Huveyris'ten rivayet ediyor. Abdülkays heyeti Resulullah'a geliyor. Efendimiz kim bu gelenler diye soruyor. Rebia kabilesi deniliyor kendisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları şöyle diyerek karşılıyor. Hoş geldiniz. Utanç ve pişmanlıktan muhafaza edilesiniz. Utanç ve pişmanlıktan muhafaza edilesiniz. Çok hikmetli bir dua bu. Çünkü insanlar Müslüman oldukları zaman geçmişten utanabilirler. Eğer insanlar dönmezlerse bu sefer ahirette utanır ve pişman olurlar. İman ederse o utanç ve pişmanlıktan muhafaza edilirler. Heyettekiler, ey Allah Resulü, seninle bizim aramızdaki bölgede Mudar kabilesinden kafirler var. Bize onunla amel ettiğimizde cennete gireceğimiz bir şey emret de arkamızda bıraktıklarımıza da onu iletelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendine dört şey emrediyor. Dört şeyi de onlara yasaklıyor. Hadisi okumuyoruz. Hadisin son kısmındaysa onlara şöyle buyuruyor. Bu söylediklerime riayet edin ve arkanızda bıraktığınız kimselere de bunları iletin. Yani sadece kendinizi amel etmeyin. Siz birilerini temsilen geldiniz. Dolayısıyla onlara bu ilmi, bu bilgileri onlara iletin. Onların hidayetine ve hidayette sabit olmalarına vesile olun. Dördüncü hadisimiz ve son hadisimiz Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle buyuruyor. Burada olanlar olmayanlara bu sözlerimi iletsin. Nice iletilen, nice kendisine tebliğ edilen, tebliğ edenden daha anlayış sahibidir. Bu çok önemli bir hadis aslında. Birincisi, bu hadis de değerli kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çok çok fazla kişinin rivayet ettiği, yine mütevatir, lafzen mütevatir olan bir hadis. Ve ikinci kısımda söylenen, iletilen kişi, kendisine iletilen kişi, onu getiren, ona tebliğ eden, o hadisi ona rivayet edenden daha anlayış sahibi olabilir. Tabii bu önemli bir husus çünkü İslam bilimler tarihinde bu gerçekleşmiş. Bazen muhaddisler fakihlere bir hadis aktarırlar. Fakihler o hadisin hakiki manasını, ondan fıkhi hüküm istinbatını çok daha doğru bir şekilde yapabilirler. Onlar daha istidlali yönden, delil çıkarma yönünden kendilerini eğittikleri için nazari bir eğitime ve belki Allah vergisi istidada da aynı zamanda kapasiteye de sahip oldukları için, o kavrayış sahibine sahip oldukları için, kavrayış sahibi oldukları için, ki kavrayış sahibi olmak da fıkıh demektir Arapçada. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde gerek ayetlerde de geçiyor. Dolayısıyla Allah Resulü ta o zamandan aslında İslami ilimlerin teşekkülüne dair çok önemli işaretlerde bulunmuş oluyor. Ki nitekim yazar da bu işte müçtehit imamların, işte hadislerden hüküm çıkarmaya ehil olacak alimlerin müjdesini verdiğini kendisi de söylüyor. Hakikaten çünkü tabii ki bir öğrenci öğretmeninden, kendisine rivayet eden kişiden tabii ki daha alim olabilir, daha fakih olabilir. Hadisleri daha çok toparlamıştır. Fıkhi hüküm istinbatı konusunda kendini daha iyi eğitmiştir. Çünkü burada iki husus söz konusu. Bir, gelen nakli almak. İki, o gelen nakli akılla iyi işlemek. Burada o iki şeyi bir araya getirdiğiniz zaman fıkıh gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunu daha iyi yapabilir. Evet, dördüncü başlığa geçiyoruz. Bir sonraki ders inşallah Allahu Teala'nın dinini insanlara tebliğ etmenin hükmü konusunda biraz konuşacağız. Allah izin verirse. Allah razı olsun kardeşler dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Kutup ayılarının kürklerindeki kılların diğer hayvanlara göre benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
3: Özel FM 103.2.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No. 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No. 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
4: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
2: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No. 1.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
10: يا رحمن.
11: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
10: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: Özel FM
13: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
14: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lilhaq ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza' min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين عزه اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لومة لائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعلي دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب اللهم إنا نعاهدك على التوبة نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. يا إله الكون، يا ملك الملوك، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، إن تعذبنا فأنت على عذابنا قادر، وأن تغفر لنا فأنت العزيز الغافر يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah!

أشهد أن

namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı mahmuda yükselt.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
2: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
3: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
5: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
14: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
16: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
17: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: İmaj Çağı. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama O sizin kalplerinize ve amelinize bakar. Müslim. Malum imaj çağındayız. İnsanoğlu tüm itibar, onur, ağırlık, saygınlık ve değerini imajda arar oldu. Moderniteyle gelen bu maraz sadece gençlere özel bir durum değil, toplumun tüm katmanlarını kuşatmış halde. Yaşam imaj makerlar üzerinden şekilleniyor. Şahsiyetli, karakterli insan yerini karizmatik profillere bıraktı. Görünerek var olmak, beğenilme arzusu, ilgi odağı olma isteği insanı imaj çağının kurbanı olmaya zorluyor. Şekilciliğin kollarında şekilden şekile giren, renkten renge boyanan renksiz kuşaklar içliğin girdabına sürükleniyor. Kişilik örseleniyor, kimlik kayboluyor. İmaja yapılan ölçüsüz yatırım insanı derinliğinden, özünden, gerçekliğinden hızla uzaklaştırıyor. İmaj mühendislerinin sistematik operasyonlarıyla insan zeminini kaybediyor, yani insan kayıyor ve kayboluyor. Fıtrat bozuluyor, özünü yitiriyor. Özün önemsizleşmesiyle öykünme ve özenti öne çıkıyor. Ve de insan kendine yabancılaşıyor. Göksel olanın yerine görsel olan önceleniyor. Görüntünün hegemonyasıyla öte dünya görünmez oluyor. Göz merkezci tutkular gaybi olana alan açmıyor. Bu durumda sözün de etkisi kalmıyor. Çünkü göz kendi iktidarını kurdu. Bize gelince yıllarca takvamızla kamusal ve toplumsal dönüşümü hedeflerken, şimdilerde imaj çağının etkisi altında kişisel geleceğimizi güvence altına almanın derdine düştük. Meri sisteme eklenme riski altındayız. Demek ki ilkelerimizle var olma, sabitelerimizle yürümenin ağırlığını taşımakta zorlanınca imaja ve rejime sığınma zafiyeti nüksediyor. Daima takva diyenlerin dünyasından hem imaj hem takva diyenlerle iş tutmaya başladık. Yarınlarda sadece imaj diyenlerin dünyasında biz nerede duracağız? Acaba nerede hata yaptık? Tevhid ve takvayı önceleyerek yola çıkanlar günün sonunda imajın meftunu oldular. Nasıl da dönüştürülüyoruz, kavramlarımız çarpıtılıyor, kafalarımız karışıyor, bakışımız bulanıklaşıyor. Çağa adapte olma çabaları yeni aşmazların adresi oluyor. Nedense unutuyoruz, insanlar dışa, Rabbimiz öze nazar eder. İmaj çağında inancımıza göre yaşama sınavında zorlanıyoruz. Allah nezdinde önemli olan suret değil, sirettir. Suretimiz güzel, siretimiz çirkinse, bizi biz yapan değerlerden yoksunuz demektir. Dış görüntüye takılı kalmadan iç oluşum ve olgunlaşma sürecimizi tamamlamak durumundayız. Kalıcı olan fiziki güzellik değil, ahlaki yüceliktir. Yarın için Rabbimizin bizden istediği kalbi selimdir. Gayet tabii doğal güzellik, temiz yaşantı bizim de hakkımızdır. Fakat güzellik sektörünün insanlığın başına ördüğü ağlar gerçekten ürkütücü. Mezoterapi, botoks, silikon, lazer, yüz gerdirme, saç ekimi, cilt yenileme, plastik cerrahi, estetik furyası. Öyle ki günahlar bile estetize edildi. Cildin ruha galebesine tanıklık ediyoruz. Tarz, stil, statü, sınıf, farzın önüne geçti. İmgelerin yerini imaj aldı. Tesettür bile araçsallaştı, metalaştı. Manipülatif bir mantalite revaç buldu. Bilgi, derinlik, karakter, samimiyet, erdem gibi değerlerin ötelendiği imaj, prestij, ambalaj, makyaj ve maskelerin öncelendiği bir pazarda yaşıyoruz. Popülizm piyasasında kendini pazarlama, sergileme, ilgi odağı haline gelme yarışı kızıştı. Gösteri, gözetim ve tüketim toplumunun bünyesinde varlığımızı nasıl koruyacağız? Nesillerimizi nasıl eğiteceğiz? Teşhirci ve tedhişçi akımlar akıbetimizi nasıl etkiler? Cilalı imaj çağında toplumun dışını cilalayan, içini çürüten uygulamalar insanımızın dengesini bozdu. Marka, moda, model tutkusu maneviyatsız, merhametsiz, mahremiyetsiz günlere bizi taşıdı. Şimdi yeniden Rabbanileşme yolunda rızayı ilahiye odaklanmak zorundayız. Ramazan Kayan, Milat Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Бірдакі кабілім. Dünya üzerindeki en büyük hayvan olan mavi balinaların kalbi suyun altına daldıkları sırada dakikada sadece 2 kez atar. Bir insanın normal kalp atım hızı ise dakikada 60 ila 100 arasındadır. Suyun altında kalp atım hızlarının çok düşük olmasının nedeni bir memeli türü olan mavi balinaların nefeslerini tutarak gerçekleştirdikleri dalış sırasında dokulara ulaşan oksijen miktarını azaltarak depolarının tüketimini yavaşlatmaktır. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

anı. Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.
0: Batı

yatanlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Ebubekir radıyallahu an karada ve denizde çürüme ve bozulma başladı. Ayeti kerimesinin tefsiri hakkında şöyle demiştir. Ayette geçen kara, insanın dili, denizde kalbidir. Dilde çürüme ve bozulma başladığında insanlar bu kişinin haline üzülüp ağlarlar. Kalpte çürüme ve bozulma başladığındaysa melekler onun haline ağlaşırlar.
1: Özel efendim.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
3: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
5: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
8: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13. Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
12: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamlar.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugünkü Kur'an'daki Şahsiyetler programında Hümeze suresini, Mürselat suresini ve Rabbimiz izin verirse Kaf suresini beraberce işleyeceğiz. Bunları yaparken mantığımızı, tekrar bu sureleri incelerken derdimizi, nereye doğru varmak istediğimizi kısaca bir daha söylemeye çalışalım. Aslında tüm amacımız, tek amacımız kitabı tanımak, Rabbimizin kitabını öğrenmek, bu kitap ile hayatımız arasında bir ilişki kurarak kulluğumuzu çoğaltmak, daha iyi kul olmak. Derdimiz bu. Bununla birlikte böyle bir okuyuş yaparken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hangi çizgilerden geçtiğini, hangi yokuşları tırmandığını, hangi fikirlerle ne yaptıklarını öğrenmek, kafirlerin hangi tepkilerde bulunduğunu, Müslümanlara neler neler söylediklerini yeniden kavramak, böylece onların geçtiği yoldan geçmeye çabalayarak izleri sıra, peşleri sıra kitabı takip etmek gibi bir derdimiz oldu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik dönemindeki hayatını öğrenirken, onu konuşurken aynı zamanda surelerle birlikte o hayatı yeniden düşünelim istedik. Gerçi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyer manasındaki hayatından pek bahsetmiyoruz. Yani önce şu oldu, sonra bu oldu, arkasından bunu bunu yaptı, sonra bunu bunu yaptı manasında böyle bir anlatımımız olmadı. Surelerle birlikte konuşmaya, surelerle birlikte yeri geldikçe söylemeye çalışıyoruz bazı şeyler sadece. Onu da sizlere bırakıyorum inşallah. Bu program çerçevesinde, bu programla birlikte konu ettiğimiz, gündem ettiğimiz sureleri okuyup, konuşup, düşünüp sizlerle çalışırken bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatan bir kitabı da lütfen okumanızı sizden rica ediyorum. Allah rızası için böyle bir yönelişimiz olsun inşallah. Evet sevgili dinleyenler, Hümeze suresi biliyorsunuz kıyameti anlatan surelerden sonra geldi. O da yine benzer ifadeler taşıyordu çünkü. Kari'a ve kıyamet sureleri Mekkelilerin yaşadıkları ortamı anlatan Kureyş suresinden sonra gelmiş ve mekanları ne olursa olsun, çarkçurkları nasıl kurulmuş olursa olsun, hayat standartları nasıl oluşmuşsa bile mutlaka kıyameti yaşayacaklar ve üzerlerinde cereyan edecek olan mutlaka cereyan edecek. Başlarına gelmesi gereken mutlaka başlarına gelecek diye Allah-u Teala onları tehdit etmiş. Elbette bizlere de yaşadığınız hayatın mutlak manada biteceğini ve bir hesap gününün olduğunu tekrarlamıştı. Hümeze suresi karşı çıkan, kavga eden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını inciten kafirlerin metot ve taktiklerini eleştirerek devam ediyor. Evet. وَاَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالَ وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهِ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ 9 ayetlik suremiz, Kur'an-ı Kerim'deki yeri olarak da 104. sure. Kur'an'daki yeri Asr ile Fil suresi arasında. İşte bu sureler arasında ki bu sureden sonra Fil suresinin geliştiği ilginç. Böyle yapanların fil ordusu gibi olacağını da sanki Allah-u Teala anlatıyor. Öyleyse Hümeze suresini şöyle bir ciddi düşünelim. Onda nasıl bir şahsiyet oluşumunun izleri var, ışıkları var anlamaya çalışalım. Müslümanları yok etmek, yıkmak, eleştirmek ve onlarla alay etmek isteyen bir şahsiyet. O dönmüş peygamber ve ashabıyla mümin olanlarla alay ediyor. Hem de eliyle, diliyle. Hümeze ve Lümeze ile. Yazıklar olsun. Tuh onlara. Veil deresine düşsün inşallah onlar diye sanki bir ilenmeyle başlıyor Allah-u Teala. Veil, cehennemde bir derenin adı imiş. Cehennemin Allah'a sığındığı bir dere hem de.
böyle korkunç, böyle feci bir dere. Ya da aslında bir ilenme sözü bu, bir lanet okuma biçimi. Veylün likulli humezeti lümeze. Elleriyle, dilleriyle alay edip çekiştirip duranlar, arkadan önden laf sokuşturmaya çalışanlar, eleştirilerle, böyle yüz ifadeleriyle ve yaha işte tepkilerini bazen vurarak, kırarak, döverek dile getiren, bazen de eleştirerek acımasızca, ironiyle, alayla ifade eden ama neticede her türlü şekli kullanarak Müslümanların işlerinin bitmesini, Müslümanların hayatlarının son bulmasını, Müslümanca yaşantılarının tükenmesini isteyen, tavır sergileyen herkese Allah-u Teala böyle veil okuyor. Oysa belki de susacaklardı, duracaklar, karışmayacaklardı. Herkes yoluna deyiverselerdi, bu kadar da bir kötülük onlara bulaşmayacak. Belki de iyiliği, erdemi, Müslümanlıkla beraber gelen güzelliği onlar da tadacaklardı. Ama öyle bir tepki içine düştüler ki, Nuh kavminin yaptığı gibi. Hani Nuh kavmi diyordu ya birbirlerine, koşun sarılın ilahlarınıza diye birbirlerini teşvik ediyorlar. Nuh'u da yok etmek için dövüyor, sövüyorlardı. Ya da daha evvelki surelere baktığımızda hani bir ashab-ı Uhdud vardı ya, Müslümanlara ateşler yakmış, ateşin etrafına oturmuşlar ve Müslüman olanları da o ateşe sürüklemiş, o ateşi atmışlardı. İşte belki de onu çağrıştırıyordu bu ifadeler. Hümeze ve lümeze yapanlar, elleriyle, dilleriyle bu tür hareketlerde bulunanların aslında kafalarının gerisinde, sözlerinin arka planında düşmanlıklarının asıl manası onların mal toplamalarıydı. اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ. Mal topluyorlar. Mal topladıktan sonra da onu sayıp döküyorlardı. İşleri güçleri mal yığmak, biriktirmek, biriktirdiklerini saymak, dökmek, sınıflandırmak, fişlemek, tekrar kontrol etmek, yeniden yığmak, istif etmek, biraz böyle dizmek, biraz şöyle dizmek, bir o yandan bir bu yandan bakmak, şöyle kilitlemek, böyle kilitlemek ve sonuçta sürekli mal yığmak, habire mal biriktirmek, bir şeyleri çoğaltmak derdi onların hep bu şekilde düşman olmasını sağlıyordu. Neden? Çünkü İslam onların böyle bir mal toplayıcılığına ve böylesi bir dünya sayıcılığına, böyle çoğaltma dertlerine çomak sokuyordu. Onların boş işlerle uğraşmasını engelliyor ya da mal toplanmanın temelindeki günah kavramını da İslam zaten yıkıyordu. Mesela kumar ile mal toplayamayacaklardı. İçki ile mal toplayamayacak, yağmayacaklardı. Veya namazlı bir hayat onların böylesi mal toplayıp sayma programlarını alt üst ediyor. Farklı bir hayat sunuyor, farklı bir eşya bakışı sunuyor, farklı bir üretim ve tüketim dengesi sunuyordu. Bundan dolayı da onlar yanaşmadılar ve böylesi olanları kendilerinin rakibi, düşmanı bellediler. Çünkü onlar yahsebu enne malehu ahlede, malın kendilerini ebedi kılacağını düşünüyorlardı. Mal biriktirdikleri için yeryüzünde çakılı kalacaklarını ve böylece ebedi bir hayat süreceklerini düşünüyorlar. Böyle zannediyorlardı. Evet, kafir gitmeyi istemeyen adamdır. Kafir hayatın bitmesini istemeyen kimsedir. Ve bundan dolayı da müminlere düşman, çünkü onlar öteye ayarlı bir hayat yaşamayı severler. Bu dünya şöyle ağacın altında durulup geçilip gidilen bir yer gibidir. Biraz dinlenilmiştir, bir imtihan ortamıdır ve geçilir gidilir. Öteye ayarlıdır, ahirete ayarlıdır her şey Müslümanın coğrafyasında, dünyasında, kafasında. Ama kafir buna karşı çıkacaktır. Böylesi ona gelmez, hoşuna gitmez. O oraya kazık çakacak. O orada nerede durduysa hemen orayı bir böyle ev haline getirecektir. Bunu biz bugün piyasada da görebiliyoruz. İnsanlar gittikleri her yeri hemen küçük bir ev haline getiriyor. Adam buradan bir pikniğe gittiğinde bile yanında sanki küçük bir ev taşıyor. Ya da gezmeye, tozmaya sağa sola bir yerlere varıyorlar. Kaplıcaya, şuraya, buraya gidiyor insanlar. Bir bakıyoruz hemen küçük bir ev sanki oraya taşınmış. Acaba bu nasıl bir durum? Gittiğimiz her yeri kendi dünyamız haline getirmek, oraya birçok eşyalar koymak, malımız da oradan sanki hiç gitmeyecek hale gelmek gibi derdimiz oluyor. Bavullarımız bile sanki küçük bir ev oluyor bir süre sonra. Bağımlı, bağlantılı, özgürlüğünü yitirmiş
ve dolayısıyla yere bağlanmış insanlar haline geliyor. Bunlara sahip döküyor, tekrar kontrol ediyor. Acaba eksikler neler diye düşünüyoruz ve bundan dolayı da mutlaka suçlayacağımız, kızacağımız, bağırıp çağıracağımız birileri olabiliyor. Değil mi? Kur'an okurken iki tür tavır sergiliyoruz. Ayetler evet bir düşmandan bahsediyor, bir gavurdan bahsediyor, bir İslam olmayan zihniyetten, şahsiyetten bahsediyor ama aynı zamanda ya bende de varsa bunlar diye düşünüp ikinci bir okuyuşla ben de bunlardan varsa, buna benzer bende özellikler oluşmuşsa terk etmeliyim. Bu Kur'an istediği şahsiyet değildir. Allah-u Teala bunu istemiyor, buna veil okuyor. O zaman bundan sıyrılayım derdini taşır Müslüman. İşte Allah-u Teala böylesi olan kafirin, böylesi olan günahkarın dilini hayırda kullanmayan, elini İslam yolunda kullanmayan, yani eliyle diliyle İslam'a teslim olmamış, vücuduyla, beyniyle, hayat ve fizikiyle Allah'a teslim olmamış kimsenin gerçekten nereye düşeceğini söylüyor. Kelle leyunbezenne fil hutame. O hutameye sürüklenecek, hutameye gidecek, hutameye atılacak. Nedir hutame? Bildin mi? İdrak ettin mi? Kavradın mı? Kavrayabilir misin? Ne olabilir acaba? Bak bil ki o narullah, Allah'ın ateşidir. Allah'ın ateşidir kafirlere ayarlanmış, el mukadeh ve tutuşturulmuş. Yani yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşin bir özelliğidir sanki hutame oluş. Elleti tattalu alel efide. Öyle bir ateş ki o onların kalplerine sızacak, kalplerine oturacak, yüreklerine çökecek, ta yüreklerine kadar varacak. Damarlarından, sinir uçlarından, kalbin atışlarına kadar her taraftan saracak büyük bir pişmanlık ateşi ve zihinsel bir mahvoluş ve aynı zamanda bedensel de bir işkence halinde onu sarıp sarmalayacak. İnneha aleyhim mu'sade ve böylece kilitlenmiş bir ortamda fi amedin mümeddede ve etrafında sütunlar, demir parmaklıklar ve hepsi ateş halinde onun etrafını kuşatmış. Mahpus bir hayatın içinde duracak. Onun cezası bu ve bu ona layık. Çünkü bu onu istemişti. Bundan önceki sure, Kıyamet suresinde de bunun sebepleri anlatılmış. Onun namazda yanaşmadığı, tasdik etmediği, yalanladığı ve sırt döndüğü söylenmişti. Burada da yalanlamasının, sırt dönüşünün, namaz kılmayışının, Allah'ı uğrunda sadaka vermeyişinin, sadık olmayışının sebebi olarak da onun mal yığıp dökmesini, çünkü Allah

Hümeze suresi bu korkunç durumu anlatıyor. Müslümanları bununla uyarıyor. Aman ha, oraya varmayalım. Yalanlayanlardan, yalancılardan olmayalım ve farklı bir İslam ile, yani Kur'an'ın Müslümanlığı ile, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize anlattığı İslam ile yeniden teşekkülümüzü kuralım. Zihinsel manada, ruhsal manada. Evet, öyleyse devam ediyoruz. Okuyalım ve değişelim. Okuyalım ve dönüşelim. Rabbimiz bizi değiştirsin. Kitap ile birlikte güzelleşelim. Ancak Allah'ın ayetleriyle insanlar iyileşecekler, doğruya yaklaşacaklar, mümince bir cennet yoluna girebileceklerdir. Sevgili dinleyenler, Hümeze suresinden sonra Allahu Teala bize Mürselat suresini indirdi. Mürselat suresi de farklı bir ifade taşıyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ilginç başlangıçlarına sahip olan surelerinden bir tanesi bu. Adiyat gibi, Naziat gibi, Saffat gibi Mürselat suresi de farklı bir başlangıç ve böylelerin ilki olan bir sure. Nasıl farklı? Hani Kur'an surelerinin bazıları yeminle başlamıştı. Belki de dönem, yani Mekke'nin bu ilk yıllarında Allahu Teala özellikle yemin ediyor, sözüne bir daha kuvvet katıyordu. Ve kafirler gittikçe şaşırıyorlar, bu kadar kuvvetle bahsedilen ayetler karşısında şaşalıyorlar, ne diyeceklerini bilemiyorlar, nasıl tepki göstereceklerini bilemiyorlardı da etkileniyorlardı mutlaka. İşte Rabbimiz ardı ardına yeminler etmişti daha evvelki surelerde. Bahsettik, güneşe, aya, geceye, gündüze yeminler etmiş veya tine yemin etmiş, yani incire, zeytine, Tur Dağı'na ya da Emin Belde'ye yemin etmişti ve ardından da bugün burada bu surede Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'deki sırası 77. olan surede de Mürselat suresinde de farklı sıfatlara yemin ediyor. İsim yok. Bir evvelki yeminlerde olduğu gibi isim yok. Sadece özellik var. Yapılanlar var. Önce Allahu Teala onlara yemin ediyor. Evet sevgili dinleyenler, biz bu surelerin geniş açıklamalarının öğrenimini size bırakıyoruz. Sizler kendiniz okuyacak, daha ciddi manada Rabbimizin nelerden bahsettiğini öğrenme çabası içine gireceksiniz inşallah. O bakımdan bundan sonraki özellikle çalışmalarımızda surelerin daha bir özetini sunmaya ve içindeki şahsiyet ifadelerini aralamaya çalışacağız. Hepsini bulmak, hepsini ifade etmek gibi bir iddiamız olmayacak. Sadece ipuçlarını sunmaya çalışacak. Sadece reklamını yapacağız inşallah. Vel mursalati urfa fel asifati asfa vel naşirati neşra fel farikati farka fel mulkiyati zikra uzran ev nüzra innema tuadune levaka. Allah-u Teala yeminler ediyor. Yemin olsun birbiri ardınca gönderilenlere. Mealden okuyorum. فَالْعَاصِفَاتِ asfa derken kökünden koparıp savuranlara, yaydıkça yayanlara, böylece ayırdıkça ayıranlara, zikri, vahyi, öğütü insanlara bırakanlara, özür veya uyarmak için, yani bir suçu ortadan kaldırmak ya da bir uyarı olsun diye. Öyleyse şüphesiz bunlara yemin olsun ki size vaat edilen gerçekleşecektir. Allah-u Teala bir şeylere yemin etti. Bir bilgiyle gönderilenlere, örfle gönderilenlere, bir bilgi gönderilen ya da ardı ardına gönderilenlere, peygamberlere, meleklere veya başka şeylere. Ya da kökünden koparıp savuranlara rüzgar mı, melek Cebrail mi ya da hakkı ortaya koyduğu için Kur'an mı, batılı kökünden söküp attığı için, وَالنَّاشِرَةِ نَشْرَى yaydıkça yayanlara yine rüzgar mı acaba, melekler mi ya da Kur'an mı yine, hepsi olabilir. Fel farikati farka, fark art atanlara, farkı belirtenlere ya da fel mulkiyati zikra, bir öğüt bırakanlara, uzran ev nüzra, şöyle bir özür olsun diye, anlaşılsın, mazeret olsun diye, kavransın diye, uyarılsın diye bir zikir bırakanlara. Tüm bunlar, tüm bu bilgi akımı, yeryüzündeki tüm bu olaylar, tüm bu fiiller, tüm bu sıfatlar Allahu Teala'nın egemenliğini gösteriyor. Hayatın sahibi Allah, meleklerin sahibi Allah, rüzgarın sahibi Allah, bilgi akışının sahibi Allah, yeryüzündeki egemenlik Allah'ın. Evet, öyleyse innema tu'adun levaka, size vaat olunan mutlaka gelecektir. İnsanlar, bu nasıl yaşayış? Bu nasıl devam ediş böyle? Kanınızın akışı Allah'ın elinde. Beyninizdeki fikir akışı Allah'ın elinde.
Boğazınızdaki ses akışı Allah'ın elinde. Sinir, sindirim, bütün sistemler onun elinde cereyan ediyor. Göklerdeki, yerdekiler de ayrı zaten, hep onların, onun elinde. Melekler, görünmeyen alemler, rüzgar ve görünen şu elinize

0: değen hava her şey onun elinde cereyan ediyor, akıp gidiyor. Bir bilgi yukarıdan aşağıya, sağdan sola devam eden tüm bu akışkanlık, tüm bu hareketlilik son bir harekete doğru kavranmakta. O da kıyamet. O vaat olunan şey, o mutlaka gelecek. Öyle ki فَاِذَا النُّجُمُ طُمِسَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَاِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ لِيَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ لِيَوْمٍ الْفَاصِلِ. Evet, yıldızlar döküldüğünde ya da yıldızların ışıkları söndürüldüğünde, gök paramparça olduğunda, yarıldığında, dağlar un ufak olup kökünden söküldüğünde ve rasuller bir şahitlik için ortaya çıktığında, evet hangi gün diye ortaya çıkıp da şahitten ortaya koyduklarında, mesela Salih aleyhisselam Semud için ya da Hud için Ad ortaya çıktığında, hesap görüldüğü gün, o gün ayrılış günüdür. Liyavmil fasıl. Herkesin, her şeyin, kafir ve münafığın, müminin, hep herkesin ayrıldığı, aralarında hüküm verildiği gündür. Aralama günü, aralanma günüdür. Bilir misin o gün ne? Vay o günü yalanlayanlara. Veylü yevmeizin lil mükezzibin. Hani biraz önce Hümeze'de Allahu Teala veil demişti ya, yazıklar olsun tuh, veil deresine düşün diye beddua etmişti ya, işte onun bir benzeri devam ediyor. Şimdi de Allahu Teala diyor ki veylü yevmeizin lil mükezzibin. Tüm bu gerçeklikleri, bu bilinen, bu doğal, bu çok normal gerçeklikleri yalanlayan, yalan sayan, yokmuşçasını yaşayanlara yazıklar olsun. Evet, şu konuşulanlar, şu söylenenler, Allahu Teala'nın şu bize indirdikleri aslında, evet, çok kolay sözler. Yani bildik, bilinmesi gereken, insan aklının he ya zaten öyle olması gerekir diyebildiği, diyeceği şeyler. Ya da tekrar ede tekrar ede ama tamam denecek, anladım denecek, fakat bir daha söylenecek sözler bunlar. Çünkü insan yanaşmıyor bu kolay, bu gerçek, bu hakikat, bu insan mantığının evet diyebileceği sözleri reddediyor. Öyleyse bunca söylenmiş, bunca anlaşılmış olmasına rağmen yalanlayanların, yalan sayanların, hala evet demeyenlerin, hala bu dine göre yaşamayanların, hala okumamaya kararlı olanların vay haline, yazıklar olsun onlara. Ne yapmak istiyorlar? Ne şekilde yaşamak istiyorlar? Tuh onlara. Elem nuhlikil evvelin summe nutbi'uhumul ahirin kezalike nef'alu bil mücrimin veylü yevme izillil mükezzibin. Öncekiler, onları helak etmedik mi? Arkadakiler de böyle olacak. Günahkarlar, hepsi böyle. Vay onların haline. Allahu Teala onları anlatıyor. Tarih boyunca yalanlayanları söylüyor. Sonra yaratılışa geçiyor. Sizi sudan yaratmadık mı, basit bir meniden? Sonra o bir yere yerleşti. Ardından belli bir süre orada durdu. İşte Allah yapar bu işi. Allah ne güzel yapar. Vay haline o yalanlayanların. Sonra kıyamet, toplanma yeri, diri ölü herkes, dağlar var. Bak tatlı su hepsi yalanlayanların. Vay haline. Cennet, cehennem, cehennemde dalga, üç dala ayrılmış bir gölge var. İnsanların tepesine çökmüş. Bu gölge hepsi birer koskocaman dehşetli bir ateş. Kıvılcımlar fışkırtıyor. Allahu Teala cehennemi de söyledi. Cennetten bahsediyor şimdi de. Müttakiler, onlar pınar başlarında. Canlarının çektiği şeylerden yiyecekler. Yaptıklarının karşılığından, evet Allah'a afiyet olsun, yiyin için serbest de diyor. İşte iyi ve güzel davrananları, hoş davrananları Allah böyle mükafatlandırır. Muhsin olanların ecri budur. Ama yalanlayanlar, vay onlara. Yiyin bakalım efendiler şu dünyada. Faydalanalım biraz nimetlerden. Günahkarlar, Allah sanki ise bu dünyada sadece verecek ama ahirette yok hiçbir şey. Vay yalanlayanların haline. Vay yalanlayanların haline. Veylü yevme izillil mükezzibin. Veylü yevme izillil mükezzibin. Ve febi eyyi hadisin ba'dahu yu'minin. Yu'minun. Febi eyyi hadisin ba'dahu yu'minun. Bundan sonra, evet artık bunlardan sonra hangi söze inanacaklar? Hangi sözü kabullenecekler? Allahu Teala kıyametten bahsetti, kıyameti anlattı, müminlerin durumlarından bahsetti, mücrimlerin, kötülüklerin gireceği yerden bahsetti ve böylece Mürselat suresinde de yalanlayanlara dehşetli dakikalar yaşattı. Onlar eğer hakikat iman etmek derdinde iseler, o zaman kurtulacaklarını bildiler, bunu anladılar. Yok, küfür üzere devam edeceklerse bunu da kavradılar. İşte Allah-u Teala Mürselat suresinde de bizlere bunları söylüyor sevgili dinleyenler. Bu sureyle birlikte sanki böyle kafirlerin tipleri iyice belirginleşti. Yalan denen olay, yalan saymak denen olay, bile bile kafirlik iyice ortaya çıktı. Ve Allah-u Teala da müminlerin artık tam nitelikli ne olduklarını ortaya koyan bir müminlik sergilemelerini istedi onlardan. Her şey belli olmuşçasına bir hayat yaşanacaktı. İşte tam bundan sonra Allah-u Teala kitabına yemin eden bir başka sureyle söze girdi. Kaf vel Kur'anil Mecid. Kur'an'a yemin eden bir sure var. Sıra ona geldi. Evet, Kur'an-ı Kerim'in başlangıçları çok ilginç sevgili dinleyenler. Allah-u Teala her bir suresine farklı farklı başladı. Ve bazı surelerin başına da harf koymuştu. Harflerle başladı. Manasını Rabbimizin bildiği, bizim iman ettiğimiz. Allah'ım bu kitap senden, senin gönderdiğin bu kitabın her türlü sözüne iman ediyoruz. Anlasak da, anlamasak da, kavrasak da, kavramasak da, sen söyledin ya doğrudur, ne dersen odur. İşittik, itaat ettik, iman ettik. İman edenlere açılan bu kitabı kabul ediyoruz mantığını taşırız hep bu ayetlerin karşısında. Bazen Hamim diyecek Allah, bazen Elif Lamim, bazen Yasin, bazen Taha ya da Elif Lamim Ra. İşte şimdi de Gaf diyor. Nun demişti ya başta, işte bunun bir benzeri de Gaf diyor Allah-u Teala. Gaf vel Kur'anil Mecid. Şerefli Kur'an'a andolsun diye söze başlıyor Allah-u Teala. Yemin edilen, yalancılardan bahseden sureden sonra, kısaca özetini yaptığımız mürselattan sonra Rabbimiz Kaf suresine geçti ve bize onu aktarıyor şimdi de. Cennet, cehennem, ahiret ve Allah-u Teala'nın hayata hakimliği konusu bu surede de temel konu. Hep işlenen söz, tekrar tekrar konuşulan ifadeler. Andolsun şerefli Kur'an'a. Ama kafirler şaşırdılar. Kendilerine bir uyarıcı gelmesine şaşkınlıkla bunu karşıladılar. Ah dediler. Bu nasıl olur böyle? Kafirler için bu, dediler, bu çok acayip bir şey. Biz toprak olduktan sonra, tekrar öldükten sonra mı diriltileceğiz? Ah dediler, bu çok zor bir dönüş. Asıl kendilerine peygamber gelmesine şaşırdılar, bu bir. Durup dururken bir uyarıcının kendilerini bulmasına şaşırdılar, evet. Ama bir de o uyarıcının kıyamet var, öldükten sonra dirileceksiniz, hesaba çekileceksiniz, cennet var, cehennem var demesine şaşırdılar. Rutin bir hayatları vardı. Alıyorlar, veriyorlardı. Al gülüm, ver gülüm. Zenginler zengince yaşamaya devam ediyordu. Köleler köle gibiydiler zaten. Fakirler fakir gibi yaşıyorlar. Herkes bir yol bulmuş kendisine, o yolu takip etmeye devam ediyordu. Ama bir de şimdi birisi çıkmış, 40 yıldır aralarında yaşayan efendi bir adam, kimseye bir kötülüğü olmayan, Muhammedül Emin diye sevdikleri, hayatlarında önem verdikleri, Abdülmuttalib'in hatırası olarak değer kazanmış, Mekke'nin önemli bir siması, işte o adam tutmuş bir gün dağdan aşağı inmiş ve demiş ki ben uyarıcıyım. Bir peygamberim. Ölüm var, ahiret var, hesap var deyivermişti. Buna şaşırdılar, şaşkınlıkla karşıladılar. Ve özellikle onun bakın ölüm var deyişine çok şaşkınlık geçirdiler. Bu zor, bu uzak dediler. Oysa Allah biliyor, toprağa girdiklerinde onların bedenlerinden toprağın neydi Allah bilmekte. Her şey Allah'ın yanında bir kitapta yazılı değil mi? Onlar hakkı yalanladılar. Bundan dolayı da işleri karman çorman. Bel kezzebu bil hak lemma ca'ahum fahum fi emrin meriç. Hak kendilerine geldikten sonra, Allah'ın ayetleri apaçık kendilerine beyan olduktan sonra onlar yine yalanlamayı, yalan saymayı tercih ettiler. Biraz önce bahsedildiği gibi yalancı olmayı istediler. İşte bundan dolayı da işleri karman çorman, karma karışık. Fi emrin meriç, her cümerç bir hayat. Ne dedikleri belli değil, nasıl karşı çıkacakları belli değil, nasıl evet diyecekleri belli değil. Her türlü hayatlarında bir karambol var. Ne tarafa gideceklerini bildikleri yok, bir hedefleri de yok zaten. Öylesine yaşıyorlar, sağa sola bir dalgalanma halinde devam eden bir hayat. Mutsuz, umutsuz. Biraz tersinden okuyalım mı ayeti? Bir de şöyle tersinden düşünelim mi? İşleri karman çormansa insanların, karma karışıksa evlilikleri, çocuk eğitimleri, karma karışıksa ticaretleri, gitmeleri gelmeleri, o zaman bir baksınlar. Hangi şeyi yalanladılar hayatlarında? Hangi ayet yalanlandı? Hangi peygamber sünnetini dışlamışlar da bundan dolayı başlarına bu gelmiş? Neden mutsuzlar? Çünkü kitapla beraber değiller. Neden hoş değil hayatları? Çünkü hadisleri, ayetleri reddetmişler. Ya da yok saymışlar. Hiç öğrenmemişler, öğrenme derdine düşmemişler. Bakmıyorlar mı gökyüzüne? Baksınlar ne kadar büyük bir güzellik var. Bir güzellik her tarafından onu kuşatmış. Tepelerinde onu biz bina ettik, süsledik. Ne hoş. Bak yırtık falan da yok onda. Yer, altlarına serilmiş, dağlar var üzerine dikilmiş, bitkiler çeşit çeşit. İşte tüm bunlar bir göz aydınlığı, bir bakış kazandırmak, bir zaviye, bir tebsıra, olayları görebilecekleri bir pencere. Onların kafalarında, evet, zihin dünyalarına açılan bir ufuk, bir ışık, bir parıltı. Ve zikra likülle abdin münib. Ve Allah'a bağlanmış her kul için, kendisini Allah'a bağlamış, Allah'a adamış, Allah'tan alınan sözlerle hayat yaşayan, kendini ipini Allah'a teslim etmiş olan bir kul için bunlar bir öğüt, bir hatırlatma. Tüm bu ayetler, görsel ayetler, göksel ayetler, yerdeki ve gökteki ve ikisi arasındaki her türlü ayet ya da şu kitabın tüm ayetleri böyle kullar için bir ışık, bir ufuk ya da bir pencere, bir öğüt, bir hatırlatma, bir kulak küpesi, hayat bulacakları bir söz. İşte aynı yağmur gibi bir bereket, damla damla. Biz gökten bir de su indirdik mübarek, onunla bitirdik bağlar, bahçeler ve hasat edilecek ekinler. Ve bu, bir de bakıyoruz hurmalar böyle sarkmış aşağıya, dolu dolu ve üzerlerine güzelce çıkıp alabilecekleri, yiyip içebilecekleri kullar için bir rızık olarak Allah tarafından dizayn edilmiş hurma bağları, bahçeleri. Kulların rızkı bunlar. Yesin kullar diye Allah gönderdi. Vahyina bihi beldeten meyta. İşte böyle ölü bir beldeyi de Allah böylece diriltir. Kezalikel huruç. Çıkış da böyle. Evet, yeniden diriliş de bu şekilde olacak. Ölü bir beldeyi, ölü ruhları, ölü kalpleri diriltecek Allah'tır. Yeniden onlara imkan verecek, hayat verecek olan Allah'tır. Ve ama aynı zamanda bugün bu dünyada dirilmeyen, vahiyle dirilmeyenler bilsinler ki mutlaka kıyamet günü yeniden dirilecekler. Bütün bedenleri yeniden inşa edilecek, ilk günkü gibi olacak ve hesap günü, hesap coğrafyasında imtihana çekilecekler. Evvelkiler yine yalanlamıştı, onları Allah anlatıyor bizlere. Kimler mesela? Nuh kavmi ya da Ashab-ı Res diye bir kavim, Semud, Ad, Firavun, Lut kavmi ya da Eyke ashabı veya Tubba. Hepsi evet yalanlamışlardı. Yalanlamaları boyutta şuydu: kendilerine peygamber hak ile geldiğinde o kendilerine gelen peygamberleri ve onların vaat ettikleri hakkı reddetmiş, yalanlamış, yok saymışlardı. Oysa Allah yorulmamıştı ilk yaratıştan. Öyleyse ikinci yaratılış Allah'a zor gelir mi? Hayır. Onlar ikinci yaratılıştan şüphe etmek istiyorlar. Onu yok saymak istiyorlar da ondan böyle yapıyorlar. Evet sevgili dinleyenler, Rabbimiz ayetlerinde kafirlerin isteklerini canlandırıyor. Gökteki ve yerdeki nimetlerden bahsediyor ve sonra soruyor. Tekrar söylüyor. وَلَغَتْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانِ İnsanı biz yarattık. Yaratılmıştır insan Allah tarafından. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Ve kendisine Allah'ın yani bildiği bir yaratılış ile Allah'ın yarattığı insana kendisinin neler fısıldadığını, neler öğrettiğini, neler empoze ettiğini, insanın kendisini nereye doğru sürüklediğini Allah en iyi bilmektedir. İnsanın nasıl temayülleri olduğunu, ne tarafa doğru yönelişlerin olacağını Allah çok iyi bilmektedir. Çünkü فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diye Şems suresinde söylenmişti ya, Allah'tır insanı biçimlendiren ve ona iyiye de fucura da gidecek bir yön veren, yani takva tarafına da fucur tarafına da iyiye de kötüye de gidebilecek bir pozisyon veren yine Allah'tır. İnsanı o şekilde yaratan, inşa eden Allah'tır. Dolayısıyla insana kendisinin ne tür fısıldılarda bulunduğunu Allah bilmektedir. Çünkü وَنَحْنُ أَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Allah diyor ki biz insana şah damarından daha yakınız. Allah bana benden daha yakın olan, beni benden daha iyi bilen, benim müşkilatlarımı çabucak bilen, kalbimden geçirdiğim kötülükleri kavrayan, her şeyin sahibi olan. Öyleyse onsuz yapabileceğim hiçbir şey yok. Elde var bir demek zorundayım. Evvelallah demek zorundayım. Allah'ı hesaba katarak ne yapacaksam yapabileceğim. O bakımdan mümin bilecek ki Allah bana benden daha yakın. Bu mümin için bir müjdedir. Evet, bazen sıkıntı çekiyoruz. Yahu diyoruz, iyi de ben biraz farklıyım. İçime şeytan çok şeyler dolduruyor. Kalbimde birçok fısıltılar var. İhtiyaçlar hissediyorum. Yapamıyorum, okuyamıyorum. Bir meal bitirmeye gayret ettim ama olmadı. Peygamberin sözlerini okumaya çalıştım ama olmadı. Dini öğrenmeye çabaladım ama işte diye bizim birçok mazeretimiz olabiliyor ya. O zaman tıkanıyoruz. Allah var. Allah biliyor. Haşa Allahu Teala seni yaşayamayacağın bir dini mi gönderdi? Yapamayacağın bir din mi sana verdi? Çekemeyeceğin bir yükü mü yükledi? Olmaz. Eğer olmazsa o zaman Allah biliyor benim durumumu, benim ne kadar yük taşıyacağımı, hangi kapasitede olduğumu ve buna göre gönderilmişse bu din artık mazeretim olamaz. Ya da şu müjdeyi de alalım isterseniz. Allah bana yakın, başkaları uzak olursa olsun. Başkaları ne tarafa çekerse çeksin, Allah bana yakın. Bunu bildiğimde ben rahat ederim. Rabbim var, o benle beraber olduğumu sırtım yere gelmez ve ben kurtulurum, kazanırım, başarıya ulaşırım. Sonra Allah-u Teala kıyamet gününü anlatıyor. Kıyamet gününden manzaralar sunuyor. Uzatmak istemiyorum sevgili dinleyenler. Size bırakmak istiyorum bazı bölümlerini, ayetlerin, surelerin. Bu bölümde de Allah-u Teala Müslümanların ya da kafirlerin, günahkarların ya da suçluların ya da suçsuzların, yani Allah'a güzelce bağlanmış olan herkesin yaşayabileceği bir kıyamet manzarasından bahsediyor.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
2: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a yükselt. Özel FM 103.2.
2: Dinlemekte olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam ediyor.
3: İşte mahşer meydanı. Mahşer meydanında yanında kişiler var. Birisi önde, birisi yanda. Birisi şoför. Sanki götürüyor kılavuz, mihmandar. Buraya buyurun, şuraya gidin diyor. Günahkarı zorla çekip sündüren bir götürücü. Belki Müslümanı da buyurun buyurun şuradan sağa sola diye ona güzellikle davranan birisi. Bir diyanda şahit, tanık, elinde defterler, amel defterleri sanki. Ve böyle bir manzara düşünebiliyoruz. Bir insan, iyi ya da kötü insan, mümin ya da kafir insan, gidiyorlar mahşer meydanına. Herkes yanında, yanındakilerle birlikte. Şeytana uyanlar, şeytanı dost edinenler onunla birlikte. Rahman'ın kulları ve onlar da peygamberleriyle, onlara hayrı hatırlatanlarla birlikte. Herkes hangi takımdaysa, herkes hangi bölümdeyse, hangi yöne yönelmişse, işte o gün, kıyamete üfürüldüğü gün, hesap günü başladığında herkes gelir böylece. O gün her şey anlatılmıştır, anlaşılmıştır ve belki şeytan der, Allah'ım bunu ben saptırmak istememiştim, aslında bu kendisi sapmak istiyordu falan diye birçok söz söyler. Ama Allah-u Teala der ki tamam susun, iş bitmiştir, olan olmuştur, artık çözüm yok. Yani çıkış söz konusu değil, atın bunu cehenneme. Kimi? Şu kafiri, şu zorbayı, anid olan, inatkar olanı. Külle keffar, her kafiri atın der Allah-u Teala. Her kafiri, küffar yani kitabı örten, küffar yani Allah'ın nimetlerini yok sayan, görmezden gelen. İşte bunları atın ve inatçı olanları ve menna'ilil hayr, hayrı engelleyen, iyiliği engelleyen, zekatın, sadakanın verilmesini kabul etmeyen, kendisi vermediği gibi başkalarının vermesini engelleyen, kendisi Kur'an okumadığı gibi Kur'an okuyan, Kur'an anlamaya çalışan insanları da engelleyen, yani hayır olarak aklımıza ne gelebiliyorsa onu engelleyen kimseleri atın cehenneme. Çünkü onlar mu'teddir, aşırı kişilerdir, mürib, şüphe içerisindedirler. Şüphelenmişlerdir. Kalplerinde şüphe vardır, sıkıntı vardır. Kendilerinden, yeteneklerinden, Rablerinden şüpheleri vardır. Ondan dolayı bu adamları atın onları. Çünkü ellezî ce'aleme Allah ilahen ahar. Allah dışında başka ilahlar edinmeye kalktılar. O zaman atın bunları şu azab-ı şedide, şedid olan azaba. Ve Allah-u Teala artık onların defterlerini kapatmıştır. İşleri bitmiştir ve hep beraber cehenneme yuvarlanmışlardır. Öte yandan cehenneme Allah-u Teala sorar tüm bu manzaradan sonra. Her şey bitti. Böyle özellikleri taşıyan tüm kafirler atılmıştır cehenneme ve Allah soruyor şimdi cehenneme. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمْ. O gün Allah cehenneme sorar. هَلِمْ تَلَأْتِ. Doldun mu? وَتَقُولُ. O der ki hala, hel mi mezit, daha var mı? Yani ihtiyacın var, biraz daha var mı kafir? Cehennem böyle der. Doymak bilmez. Ve sonra rivayete göre Allah-u Teala ona ayağını basar ve cehennem susar. Tamam tamam der, doldum der. Bitti der, tamam. İçi geçer şöyle sanki birbirine girer ve tamam doldum der. Öte yandan, ve uzlifetil cennet, cennet de yaklaşmıştır, yakınlaşmıştır. Lil muttakine gayra ba'id, müttakilere, Allah'tan korkan takva sahibi olanlara uzak da değildir. İşte bu Allah'ın vaat ettiğidir. Her evvaba ve hafiz olana. Evvab, Allah'a sürekli yönelen, sürekli Allah'a doğru yönelmiş olan kimse. Hafiz, Allah dinin muhafızı, kitabı muhafaza eden, sünneti muhafaza eden, namusunu muhafaza eden, imanını muhafaza eden kimsedir. Ki onlar, men haşiyar rahmane bil gayb. Gayb olduğu halde, Rahman'a karşı hep bir ürperti taşımaktadırlar. Rahman olan Allah'ı memnun etmek derdiyle sürekli tedirgin, sürekli hareketli, sürekli endişeli, sürekli saygılıdırlar. وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. Ve onlar bir kalbe sahipler ki inabe olmuş, bu kalple gelirler Allah'a. Allah'a bağlı bir kalple Allah'a gelirler. Onların gelişleri bir kalp iledir ve o kalp müniptir. Yani bağlı, bağımlı, Allah'tan başkasını istemeyen bir kalptir. Ve onlara da denir ki, girin bakalım şu selamet yurdu olan cennete. Bugün giriş günüdür. Orada istediğiniz her şey var ve daha da çoğu. Evet, buna bir özet yapalım. Allah-u Teala kıyamet günündeki kafirlerin ve müminlerin özelliklerini bize çizdi. Yani Kur'an şahsiyeti olarak nelere sahip olmamız, neleri terk etmememiz gerektiğini Allah-u Teala sanki bir daha anlattı. Cehenneme girenlerin özelliklerini tekrarlayalım. Onlar bir kere kafir olanlar, küffar, yani çok çok nankörlük yapanlar. Kafirlik, inkarcı olmak, Allah'ın ayetlerini reddetmek, kitabı kapatmak manasında. Anit, zorbalar, inatçılar, inat ediyorlar, olmaz ve diyorlar, dayatıyorlar, bir türlü gelmiyorlar. Ve iyiliği engellerler onlar. Hayrı yok etmek isterler. Hayır oluşmasın isterler hayat programlarında. Artı inatçılıklarınla beraber bir de zorbalıkları vardır. Aşırı giderler. Bütün kötülüklerinde, hani bir kere işleseler sonra tövbe etseler ya, hayır aşırı giderler ve şüphe içerisindedirler kıyametten. Tüm bunların sebebi Allah'tan başka ilah edinmelerindendir. Bu kafirlerin özelliğiydi. Müminlerin, yani cennete gireceklerin özelliği ise onlar şu özellikleri taşıyorlar. Müttakidirler, takvalıdırlar, haramlardan kaçınırlar, şüpheli şeylerden kaçınırlar, şirkten, isyandan kaçınırlar. Allah'ı memnun etme dertleri olduğu için Allah'ı kızdıracak her şeyden vazgeçerler. Ya bir de bununla birlikte evvaptırlar. Allah'a bağlı, hep ona dönerler. Tövbe ederler günahlarından sonra, günahlar yok iken bile hep evvaptırlar. Allah'a yönelip dururlar ve bir de hafizdirler, muhafızdırlar. Her şeylerini muhafaza ederler Allah'ın razı olacağı. Sonra görmedikleri halde Rablerine karşı saygı içerisinde bir haşiyetleri, bir huşuları vardır. Bir bağlılıkları, içten bir ürpertileri vardır ve Allah'a gerçekten bağlı bir kalple gelmiştirler. Onlar cenneti böyle bir kalple kazanmışlardır. Yürekleri tertemizdir. Gönülleri Allah'a bağlılıkla doludur. İşte iki şahsiyet bizlere söylendi. Daha sonra Gaf suresinde Allah-u Teala daha evvelki kabilelerin, daha evvelki milletlerin nasıl yıkıldığını söyler. Tüm bunların birer öğüt olduğunu söyler. Kalbi olan, kulağı olan ve tanık olan her kimsenin bundan öğüt alması gerektiğini söyler. Gökler yaratılmıştır. İkisi arasındaki her şey 6 günde. Allah-u Teala bunları yaratırken yorulmamıştır. Öyleyse ey Muhammed der Rabbimiz. Fasbir alâ mâ yekûlûn. Onların söylediklerine tamam sen kulak tıka. Onları dinleme. Sabret sen bildiğini yap. Nedir o bildiğin? Ve sebbih bihamd rabbike. Rabbini tesbih et sabah akşam. Güneş doğmadan önce ve güneş battıktan sonra geceleyin ya da yıldızlar battığında kalk. Hep tesbih et Rabbini ve dinle. Bir gün gelecek kıyamet kopacak. Azrail ölüm için çağırıyor ya da İsrafil kıyamet için çağırıyor. Bir ses gelecek, yakın bir yerden sana ulaşacak. O geldiğinde, o sayha koptuğunda işte çıkış günüdür. Ve o gün o çıkış olduğunda evet Rabbimiz bunu yapacak, yapabilir. İnna nahnu nuhyi ve numit. Öldüren ve dirilten o çünkü ve dönüş Allah'a. Gök, yer, her şey paramparça. Yeni bir düzenleme var. Nahnu a'lem bima yekulun. Biz onların dediklerini biliyoruz. Onlar bu düzeni kabul etmek istemiyorlar. Allah nizamlı bir hayatı arzulamıyorlar. Allah'ın programında bir hayatın olmayacağını düşünüyorlar. Oysa olacak. Biz onların dediklerini biliyoruz. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ. Sen onlar üzerine bir zorba değilsin, dayatmacı değilsin. Sana düşen sadece öğüt vermek neyle? فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ. Kur'an'ı anlat, Kur'an'la öğüt ver, Kur'an'ı insanlara söyle. مَنْ يَخَافْ وَعِيدٍ. Evet, kıyametten korkan, azaptan korkan, ölümden korkan, bir sonun olduğunu bilen ve sondan sonra bir hesabın olduğunu bilen kimseler bu kitaptan öğüt alacaklar. Öğüt onlara fayda verecek. Kur'an'dan etkilenecekler. İşte böylelerine Kur'an'ı söyle, bir daha söyle, bir daha söyle anlasınlar. Kaf vel Kur'anil Mecid. Tekrar başa dönelim. Evet, şerefli Kur'an'a and olsun. O zaman fezekkir bil Kur'an. Bu Kur'an ile öğüt ver. İkisi arasındaki sözler hep bir öğüt taşıyor. Ölüm, ölümden sonrası, ölümden öncesi her şey Allah'a ait olmalı. Ama bunu biz ancak bu kitaptan öğrenebiliriz. O zaman bu kitabı okumaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Mümince bir şahsiyetin oluşumunda kitaptan başka kapımız yok. Öyleyse biz bu kitabın kapağını açıyor, yeniden onun ufkuna dalıyoruz. Rabbim bu kitabı anlayan, bu kitapla beraber olan, sonra da bundan dolayı اُدْخُلُهَا بِسَلَامٍ denilenlerden olmayı, yani gir şu selamet yurduna denilenlerden olmayı bizlere nasip etsin. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

Kur'an'daki şahsiyetler. Hazırlayan ve sunan Ali Akar.

0: Пирдаки кабилем. Kutup ayılarının kürklerindeki kılların diğer hayvanlara göre benzersiz bir yapısı vardır. Saydam bir boruya benzetilebilecek bu kılların çekirdeğinde ısıyı hapseden ve hayvanı sıcak tutan hava cepleri bulunur. Bu hava cepleri sayesinde kıllar donmaz, böylece kutup ayıları soğuktan daha az etkilenir. Kıllarının su itici özellikleri de kutup ayılarının kuru kalmasını kolaylaştırır.
1: Bir dakika bilim.
2: Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye ses alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina innehu huves semi'ul basir.
12: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
13: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Bir dakika bilim.
1: Arının yaz aylarındaki ömrü yaklaşık 6 hafta ve bütün ömrü boyunca ürettiği bal yalnızca bir çay kaşığının 12'de biri kadar. Üstelik 1 kilogram bal için arıların toplam uçuş mesafesi yaklaşık 90 bin kilometreyi bulabiliyor. Bu, dünyanın çevresini 2 kereden fazla dolaşmak demek. Ama arıları asıl şaşırtıcı yapan sadece çalışkanlıkları değil. Bir arı, kovandan kilometrelerce uzakta bulduğu besin kaynağının yönünü ve uzaklığını, kovana döndüğünde yaptığı özel sallanma dansıyla diğer arılara aktarabiliyor. Dansın yönü, güneşin konumuna göre besinin hangi tarafta olduğunu, dansın belirli özellikleri ise yaklaşık olarak ne kadar uzakta bulunduğunu bildiriyor. Bilim insanları bu olağanüstü iletişim sistemini deneylerle defalarca ortaya koydu. Üstelik araştırmalar, genç arıların bu dansı başka arıları izleyerek öğrenebildiğini de gösteriyor. Yani küçücük bir arının birkaç haftalık hayatında uçuş, yön bulma, öğrenme, hafıza ve iletişim iç içe. Belki de arılar bize şunu hatırlatıyor. Doğada küçücük görünen canlıların dünyası sandığımızdan çok daha büyük.
0: Bir dakika bilim. Bir dakika bilim. Özel FM 103.2.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, uykusuzluk, yorgunluk dikkatinizin en büyük düşmanıdır.
2: Özel efendim, 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506-680-4564.
5: Dehasoft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
7: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hindel Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. Umutkervanı.org.tr.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
13: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
15: 103.2 Özel FM.
16: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
17: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
18: Şimdi dinleyeceğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.

0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dayı sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, insan fıtratına uyumlu, insan fıtratına uygun fıtrat dini, tevhid dini, İslam'ın beyan edilmesi konusunu devam ettiriyoruz. Geçen sohbetimizde Mülk Suresinin 1. ve 2. ayetlerini en son gündeme getirmiş idik. Mülkün sadece Allah'a ait olduğu, mülk Allah'ın elinde olduğuna dair Rabbimizin beyanını ve mülk konusunda, egemenlik konusunda insan kullarını imtihan eden Rabbimiz hayatı ve ölümü yarattığını beyan buyurmuşlardı. İnsanlar sadece ve sadece Allah'a ait olan mülkü kabul edecek, tasdik edecek ve teslim edeceklerdir. Eğer bu şekilde davranacak olurlarsa hayatı Allah Azze ve Celle'nin hükümlerine göre tanzim ederler, o şekilde inanır ve inandıkları gibi de yaşarlar. Allah Azze ve Celle'nin dışındaki bütün mülk sahiplerinin, daha doğrusu mülk sahibi olduğunu iddia eden sahte ilahları, sahte Rableri, sahte melikleri red edecekler. Sadece ve sadece Allah'ın hükümlerini kabul edecek, böyle iman edecek ve Allah'ın hükümlerine göre hayatı tanzim edeceklerdir. İşte o vakit imtihanı kazanmış olurlar. İmtihan, Allah'ın hükümlerine göre hayatı idam ettirip ettirmemektedir. İnsanın imtihanı, Allah Azze ve Celle'yi mi Rab ve Melik ve ilah kabul edecek ya da Allah'ın dışındakilerini mi? Allah'ın hükümlerine göre mi hayatı tanzim edecek veya Allah'tan başka hayat üzerinde egemen olduklarını iddia eden tağutların hükümlerine göre mi hayatı tanzim edecek? İnsanın imtihanı bu. Allah Azze ve Celle insanı sadece ve sadece kendisine şirk koşmadan iman ve itaatle ibadet etmeleri için yaratmıştır. Eğer insan Allah'tan başka mercilere, makamlara, kişilere, varlıklara yönelecek olursa, onların hükümlerine, hevalarına, heveslerine, yasalarına göre hareket edecek olursa imtihanı kaybeder. İmtihanın kazanılması insan fıtratına uygun, uyumlu, ondan başka insan fıtratına uygun ve uyumlu hiçbir düzenin olmadığı İslam'a göre hareket edecek olursa imtihanı kazanmış olur. Eğer bu dost doğru yoldan ayrılacak olursa, sapacak olursa imtihanı kaybetmiş olur. Hayatta imtihanı kaybetmiş olan kişi ölümünden sonra da onun hesabını verecek ve cezasını da çekecektir. Tabi bu arada fıtrat dini İslam'dan uzaklaştıkları için dünyayı da kendilerine zindan etmiş olurlar. O insanlık sıfatından uzaklaştıkları için de dünyanın kendilerine zindan olduklarını bir türlü kavrayamıyorlar. Hapishanede yaşayan insanların bulundukları hücrelerde gül yetiştirmeleri, çiçek yetiştirmeleri, saksılarda bitki yetiştirmeleri ya da hapishanenin bahçesini düzenlemeleri, ama hapishanede olan insanlar eğer hapishanede olmaların farkında değil iseler, o hücreleri kendileri için villa kabul eder, köşk kabul eder, saray kabul eder, hapishanenin bahçesini de veya havalandırmasını da kendilerine sarayın, köşkün, villanın bahçesi kabul ederler. İnsanlar zindanda, ama zindanda olduklarının farkında değildirler. Eğer fıtrat dininden uzaklaşmışlarsa, ki şu andaki toplumda, yeryüzündeki insanlık alemine baktığımızda şu andaki toplumlarda bundan başka bir şey görünmüyor. Çünkü Allah'ın egemenliğini kabul etmemiş, Allah'ın hükümlerini bir tarafa bırakmış, kendilerini veya kendilerinden birilerini Allah Azze ve Celle'nin insan kulları için hükümler vaz ettiği ve onlara beyan ettiği, onların bu hükümlere tabi olmasını emir buyurduğu gibi ilahlık makamında, Rablik makamında bulunsunlar ve kendileri için hükümler vaz etsinler. İstemişler, onları yegane Rabbimiz Allah'ın yerine koymuşlardır. Allah'ın insan kullarının fıtratına zararlı olduğu için yasaklamış olduklarının serbest bırakılması ve insan kullarının faydasına olduğundan dolayı, onların saadeti, huzuru, sıhhati için faydalı olduğundan dolayı serbest bıraktığını da yasaklamışlardır. Ve dolayısıyla insan tabiatına, insan fıtratına tamamen ters düşmüşlerdir. Aslında o ülkeyi kendilerine zindan etmişler ama zindan ettiklerinin farkında değildirler. Çünkü ruhen de rahatsız olmuşlar artık. Bedenen rahatsızlıkları devam ediyor. İlaç kullanmayan insan pek az kaldı. İlaç kullanmak durumunda olanlara bakıyorsunuz. Neredeyse herkesin cebinde bir tablet. Herkesin cebinde çeşitli haplar. Birilerinki bir taneyken diğerlerinki 10 tane olabilir. Toplum, insanlık alemi tamamen fıtratın dışında hareket eden, fıtratı bozmaya dönük düzenlerin egemenliğinden dolayı hasta bir hale gelmiştir. İşte Rabbimiz Azze ve Celle Mülk Suresinin ilk 4 ayetinde mülkün kime ait olduğunu, ki o mülk sadece kendisine aittir, onu beyanla, insanın imtihanının hakikatını beyanla ve ayrıca mülkü elinde bulunduran, mülkün sadece ona ait olan Allah Azze ve Celle tabiatı yaratırken, yeriyle, göğüyle yaratırken fıtrat üzere yaratmıştır. Ve yarattığında da hiçbir noksanlık söz konusu değil. Onun için de insan kullarını tekrar düşünmeye, tekrar araştırmaya davet ediyor. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uyumsuzluk göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Bir bak. Sonra gözünü 2 kere daha çevirip gezdir. O göz uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir. Şimdi ister kendi bedenine, kendine bak, uyumsuz bir şey görüyor musun? Elinde, ayağında, başında, gövdende, parmaklarında, tırnaklarında, gözlerinde, burnunda, kulaklarında, ağzında, cildinde, iç aleminde. Eğer insan kendi eliyle kendisine zulmetmemiş, zarar vermemiş ise, baksın kendi bedenine, yaratılışına, hiçbir uyumsuzluk göremeyecektir. Her şeyi kamil olarak yaratılmıştır. Tabi kamil dediğimiz vakit mutlak kemalat söz konusu değil. Elbette ki mutlak kemalat sadece Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Ama olması gerektiği olanın aynı şekilde ifade olunmuş. Öyle yaratılmış. Yaratan Rabbimiz Azze ve Celle. Kendisinin dışındaki tabiata bir baksın. Düşüncesiz, duygusuz, gayesiz davranan insanın elinin dokunmadığı tabiata, fıtratı bozulmamış. Ağaca baksın, denize baksın, pınara baksın, suya baksın, toprağa baksın, bitkilere baksın ve sonra gözünü çevirip göğe baksın. Gecesiyle, gündüzüyle alabildiğini araştırsın. Acaba uyumsuz ne görebiliyor? Bakıyorsunuz ki her şey uyum içinde. Her şey dengeli. Hiçbir rahatsızlık söz konusu değil. Hiçbir düzensizlik söz konusu değil. Hiçbir yamukluk söz konusu değil. Allah Azze ve Celle fıtratı böyle yaratmıştır. İşte bu hiçbir dengesizlik, hiçbir uyumsuzluk olmayan tabiatta, ayrıca o fıtrata uygun, yalnız ve yalnız o fıtrata uyumlu İslam'ı vaaz etmiştir. Ey insan kullarım, siz bu denge içinde, bu uyum içinde, ancak size vaaz etmiş olduğum bu hükümlere göre davranırsanız dünya hayatınızı sıhhat, afiyet, huzur, mutluluk, saadet üzere kılarsınız. İzzet ve şerefle yaşarsınız. Ama eğer benim vaaz ettiğim nizama tabi olmaz, hükümlere tabi olmaz, yasalara, kurallara tabi olmaz da onları reddeder, inkar eder ya da bir tarafa bırakır, geçersiz kılar da kendinize bir şeyler ortaya koyacak olursanız, hevanızı, istek ve arzularınızı benim hükümlerimin yerine geçirecek olursanız, hem kendinizin hem sizin dışınızdaki varlıkların dengesini bozarsınız. Çünkü sizin kendinizden ortaya koyduklarınız fıtratınızı bozucudur, nankörlüktür, Rabbinizin nimetlerini inkardır. Çünkü Rabbiniz size bu bedeni verdi, en güzel bir kıvamda yarattı, yaşayabileceğiniz ortamı en güzel bir şekilde yarattı ve bu ortamda yaşayabilmeniz için de sizlere hükümler, kanunlar, kurallar koydu. Ona ters düşerseniz siz toplumu ifsad edersiniz. Bir bakın bakalım Rabbinizin yasasına, hükümlerine, kitabına birbirlerinden uyumsuz bir şey bulabilecek misiniz? Defalarca araştırın. Kur'an'ı baştan sona onlarca, yüzlerce, binlerce kez okuyun. Harf harf inceleyin. Kelime kelime gündeme getirin. Ayet ayet araştırın. Sure sure ortaya koyun. Bir dengesizlik bulabilecek misiniz? Hayır. Çünkü fıtrat dininin temel kitabıdır, temel yasasıdır. Fıtratta herhangi bir uyumsuzluk yok ki, çelişki yok ki siz onda bir çelişki bulasınız. Onun için la raybe fi denilmiştir. Onda hiçbir çelişki yok. O öyle bir kitaptır ki onda hiçbir uyumsuzluk, hiçbir çelişki yok. Çünkü fıtrat kitabıdır, tevhid kitabıdır, vahdet kitabıdır. Dolayısıyla eğer ki bozulmamış insan oğlu tarafından hevaların ilahlaştırılarak kendisini bozan insan tarafından bozulmamış topluma, fıtratlarına sadece ve sadece uyumlu olan bu kitap ve bu kitabın topluma uygulanış şekli olan sünnet, dolayısıyla İslam egemen olursa, İslam eğer ki insanın yapısına, ahlakına, tavrına egemen olursa, o vakit o toplum fıtratına uygun hareket eder. En güzel kıvamda yaratılışına göre hareket eder. Ama eğer ki İslam'ı kabul etmez, onun dışında birbirlerinden alabildiğine çelişkili hükümlerle, yasalarla bir araya getirilmiş olan kitaplara müracaat edecek olurlarsa fıtratlarını bozarlar. Fıtratları bozulunca tabiatları bozulur. O vakit ne huzur kalır, ne sıhhat ve afiyet kalır, ne mutluluk kalır. Kişinin kendisine, ailesine, topluma anarşizm hakim olur. Terörizm hakim olur. Küfür ve şirk hakim olur. Ve o ailede hiçbir huzur, hiçbir denge kalmaz. İnsanın fıtratına uygun olan hal üzere ifade ediyoruz. Ona göre dengesizlik gündeme gelir. Yoksa uyumsuzluğu uyum haline getiren insanlar da kendilerine göre bir düzen oluşturmuşlardır. Ama yaratılış itibariyle yaratılış gayesine ters düştüğünden dolayı gerçeğe göre, hakikata göre büyük bir dengesizlik, uyumsuzluk ortaya çıkmıştır. Yoksa o dengesizliği, o uyumsuzluğu kendilerine genel kabul olarak ortaya koyan toplumlar da kendilerince dengesizliği, denge, uyumsuzluğu, uyum, fıtratın bozulmuş halini bir fıtrat olarak ortaya koymuş, öylece yaşıyorlardır. Peygamberler vazifeli kılınmış oldukları toplum içinde tevhidi, İslam'ı ilan etmeden önce o toplumun kendilerine göre düzensizliği düzen haline getirdikleri bir düzenleri mevcuttu. Amuda kaldırılmış serseri bir yapı söz konusu. Ama o halleriyle birbirlerinden memnun idiler. Düzensizliği düzen haline getirmişler. Uyumsuzluğu uyum haline getirmişler. Dengesizliği denge haline getirmişler. Ve böyle bir toplum devam ettiriyorlar. O toplum içinde vazifeli kılınan Resul ve Nebi Allah tarafından kendisine vahiy indirilince, hakikat beyan edilince, toplumun gidişatının, yapısının, insanın tabiatına, fıtratına aykırı bir şekilde olduğunun farkına varır ve onları olması gerekli olan hale davet eder. İşte dengesizliğe, uyumsuzluğa, düzensizliğe alışmış olanlar kendisini gerçek düzene, gerçek dengeye, gerçek fıtratına davet edeni reddederler. Onu delirmiş kabul ederler. Onun dengesinin bozulmuş olduğunu beyan ederler. Çünkü onlar dengesizliği denge kabul ettiler. Akılsızlığı akıl kabul ettiler. Mantıksızlığı mantık kabul ettiler. Buna inandılar. Buna göre yetiştirildiler. Cahiliye ve şirk toplumlarının bütünün hastalığı, derdi, felaketi budur. Onları Allah'a davet ettiğinizde peygamberlerden hareketle peygamberlerin varisleri olan muvahhid müminler, şirk toplumlarında yaşayan, cahiliye toplumlarında hayatlarını idame ettirenleri fıtrata davet ettiklerinde, İslam'a davet ettiklerinde, olması gerekli olan hallere davet ettiklerinde toplum onu reddeder, kabul etmez. Çünkü toplumun dengesizlik olan dengesini bozuyor, uyumsuzluk olan uyumunu bozuyor. Onlar kendilerince bir düzen oluşturmuşlar, buna inanmışlar. Ve az bir şey düşündüğümüzde bugün hidayet bulmuş olan muvahhid müminler dünkü hayatlarını biraz düşündüklerinde görecekler ki aynı şeyler ortaya konulmuştur. Hani İmam Emirül Müminin Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala'na mal ettikleri ama gerçekten ona ait olmayan, fakat onun gibi o toplum içinde yüzlerce yaşanmış olan bir vaka var. Öteden beri söylenir durur ama hiçbir muteber eserde, hiçbir ciddi kayıtta Emirül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu teala'na ait olduğuna dair hiçbir şey yoktur. Hiçbir kayıt yoktur. Hani birisi iman ettikten sonra taaccüp etmiş. Bazen ağlıyor, bazen gülüyormuş. Sormuşlar kendisine, nedir bu hali? Diyor ki, cahiliye döneminde biz kız çocuklarımızı diri diri gömüyorduk. Ben de onlardan biriydim. Annesine dedim, kızı hazırladı. Daha önce kazdım bir çukurun yanına götürdüm ve olduğu gibi çukura attım. Sonra da merhametim coşmasın diye üzerine çabukça topraklar atıyordum. Diyor, ben toprak atarken o minicik elini uzatmış, ona yaklaşan sakalıma yapışmak istiyordu, tutmak istiyordu. Babacığım, sakalında tozlar var, toprak bulaşmış diyordu. Bu cahiliyeti, bu katliamı düşündüğümde içim yanıyor ve olduğu gibi ağlıyorum. Hüngür hüngür ağlıyorum. Bir de gülüyorum beyinsizliğimize. Helvadan putlar yapıyorduk. Yol boyunca sefere çıktığımız vakit ona tapınıyorduk. Sonra karnımız acıkınca da elini, kolunu, boynunu koparıyor, yiyorduk. Biraz önce tapınıyorduk. Ondan medetler umuyorduk. Yardım dileniyorduk. Şimdi ise mideye gönderiyoruz. Bu cehaleti de düşündüğümde o beyinsizliğimize gülüyorum. Tabii bu sözler İmam Ömer radıyallahu teala'na ait değildir. Hiçbir kayıtta, hiçbir muhteber eserde söz edilmemiştir. Böyle bir şey yok. Ama öteden beri Hazreti Ömer radıyallahu teala'na mal ederek gelmişler, söylenip durur. Evet, ona ait olmamakla beraber cahiliye toplumlarında bunun gibi binlerce mesele var. Bunun gibi binlerce ağlanacak ve gülünecek, insan tabiatına, fıtratına aykırı hadiseler var. Elbette ki yeri gelildiği vakit beyan edilecektir. Az bir şey düşünecek olsak, kız çocukları hakkında veya Allah'ın dişi kulları hakkında cahiliye toplumlarında gündeme getirilen, onların fıtratına aykırı, tabiatlarına aykırı, yaratılış gayelerine aykırı ama onlar vasıtasıyla yapılan işlere bakın, o günkü cahiliye ile arasında hiçbir fark göremeyeceğiniz gibi, ayrıca o günkü cahiliyeden çok daha cahil, çok daha korkunç bir vahşetle karşı karşıya geldiğinizi göreceksiniz. Reklam aracı olmakla beraber toplumda, ayrıca bedenlerinden para kazanılmasına kadar nice fasetlik çukurlarına atılmış olduklarını göreceksiniz. O gün cahiliye toplumunda yaşayan insan kız çocuğunu iki şeyden dolayı istemiyordu. Bir tanesi, kendisine yük görüyordu. Çünkü o para kazanmazdı, gidip çalışamazdı. Babaya yüktü, kocaya yük idi. İkincisi, diğer aşiretlerle, diğer kabilelerle, diğer kavimlerle kavga halindeydiler, savaş halindeydiler. Savaştıklarında, yenildikleri takdirde düşmanın eline kız çocukları, kadınları geçer de onlara ırzlarına tecavüz etmekle kötülük yapacaklar. Yani namus duygularından dolayı, ırzlarından dolayı şimdiden yok olsun gitsinler. Büyümesinler, ta bebekken ölsünler. Hatta birçokları çukur kazar, hanımı doğurur doğurmaz çukurun yanı başında. Onun doğurmasını isterlerdi. Eğer kız çocuğuysa annesine karşı, işte annesi ona karşı bir şefaati veyahut da merhameti olmasın diye, anne bunu görmesin diye, anne o doğum şokundayken kız çocuğunu olduğu hal üzere çukura atar ve çukur ona mezar yapardı. Anlayışları da buydu. Bir yük olmasın ve ayrıca düşman eline geçip de bizim aleyhimize kullanmasınlar diye. Şimdi bu duygu, bu düşünceyi alacak ve bugünkü cahiliye, bugünkü tağuti, bugünkü şirk toplumlarına getirip bir kıyaslanacak olursa, o zaman göreceksiniz çok büyük vahşetler ortaya çıkacak. Yok ya, biz onlar gibi değiliz. Gelin bakalım. Sadece ve sadece Allah'a ibadet etmek, yani Allah'ın hükümlerine göre yaşamak gayesiyle yaratılmış olan Allah'ın dişi kulları. Erkek kulları da aynen, dişi kulları da aynen. Acaba Allah'ın hükümlerine göre mi inanıyorlar, yaşıyorlar, hal ve harekette bulunuyorlar? Yoksa toplumun faseptik çukuru haline getirmiş olduğu yerlerde mi bulunuyorlar? E canım, benimki böyle değil ya dediği takdirde o kişi demek ki kendindeki dışındakileri cehennem kabul ediyor. Ne olursa olsun diyor. Ve o ferttir. O ne cemaat olabilir, ne cemiyet olabilir, ne toplum olabilir. Kendi menfaatlarına ters düştüğü takdirde bütün toplumu ateşe verebilir bir anlayış içindedir. Halbuki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla Müslümanlar, müminler bir vücut gibidirler. Bir el gibidirler. Namusları korunma bakımından aynıdır. Birdirler. Benim kızıma, benim karıma böyle bir şey olmadı ya, falancaların olmuş, önemi değil diyorsa o kişide akide problemi var. İman nakısalığı söz konusu. Müminin namusunu kendi namusu gibi koruyamıyorsa o kişinin namus duygularında korkunç aşınmalar olmuştur. Müminin malını kendi malı gibi kabul edemiyorsa, koruma bakımından, hürmet bakımından, müminin emeğini kendi emeği gibi kabul etmiyorsa, o kişinin iman problemi var. Müminlerin kardeş oluşu inancında korkunç rahatsızlıkları var. Müminlerin, Müslümanların bir el gibi olması, bir beden gibi, bedenin organları gibi olması hakikati anlayışında onda korkunç problemler var. Bundan dolayı fıtrat dinine tekrar bir dönüş gerekli ki insanlar zulümden, insanlar işkenceden, insanlar insan olma konusundaki rahatsızlıklardan kurtulsunlar ve gerçekten yaratılmış olduğu gaye uğrunda hareket etsinler ve yaratılmış oldukları o en güzel kıvamı yakalayabilsinler. O da kitaba ve sünnete dönüşle gerçekleşir. Elbette ki cahiliyeyi, şirki ve küfrü kendisine iman edinmiş olanlara karşı tevhidi ve imanı savunanların işi de kolay değildir. Peygamberlere varis olmak, yeryüzünün varisleri olmak elbette ki kolay bir şey değildir. Nuh Aleyhisselam 950 yıl davet eder. Bütün acılara, bütün işkencelere, bütün zulümlere dayanarak kaç nesli davet etmiştir. Ve ona o kadar çirkin şeyler söyleniyor, o kadar kötülükler yapılıyor. Ama o yıkılmadan direncine devam ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı, Nebiler ve Resuller arasında Allah'ın salatü ve selamı cümlesinin üzerine olsun, en iyi bilinen hayat, en net bilinen hayat, en son Nebi, en son Resul, ondan sonra bir Nebi ve bir Resul'un bulunmadığı Hatem-ül Enbiya Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda aynı şeyleri görüyoruz. Dengesizliği denge, zulmü adalet, uyumsuzluğu uyum, huzursuzluğu huzur, fıtrata aykırı olmayı fıtrata uyma gibi kabul etmiş bir toplumda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vazifeli kılınıyor ve insanları tevhide, imana, İslam'a, la ilahe illallah'a davet ediyor. Fıtratlarına davet ediyor, fıtratlarına çağırıyor, yanlışlıklarını kendilerine beyan ediyor. Onlara karşı merhametli, şefkatli davranıyor. Onların incinmesini istemiyor. Dünyada mutlu olmalarını, huzurlu olmalarını dilerken, izzet ve şeref üzere bulunmalarını arzu ederken, bunun için çırpınırken, bunun için çalışırken, ahiretlerinde de cehennem azabından kurtulmalarını, cennetli kullar olmalarını istiyor. Bütün bu güzelliklere karşı cahiliye ve tağuti toplumun fıtratlarından tamamen uzaklaştırılmış olan halkı ona işkence ediyorlar, zulmediyorlar, çirkin şeyler söylüyorlar, kendisine küfrediyorlar, sövüyorlar, sayıyorlar, bedenen işkence ediyorlar. Ona iman etmiş olanları tekrar imanlarından vazgeçirip tekrar cahiliye ve şirk toplumunun bir vatandaşı olmasını istiyorlar. Bunun için de onları alabildiğine işkence ediyorlar. Bütün bunlara direnç gösteriyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve İbn-i Mesud radıyallahu teala'nın beyanıyla diyor Resulullah Aleyhisselam sanki kendisini anlatıyordu. Ve buyurdu ki Allah'ın peygamberlerinden bir peygamberi kavmi dövmüştü, sövmüştü, taşlamıştı. Vücudundan kanlar akıyordu. O yine kavmine merhametle elini kaldırmış dua ediyordu. Ya Rabbi benim kavmimi affet çünkü onlar bilmiyorlar. Peygamberlerin varisleri olan muvahhid müminler verasetlerini sahipleniyorlarsa ki sahiplenmeleri onların baş vazifesidir. Verasetlerindeki bu tavra da çok dikkat etmelidirler. Ve 21. asrın cahiliyeti 20. asrın cahiliyetinin bir devamıdır. 21. asrın cahiliyetin paylarını almış, o cahiliyetten kendisine düşeni almış ve o cahiliyet ile tağuti anlayışı egemen kılmış olan toplumlarda küfür ve şirk cahiliye toplumlarında insanları Allah'a davet ederken, İslam'a davet ederken durumlarının çok iyi tahlil edilmesi lazım. Yeniden İslam'a, yeniden fıtratadır. Bozulmuş olan fıtratın düzeltilmesidir. Şimdi dikkat edin, hormonlanmış olan yiyeceklere karşı insanlar savaş ilan ediyorlar. Artık her şeyi tabiata uygun olmasını istiyorlar. Çünkü ondan zarar gördüler. Doktor öyle diyor, bilim adamı öyle diyor, akıllı olan insanlar öyle diyor, düşünenleri öyle diyor. Artık diyor ki natürel olması lazım. Tabiatı bozulmamış olan sebzeleri, meyveleri, tahılları arzu ediyorlar insanlar. Ucuz olmasın diyorlar, ben az yerim. Her gün şu kadar yiyeceğime bunu yarıya indiririm, çeyreğe indiririm, gene yaşarım. Malumunuz insan ne kadar yerse yesin, vücut ona ihtiyaç olduğunu alır. Diğeri ise dışarı atılır. Eğer atılması engellenecek olursa insanın ihtiyacı olmayan kilo meydana gelir. Özellikle şehirde yaşayanların en büyük problemi kilo problemidir. Bununla beraber o hormonlanmış olan yiyeceklerin, içeceklerin ve aynı zamanda genleriyle oynanmış olan o besinlerin insan fıtratını bozduğunu da görüyoruz. İşte insanlar buna karşı savaş açmışlar. Hayır, biz tabiatımızın bozulmasını, fıtratımızın bozulmasını istemiyoruz. Bir tarafta bakıyorsunuz herhangi bir sebze şu kadar kuruşa, diğerine bakıyorsunuz onun 3 misli fiyatına. Yahu ne oluyor işte falan yerde aynısı. Hayır efendim, istersen git ondan al. Senden kimse almaz. Müşterisini bekliyorum zaten diyor. Pazarlarda bazen böyle denk geliyor. Dolayısıyla bozulmuş olan fıtratın yeniden tamiri şarttır. İşte aynen nasıl ki hormonlanmış olan besinler insanlara zarar verdiler, hastalık yaptılar, maddi ve manevi onların felaketini gündeme getirdiler ve bunun farkına varmış olan insanlar bundan vazgeçiyor, reddediyor, hatta protesto ediyor, ona karşı savaş açıyor. Aynen insan fıtratına aykırı olan düzenlerin insanlar tarafından reddedilmesi, insanlar tarafından artık istenmemesi. Kapitalizm oldukça zarar verdi, komünizm zarar verdi, sosyalizm zarar verdi, faşizm zarar verdi. Bunların bütünü insan fıtratına aykırı ve diğer nizamlar, diğer düzenler, siyasi, felsefi, sosyolojik, diğer bütün anlayışlar. Değil mi ki insan fıtratına sadece ve sadece uygun olan İslam'ın dışındadır? Bunların bütünü zararlıdır. Bütünü hormonlanmış olan, hem de aşırı dozda hormonlanmış olan sebze, meyve ve tahıllara benzer. Ama insanlar ne zaman farkına varırlar? Ne zaman onlara haber ulaşınca, bu arada İslam dâilerine, yani davetçilerine, mübelliglerine, tebliğ yapanlara çok büyük işler düşüyor. Peygamberlerin varisi olma vazifesini yeniden kuşanmak ve peygamberlerin bize bırakmış olduğu o mirasa sahip çıkarken onları kendimize örnek edinmek. En son Nebi, en son Resul Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı biricik hayat örneği ve hayat önderi olarak benimsemek. Diğer nebilerin, diğer rasullerin de elbette ki alınacak birçok örneklikleri var. Onlar da İslam peygamberleridirler. Kesinlikle Musa Aleyhisselam Yahudilerin peygamberi, İsa Aleyhisselam Hristiyanların peygamberi değil. Adem'den Aleyhisselam'dan Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelene kadar bütün peygamberler İslam peygamberleridirler. Din akide itibariyle tektir. Tevhid dinidir, fıtrat dinidir ve bütün peygamberler aynı dinin peygamberleri, aynı dinin rasulleri ve nebileri, birbirlerinin devamları, birbirlerini tasdik edenlerdirler. İsa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Musa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam bizim peygamberlerimizdirler. Ancak onların getirdiği İslam, insanlar tarafından bozulmuş olan ve bozdukları fıtratlarına, arzularına, isteklerine tabi kılındıkları zaman, kitaplarını elleriyle bozup Allah'ın hükümleriyle oynadıkları zaman, artık o kitaplar ilahi kitap olmaktan çıktı. O anlayış, o akide, o düzen İslam olmaktan çıktı. İşte o vakit Hristiyan oldu, o vakit Yahudilik oldu. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam Hristiyanlığın ve Yahudiliğin peygamberleri değildirler. Onlar İslam peygamberleridirler. Onlar bizim peygamberlerimizdirler. Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun. Peygamberler kardeştirler. Peygamberler müminlerle kardeştirler. Birbirlerinin kardeşleri oldukları gibi muvahhid müminlerle kardeştirler. Çünkü hepsi mümin, hepsi salih şahsiyetlerdirler. Allah Azze ve Celle ancak müminler kardeştirler buyuruyor. Mekke'ye hac için, ömre için yola çıkmaya hazırlanan İmam Ömer radıyallahu teala anha, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisini uğurlarken diyor ki, bu kardeşini de duana kat. Bu kardeşini de duanda unutma. İmam Ebu Bekir radıyallahu teala'dan Ayşe annemizi zevceliğe isterken, İmam Ebu Bekir, bizler kardeş değil miyiz? Şu anda Ayşe ile nikah nasıl olacak meselesini ifade ederken aleyhissalatü vesselam, bizler dinde kardeşiz, İmanda kardeşiz, yoksa kanda bedende değil. Tabi kanda bedende kardeşlerimiz de var. Eğer onlar iman etmişlerse hem kanda kardeşlerimizdirler, hem de imanda kardeşlerimizdirler. Ama eğer iman etmemişlerse kanda kardeşimiz ama imanda kardeşimiz değil. Dolayısıyla ciddi bir kardeşliğimiz söz konusu değildir. Bedenen bir kardeşlik söz konusu olmuş ama iman kardeşliği asıl kardeşliktir. Onun için İslam, yegane hayat nizamı İslam, bütün ırkçılık duygularını, düşüncelerini, milliyetçilik anlayışlarını, yani ırka dayalı, kavmiyete dayalı bütün anlayışları cahiliye anlayışı kabul etmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde buyurduğu üzere ayaklarının altına almıştır. Hangi ırktan, hangi renkten, hangi dilden, hangi bölgeden olursa olsun müminler kardeştirler. Onun ırkının ayrı olması, renginin ayrı olması, dilinin ayrı olması, bölgesinin ayrı olması, kıtasının, ülkesinin ayrı olması hiçbir fark ettirmez. Hiçbir değişiklik söz konusu kılmaz. Müminler kardeştirler. Birinin derisinin siyah, birinin beyaz, birinin sarı, birinin kızıl olması asla fark ettirici bir şey söz konusu etmemiştir. Bundan dolayı cahiliye toplumlarında yeniden İslam'a ve yeniden davet gündeme gelmesi gerekti ve çok canlı bir şekilde ortaya konulması lazım. Ki bu fıtrata uygun olandır. Fıtrata dönüştür. İslam'a dönüş, fıtrata dönüş, İslam'a dönüş, insanlığa dönüş, İslam'a dönüş, kamil insana dönüştür. Çünkü İslam'a dönüş ancak kemalatı gündeme getirir. İnsan ancak kamil olunca insan olur. Kamil insan da ancak iman ederse, muvahhid mümin olursa kamil insan olur. Kamil insan, yani insanı kamil, mümini kamildir. Eğer mümin olmazsa kemalat söz konusu olmaz. İbn Abbas radıyallahu teala anhumadan ki kendisi şöyle demiş: Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'den Allah azze ve celle katında dinlerin hangisi daha sevgilidir diye soruldu. Resulullah aleyhissalatu vesselam kolay olan hanifliktir buyurdu. Kolay olan hanifliktir. Yani tevhid dinidir. O din ki sadece İslam'dır. Allah'ın kabul ettiği, Allah indinde kabul gören sadece İslam'dır. Din İslam'dır. İslam'ın dışında din söz konusu değil. ancak din gibi kabul edilip insanlara yutturulan ideolojiler, heva ve hevesten kaynaklanan anlayışlar din diye yutturulmuştur. Her tağuti düzen kendini bu şekilde kabul ettirmek ister. Önce akide ilkelerini ortaya kor, sonra bu ilkelere göre amel ister kendisine tabi olan vatandaşlardan. Hadisimiz İmam Bukhari'nin Edebül Müfret isimli sahihinin dışında tanzim etmiş olduğu, tasdif ettiği bir kitabı vardır. Bab 138, hadis 287. Ayrıca İmam Bukhari'nin sahihinde Kitabul İman bab 29'un bab başlığında İmam Ahmed bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde yer alır ki bu kitabı Mehmet Emin İhsanoğlu tarafından tercüme olunup İstanbul 1993'te neşredildi. Cilt 2 sayfa 435, hadis 1804'te. Ayrıca diğer eserlerde de yer almıştır. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah.
0: Kıymetli dinleyenler, İnanç Defteri programıyla Abdullah Dağı'yı dinlediniz.

0: Dinlediğiniz program Epsilon Kırtasiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Telefon 0216 540 2408 ve 09 Yukarı Dudullu Ümraniye.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: İslam alimi Ameş radıyallahu an şöyle demiştir: kimin sermayesi Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşanan bir hayatsa, diller onun dini kârını anlatmaktan aciz kalır. Kimin sermayesi de insanı Allah'a yönelmekten alıkoyan geçici hayat ve nimetleri ise, diller onun da dini zararını anlatmaktan aciz kalır.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: yarın.
1: Azdı Firavun, yıktı Musa, çöktü tahtavutların.
0: Geldi Davuz, kırdı beyninden vurup cağutların.
1: Son Resul yıkmıştı küfrün, hükmü cehlin putların.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
6: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
7: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM. Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Пирдаки кабилем. Gözleri bir altın renginde, bir mavi renkte olan hayvanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Ren geyiklerinin göz rengi mevsime göre değişir. Yaz aylarında altın renginde olan gözleri, kışın mavi renge döner. Renk değişikliğini sağlayan, ren geyiklerinin gözlerinde retina arkasında bulunan tibetum lucidum isimli dokudur. Bu sayede Kuzey Kutup bölgesinde karanlık geçen kış aylarında ren geyiklerinin görüşleri daha iyi olur, yiyecek bulmaları ve yırtıcılardan kaçmaları kolaylaşır. Bir dakika bilim. Bir dakika bilim.
1: Özel FM 103.2.

0: düşünen insanlar için.
1: Hazreti Ömer'in sözü kulağımda belleğimde yer yapmıştır. Bir gün kendisine diyorlar, ya emir-i müminin, Allah duanı kabul edecek olsa ki ediyor. Sen Allah'tan ne istersin? Bağ, bahçe, altın hazineleri, ordular, hangisini istersin? Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben Allah'tan ne bağ, ne bahçe, ne köy isterim. Ben Allah'tan Enes gibi, Ebu Huzeyfe gibi, Ebu Hüreyre gibi, Ebu Zar-ı Gıfari gibi ve Ebu Said-i Hudri gibi adam isterim, adam. Bugün adama ihtiyacımız vardır. Eneslere ihtiyaç vardır. Ebu Hüreyre'lere ihtiyaç vardır. Üsame'lere ihtiyaç vardır. İslam ordularını 19 yaşındayken yöneten, sevk eden Üsame gibi adama ihtiyaç vardır. Cenab-ı Allah onları bir an evvel bize yetiştirsin. Gençler, dünya sizi bekliyor ve sizi Hazreti Resulullah bekliyor. Gelecek istikbal sizindir. Onlar istese de istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
2: Özel FM, sessiz yığınların sesi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Cesaret ve büyük bir dayanma gücüne sahip ol. Cesaretin en faziletli olanı da hakkı haykırmak, sır saklamak, hatasını itiraf etmek, insanların hakkını vermekte insaflı olmak ve hiddet anında nefsine hakim olmaktır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
3: Lalezar Ev Gereçleri Metal Mutfak ve Banyo Aksesuarları İstoç 11. Ada numara 115 ve 117 Telefon 0212 659 8490
4: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr
6: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
7: Aksa Akustik Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Başiskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
8: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
9: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
11: daha söyleyecek çok sözümüz var.
12: 103.2 Özel FM.
13: Gerçekten senin Rabbin kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğini kısar. Şüphesiz ki Allah kullarının durumlarından haberdardır, her şeyi görendir.
11: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Değerli dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eseriyle birliktesiniz efendim. Değerli dinleyenler, programımıza başlamadan önce geçen hafta ele aldığımız hadisi tekrar gözden geçirelim. İbn Abbas'ın rivayetiyle Resulullah Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiği sırada ona hitaben söyledikleriyle başlıyordu hadisimiz. Resulullah Aleyhisselam Muaz bin Cebel'e sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onlara vardığında onları La ilahe illallah'a Muhammedun Resulullah'a şehadet etmelerine çağır. Eğer onlar bu konuda sana itaat ederlerse onlara namazın farz olduğunu söyle. Eğer bu konuda da sana itaat ederlerse bu defa da kendilerine Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını, bunun onların zenginlerinden alınıp fakirlerine verileceğini haber ver demişti. Son olarak da mazlumun bedduasından sakın, çünkü muhakkak ki mazlum ile Allah arasında hiçbir perde yoktur diyerek hadisimizi sonlandırmıştık. Burada tabii ki İslam davetçileri için bir metot olduğunu görüyoruz. Önce La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a davet etmeleri ve bunun kabulünün akabinde ibadetlerin farz kılınacağını bu hadiste Peygamber Efendimiz bizlere öğretmiş oluyordu. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımızda İhsan Üzere Olmak başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet eder. Bir gün Resulullah aleyhisselam meydanda oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve sonra o zat ihsan nedir diye sordu. Resulullah Allah'ı sanki görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan da şüphesiz o seni görmektedir buyurdu. Seyyid Şerif Cürcani rahimehullah ihsan kelimesi için şunları kaydeder. İhsan, basiret nuru ile rububiyet hazretini müşahede üzere kulluğu gerekli kılmaktır. Yani hakkın sıfatının aynı olan sıfatlarıyla vasıflanmış olarak hakkı görmektir. Kişi hakkı yakinen görür ama hakikaten göremez. Bunun içindir ki Resulullah, sanki sen onu görüyormuşsun gibi diye buyurmuştur. Çünkü kişi onu sıfatlarının perdeleri arkasından görür. Hakikati gerçeğiyle göremez. Çünkü Allah Teala müşahede makamında değil, ruh makamındadır. İhsan, lügat bakımından yapılması gereken hayrı yapmaktır. Şeriatta ise Allah'a sanki sen onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da muhakkak ki o seni görüyor. İhsan konusunda İmam Nevevi'nin de görüşlerini nakletmek konunun daha iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. Bu hayırlı faydadan dolayı İmam Nevevi'nin açıklamalarını kaydediyoruz. İmam Nevevi bu cümlelerin Hazreti Peygamber'e mahsus olan Cevamiül Kelim, yani içinde pek çok kelimelerin manasını toplayan az sözlü, çok manalı hadislerden biri olduğunu söylüyor ve sözüne şöyle devam ediyor. Çünkü bilfarz bizden birimiz Rabb-i Teala Hazretlerini göre göre ibadet etmeye kalksa, gücünün yettiği kadar huzu, huşu göstermek, kendini çekip çevirmek ve o ibadeti en iyi şekilde tamamlamak için halinin içini dışına uydurmak gibi şeylerden hiçbirini terk etmemeye çalışır. İşte Resulullah bütün ibadet hallerinde Allah'a onu görerek yaptığın ibadet gibi ibadet eyle diyor. Zira Allah'ı görerek o şekilde ibadeti tamamlamak ancak Allah'ın gördüğünü bildiği içindir. Bu sebeple kul o halde kusur etmeye cesaret gösteremiyordu. Aynı mana Allah'ı görmeme halinde de mevcuttur. Binaenaleyh muktezasınca amel etmek lazım gelir. Hasılı bu sözden maksat, ibadette samimi olmaya ve kulu hüşu, hüzu ve saireyi testekmil ifa hususunda Rabb-i Teala Hazretlerini murakabe etmeye teşviktir. Filvaki ehli hakikat olanlar, salih olanlar ile düşüp kalkmayı mendup görmüşlerdir. Ta ki bu hal onlardan utandığı ve hürmet ettiği için kendisine herhangi bir noksanlık gelmesine mani olsun. Süleha ile düşüp kalkanın hali böyle olursa, gizlisinde aşikarında Allah kendisiyle beraber olup yaptıklarını gören kimsenin hali ne olur? İyi, salih ve hayırlı muvahhid müminlere dost olanlar, onlarla mesai birliği yapanlar, zamanla onlar gibi olmaya başlarlar. Süreli iyi ve salih dostlarla birlikte olanlar, onların güzel huylarını, iyi ve temiz ahlakına bürünürler. Çünkü devamlı temiz ahlaklı kişilerin gözünün önünde olduğunun, onlara karşı bir kusur işlemenin kaygısının çekip durumun farkına varan akıllı ve imanlı bir şahsiyet her hareketine dikkat eder. Her durumda hal ve hareketine çeki düzen verir, içini ve dışını düzeltir, böylece o da iyilerden ve salihlerden olur. Bunun için Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Tevbe Suresi 119. ayette şöyle buyurur: Ey iman edenler! Allah'tan sakının ve doğrularla birlikte olun. Rabbimiz Allah'ın bu emri doğrultusunda yegane önderimiz Resulullah Aleyhisselam'ın şu buyruklarına dikkat edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah Aleyhisselam: Kişi dostunun dini üzredir. Bu yüzden her biriniz dost edindiği kişiye dikkat etsin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: Yalnız müminle arkadaş ol ve yemeğini ancak takvalı kişi yesin. İyi, güzel, salih ve muttaki mümin Müslümanlarla beraber bulunan şahsiyetlerin durumu böyle olursa, ya bütün iyilik ve güzelliklerin kamilinin yalnızca kendisine mahsus olan alemlerin Rabbi Allah ile beraber olanların durumu nasıl olur? Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur: Şüphesiz ki Allah güzeldir, güzeli sever. Salihler ve sadıklarla beraber bulunanlar, onların huzurunda kendisine hal ve hareketine dikkat edip onlar gibi olmaya çalışanların ulaştığı yüce ahlak mertebelerine dikkat edelim. İyi ve güzel mümin Müslüman kullarla bulunmanın hayırlı sonucu her akıllı ve imanlı kul tarafından takdirle karşılanır. Nerede olursa olsun ve ne halde bulunursa bulunsun, kendisini yaratan, her şeyini bilen ve şah damarından kendisine daha yakın olan yegane Rabbi Allah'ın huzurunda olduğunun farkına varan bir kişi, kendisine nasıl çeki düzen verdiğini bir düşünelim. Katıksız bir şekilde hiç şüphe duymadan iman ettiği, tam teslim olup itaatte bulunduğu Rabbi Allah'ın huzurunda. Allah onu görüyor, biliyor, duyuyor ve kalbinde gizlemiş olduğu her şeyinden haberdardır. Böyle bir hakikatin farkına varan muvahhid mümin elbette ki Rabbinin rızasını elde edecek ve onu gazaplandırmayacak hal ve harekette bulunur. Niyetini düzelttiği gibi Rabbi Allah'tan utanarak her halini istenilen kıvamda ve güzellikte sergilemeye çalışır. Çünkü muvahhid mümin Müslüman Rabbi Allah'tan gereği şekilde haya eden izzet sahibi bir şahsiyettir. Olgunluk budur ve olgunluğun devamı da Allah'ın razı olduğu bir haldir. İmandan olan haya, yani Allah'tan utanma duygusu, Allah'ın emirlerini koruma ve Allah'ın helal haram sınırlarına hürmet anlayışı şu iki hadisi şerifte net olarak beyan edilmiştir. Behz bin Hakim'in dedesinden dedi ki: Ya Resulallah, avretlerimizden neyi örtüp neyi bırakalım dedim. Resulullah, hanımından veya sahibi bulunduğun cariyeden başkasından avretini koru buyurdu. Sonra Ya Resulallah, İnsanlar birbirine girmiş vaziyette olurlarsa dedim. Buyurdu ki: Avreti hiç kimsenin görmemesine gücün yeterse kesinlikle gösterme. Sonra Ya Resulallah, herhangi biriniz yalnız olunca dedim. Resulullah şöyle buyurdu: Allah kendisinden haya edilmeye insanlardan daha layıktır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu: Allah'tan hakkıyla haya edin. Bunun üzerine Ya Resulallah, elhamdülillah haya ediyoruz dedik. Buyurdu ki: O sizin anladığınız haya değil, fakat Allah'tan hakkıyla haya etmek başı ve başın topladığı uzuvları, karnı ve onun ihtiva ettiği uzuvları, korunaklığın, ölümün ve çürümeyi hatırından çıkarmamaklığındır. Ahireti isteyen dünyanın süsünü bırakır. Kim bunu yaparsa gerçekten haya etmiş, yani Allah'tan hakkıyla haya etmiş olur. İşte ihsan üzere yaşamanın ilkeleri. Her yerde ve her halde alemlerin Rabbi Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve Allah'ın gözetiminde bulunduğunun farkında olmak. Bundan dolayı küçüğünden büyüğüne tüm kötülüklerden kendini alıkoymak, günah ve suçlardan sakınmak, böylece olgun mümin Müslüman şahsiyetini kazanmak. Herhangi bir günah ve yanlışlık yapıldığında hemen tevbe edip kendini düzeltmek, hatalarda ısrar etmemek muhsin müminlerin vasıflarındandır. Ebu Zer Cündep bin Cünade radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur: "Her ne halde olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından iyilik işle ki kötülüğü silsin. İnsanlarla güzel ahlak ile muamele et." Gaflet, cehalet veya unutmak sonucu bir kötülük, bir yanlışlık yapılmışsa, onun peşi sıra hemen bir iyilik ve yanlışlığı gideren bir doğruluk yapılmakla o kötülüğün ve yanlışlığın giderilmesine çalışmak gerekir. Rabbimiz Allah'ın buyurduğu gibi: "Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir." Nasihat alabilecek olgunlukta olanlara bu nasihat kafi gelir. Muvahhid müminler Rableri Allah'ın rızasına taliptirler. Bu rızayı elde etmek için ne gerekiyorsa meşru çerçevede yerine getirirler. Allah rızasını elde etmenin en önemli ölçüsü ihsan üzere yaşamaktır. Yani Allah'ı görüyormuş gibi hareket etmektir. Hangi meslek ehli olursa olsun, iş hayatında, ev hayatında ve yalnız başına kaldığında alemlerin Rabbi Allah'ın gözetiminde olduğunu unutmamalı. Toplumsal hayatında ve ferdi hayatında Allah Azze ve Celle ne emretmişse o şekilde davranması Allah'ın farkına varmasıyla gerçekleşir. Allah kendisini yaratmış ve nasıl hareket etmesi gerektiğini yalnızca bilen Allah'adır. Hangi akideyi benimser ve hangi tavırda bulunursa huzurlu olacağını, bununla beraber Allah'ın rızasını kazanacağını beyan buyuran Rabbimiz Allah, insan kullarının İslam sınırlarının çerçevesinde bulunmalarını emreder. Yegane Rabbimiz Allah'ın kanunları olan yegane hayat nizamı İslam, insan kullarının tabi olması gereken tek ve eşsiz fıtrat nizamıdır. Rabbimiz Allah'ın rızası İslam'a tam teslimiyetle uymak ile gerçekleşir. Nerede olursan ol, Allah'tan kork emri, her nerede olursan ol, Allah'ın emirleri üzere ol, onun emrettiği gibi hareket et demektir. Çünkü Allah her anında seni bilmekte ve görmektedir. Ona göre düşün ve ona göre davran. Rabbimiz Allah Nisa suresi 1. ayette şöyle buyurur: "Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkup sakının. Ve kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir." Rabbimiz Allah'ın yanında insan kullarının değeri ancak ve ancak katıksız imanları ile imanın gereği olan takvalarıdır. Allah'ın katındaki bu değer ölçüsü olgun muvahhid müminlerin yanında da geçerli olan tek ölçüdür. Kamil mümin Müslümanlar insanları değerlendirirken iman ve takva ölçüsünü kullanırlar ve insanlara iman ve takva ölçüsü ile değer verirler. Bu ölçünün dışında hiçbir değer ölçüleri yoktur mümin Müslümanların. Bu ölçünün dışında bir ölçüyü gündeme getirmek bir sapma ve saptırmadan başka bir şey değildir. Bu İslami ölçü değişecek olursa, yani katıksız iman ölçü olmaktan çıkarsa, şirke saygı ve müşrike karşı hoşgörü gündeme gelir. Nitekim günümüzde İslam ölçüsünü kendi heveslerinden veya menfaatlerinden kaynaklanan ölçü ile değiştirenler ve kendi ölçülerini esas alanlar şirk ideolojilerine karşı saygı duruşuna dururken müşriklere karşı hoşgörülerini

Hakikattir ki İslam ölçüsünü kendi heva ölçülerine feda edenler bu ilkeyi tersine çevirmiş, müminlere karşı sert ve kindar, kafirlere karşı hoşgörülü olmaya başlamış olup işgalci tağutların en sağlam destekleyicisi haline gelmişlerdir. İnsanları değerlendirme ölçüsü iman ve takvanın dışında tutulacak olursa insan korkunç bir hatanın içine düşer. Hatta dininden birçok şeyi kaybeder. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Zengin birinin yanına girip ona boyun eğen kimsenin dininin üçte ikisi gider. Tevazu ancak Allah'ın emrettiği şekilde ve Allah için yapılır. Herhangi bir dünya menfaati için tevazu göstermek söz konusu olamaz. Böyle bir davranış ancak zillet hali ve dalkavukluktan başka bir şey değildir. Tevazunun ölçüsü yalnızca Allah için olmalıyken bu ölçü değiştirilir de dünya menfaati haline getirilecek olursa elbette sosyal bir felaket ortaya çıkar. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Bir kimse Allah için tevazu gösterirse Allah onu ancak yükseltir. Muvahhid mümin Müslümanların değer ölçüsü Rabbimiz Allah'ın buyurduğu ve önderimiz Resulullah'ın beyan ettiği ölçüdür. Bu ölçünün dışında bu değerlendirmenin üstünde hiçbir ölçü ve değerlendirme kabul değildir ve mümin Müslümanlar tarafından reddolunmuştur. İnsanlar servet, şöhret ve sosyal mevkileri ne olursa olsun kendileri iman ve takva ölçüsü ile değerlendirilirler. İslam'ın bu değer ölçüsüne göre kıymet kazanırlar. Yoksa onların ırkları, kavimleri, bölgeleri, sosyal mevkileri, servet ve şöhretlerinin herhangi bir değeri olmaz eğer katıksız iman ve gerçek takva yok ise. Eğer iman ve takvayı elde etmişler ve Allah Teala'nın kendilerine verdiği imkanları helal yoldan kazanıp yine Allah için helal yolda sarf ediyorlarsa, onlar gerçek bir olgunluğa ulaşmış kıymetli şahsiyetlerdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 13. ayette şöyle buyurur. Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır. Bu gerçeğin beyanından sonra gizlide ve açıkta Allah'tan korkmak yani ihsan üzere olmak, muttaki yaşamak konusuna devam edelim. Sevban radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Ümmetimden bir takım kimseleri bilirim ki onlar kıyamet günü Tihame dağları emsali çok ve bembeyaz sevaplar getirirler de Allah azze ve celle o sevapları saçılmış toz eder. Sevban radıyallahu anh, ya Resulallah, bilmeyerek onlardan olmamız için bize onların sıfatlarını söyle ve bize onların durumunu açıkla dedi. Resulullah, bilmiş olunuz ki onlar sizin kardeşleriniz ve sizin cinsinizden bir takım insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar geceden ibadet nasibini de alırlar. Ve lakin onlar Allah'ın yasak kıldığı şeylerle tenha yerde baş başa kaldıkları zaman o yasakların sınırlarını çiğnerler. Hadiste beyan edilen kişiler ibadetlerine dikkat eden hatta gece namazlarını eda eden Müslümanlardır. Onlar insanların kendilerine şahit oldukları yerlerde hal hareket ve ibadetlerine dikkat ederler. Çünkü toplum içinde yaşamaktadırlar. Onların üzerinde toplumun baskısı ve gözetlemesi vardır. Bundan dolayı kendilerini Allah'ın yasakladığı yani haram kıldığı şeylerden alıkor, onlara yaklaşmaz ve Allah'ın sınırlarını korumaya çalışırlar. Toplumun ve çevrenin baskısı üzerlerinden kalktığı, insandan şahidin bulunmadığı bir yerde ve zamanda Allah'ın yasakladığı sınırları çiğner, haram kılınan şeyleri işlerler. Bunların daha önce işlediklerinden hasıl olan sevaptan hiçbir fayda görmezler. Çünkü onlar o sevaplı işleri Allah için yapmamış, toplumda iyi tanınmak, güzel görünmek için yapmışlardır. İnsanların gözlerinin ve kulaklarının ulaşamadığı tenha yerlerde Allah'ı hiç hesaba katmadan, kendisine şahit olan melekleri hiç düşünmeden haram işlemiş, yasak sınırlarını aşmışlardı.
Halbuki eğer her yerde ve her zamanda Allah'ın farkına varıp onu görüyormuş gibi davransaydı, Tihame dağları gibi

0: çok alan sevapları saçılmış toz haline gelmez ve Allah nezdinde kabul görürdü. Açıkta da gizlide de kendisinin Allah tarafından görüldüğünü, bilindiğini, duyulduğunu bilmiş, inanmış ve idrak etmiş olsaydı, elbette toplumun gözü önünde kendisine nasıl çeki düzen veriyor idiyse, tenha yerlerde de öylece davranırdı. Çünkü her halinde Allah'ın huzurundadır. O Allah'ı görmüyorsa da Allah onu görüyor. Muvahhid mümin Müslümanlar toplumun içinde de tenha yerlerde de Rableri Allah'ın huzurunda olduklarını bilir, inanır ve ona göre davranırlar. Rabbimiz Allah Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatını şöyle beyan buyurur. Lokman dedi ki, ey oğlum, yaptığın iş gerçekten bir hardal tanesi ağırlığında olsa da bu ister bir kaya parçasında ya da göklerde veya yerin derinliklerinde de bulunsa bile Allah onu açığa çıkarır. Şüphesiz Allah latif olandır, her şeyden haberdardır. Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Allah gizli, açık, zahir, batin her şeyin en küçük biriminden haberdardır. Çünkü O yaratmıştır ve hiçbir eşi benzeri olmamak üzere mülk sadece ve sadece O'na aittir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. Mülk elinde bulunan Allah ne yücedir. O her şeye güç yetirendir. Böyle buyurur Rabbimiz Allah, insan kullarını bilgilendirmek ve onları uyarmak için de şöyle buyurur. Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musunuz? Kendi aralarında gizli toplantılar düzenleyip fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka odur. Beşin altıncısı da mutlaka odur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka o kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah'tan korkup sakının. Dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin bencil tutkularından korunursa işte onlar felah bulanlardır. Madem katıksız bir şekilde iman ediyoruz ki Rabbimiz Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz, o halde nasıl olur bir mümin Müslüman toplumdan ve çevreden uzak bir tenhada kaldığında kendisini yalnız hisseder, kimse görmüyor zannına kapılıp Allah'ın yasak sınırlarını çiğner. Hele hele meleklere iman ettiğini söyleyip ondan hiç ayrılmayan meleklerin varlığından haberdar olan kişi bu duruma nasıl düşer? Böyle bir duruma düşmek ya imanın zayıflığından ya da kalpte bir hastalığın bulunduğundandır. Kamil manadaki iman tenhada bile olsa sahibini uyarır ve Allah'ın haram sınırlarını çiğnetmez. Onu sapasağlam korur, Allah'tan korkan muttaki müminin hali budur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. 7 sınıf insan vardır ki Allah kendi gölgesinden başka gölge bulunmayan kıyamet gününde bunları kendi arşının gölgesinde gölgelendirir. Bunlardan biri de içtimai mevki sahibi ve güzelliği olan bir kadın tarafından çağrılıp da kadınlığını kendisine arz ettiğinde ben Allah'tan korkarım cevabıyla karşılık veren er kişidir. Önderimiz Resulullah'ın beyan buyurduğu bu örnek gerçek ve katıksız bir iman örneğidir. Muvahhid mümin Müslüman nefsinin arzuladığı tüm imkanlar ortadayken tenhada bulunmasına rağmen yalnızca Allah'tan korktuğu için Allah'ın haram kıldığı sınırı aşmamış, çiğnememiş ve sapasağlam korumuştur. Yegane Rabbi Allah'ın kendisini gördüğünün farkına varmış ve harama yaklaşmamıştır. Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Ya Ayşe, günah sayılan amellerin küçümsenenlerinden de sakın. Çünkü şüphesiz onlar için de Allah tarafından bir araştırıcı melek vardır. İnsanın üzerinde gözcü bekçiler olan melekler insanın yanından ayrılmaz ve onunla beraber olup kendisi için en iyi şahitlerdendir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Onun sağında ve solunda oturan iki tespit edici ve yazıcı tespit edip yazarken o söz olarak herhangi bir şey söylemez ki mutlaka yanında hazır bir kaydedici, gözetleyici vardır. Oysa gerçekten sizin üzerinizde koruyucular var. Şerefli üstün yazıcılar, kiramen katibin. Her yapmakta olduğunuzu bilirler. İbni Ömer radıyallahu anh'ın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah aleyhisselam. Çıplaklaşmaktan sakınınız. Çünkü beraberinizde ancak abdest bozma anında ve kişi karısına yaklaştığı zaman sizden ayrılan varlıklar vardır. Onlardan haya ediniz ve onlara karşı saygılı olunuz. Allah'a ve meleklerine gereği üzere katıksız bir şekilde iman eden mümin Müslümanlar, bütün bu hakikatlerin farkında ve şuurunda olmalıdır. Bu farkında ve şuurunda olmak, kamil imanın varlığına delil, kişinin gerçek mümin Müslüman oluşunun göstergesidir. Rabbimiz Allah, insanın her şeyini mutlaka görüyor ve biliyor. Melekler Allah'ın izni ve emriyle görüyor, biliyor ve şahit oluyorlar. Şahit olan melekler ayrıca görüp duyduklarını yazı ile kayıt altına alıyorlar. Bu defterler ahirette insanın eline verilecek ve her şey hiçbir noksanlık olmadan yazılı olarak görülecektir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Biz her insanın işlediklerini kendi boynuna doladık. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. Kendi kitabını oku. Bugün nefsin hesap sorucu olarak sana yeter. Onlar senin Rabbine sıra sıra sunulmuşlardır. Andolsun siz ilk defa yarattığımız gibi bize gelmiş oldunuz. Hayır, bizim size bir kavuşma zamanı tespit etmediğimizi sanmıştınız değil mi? Önlerine kitap konulmuştur. Artık suçlu günahkarların onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki, eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor? Yapıp ettiklerini önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. O gün insana vücudunun organları şahitlik edecekler. Yani insan kendi kendisinin şahidi olacaktır. Bundan dolayı hiçbir özürü olmayacak ve kaçıp sığınacağı hiçbir yerde bulamayacaktır. Hiç kimseye zulmedilmez ve kim neyi hak etmişse hak ettiği kendisine tas tamam verilecektir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip toplanacakları gün, işte onlar ateşe bölükler halinde sürüklenirler. Sonunda oraya geldikleri zaman işitme, görme ve derileri kendi aleyhinde şahitlik edecektir. Kendi derilerine dediler ki, niye aleyhimizde şahitlik ettiniz? Dediler ki, her şeye nutku verip konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi ilk defa O yarattı ve O'na döndürülüyorsunuz. Siz işitme, görme ve derileriniz aleyhinize şahitlik eder diye sakınmıyordunuz. Aksine yaptıklarınızın birçoğunu Allah'ın bilmeyeceğini sanıyordunuz. İşte bu sizin zannınız, Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınız. Sizi bir yıkıma uğrattı. Böylelikle hüsrana uğrayan kimseler olarak sabahladınız. Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz. Kazandıklarını elleri bize söylemekte, ayakları aleyhlerinde şahitlik etmektedir. O gün kendi dilleri, elleri ve ayakları aleyhlerinde yaptıklarına dair şahitlikte bulunacaklardır. O gün Allah hak ettikleri cezayı noksansız verecektir ve onlar da Allah'ın hiç şüphesiz hak olduğunu bileceklerdir. Bu konuda Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Kul, ya Rabbi, ben sana senin kitabına ve peygamberlerine inandım, namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdin diyecek ve olanca gücüyle hayır senasında bulunacak. Teala Hazretleri öyleyse şuraya buyuracaktır. Sonra kendisine, şimdi sana şahidimizi göndereceğiz denilecektir. Kul kendi kendine, acaba bana şahitlik yapacak bu zat kimdir diye düşünecek. Fakat ağzına mühür vurulacak, uyluğuna, etine ve kemiğine konuş denilecek. Artık uyluğu, eti ve kemiği onun amelini söyleyecektir. Bu ona kendi namına bir özür bırakmamak içindir. İşte bu münafıktır. Allah'ın hışmına uğrayacak olan da budur. İnsanın vücut organları kendisine şahit olduğu gibi ayrıca yeryüzü de kendisi için adil bir şahit olacaktır. Yer gözüyle gördüğünü, kulağıyla duyduğunu ve bunları idrak eden canlı adil bir şahidin şehadeti gibi insan için şahitlik yapacaktır. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. O gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Resulullah aleyhisselam, o gün yer haberlerini anlatacaktır ayetini okudu ve yeryüzünün haberleri nedir bilir misin dedi. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resulullah buyurdu ki, yeryüzünün haberleri erkek ve kadın her kul hakkında sırtında işledikleri işlere dair şehadet etmesi, falan ve falan günde şöyle ve şöyle yaptı demesidir. Resulullah aleyhisselam, işte yeryüzünün haber vermesi bu, vazifesi bu, haberleri de bundan ibarettir buyurdu. Allah her şeye şahit olandır. Allah'ın izniyle canlı ve cansız varlıkların tümü insan için birer gözetleyici şahittirler. Allah'ı görüyormuş gibi hal ve harekette, yani ibadette bulunan insan iyi bilmeli ki diğer varlıklar da, hatta kendisi kendisine şahittir. Rabbimiz Allah bütün bu hakikatleri beyan ettikten ve Resulullah bize anlattıktan sonra artık kimin özrü olabilir? Artık ey basiret sahipleri, ibret alın. Yegane hayat nizamı olan İslam'da muvahhid mümin Müslümanların eğitilmesi iki ana esasa dayalıdır. Bunlar ihlas ve ihsandır. İhlas iç alemin eğitimini gerçekleştirirken ihsan dış alemin eğitimini tamamlamaktadır. Maddi ve manevi eğitim ihlas ve ihsan ile gerçekleştirilir. Bu da Kur'an ve sünnete tabi olmak, Kur'an ve sünnete tabi olup gereği gibi yaşayanları örnek edinerek onlar gibi olmaya çalışmakla olgunluğa erilir. Muvahhid mümin Müslümanlardan olan adil imamın yönetimindeki İslam devletinin iktidar olduğu ve egemenliğin kayıtsız şartsız Allah'a ait kılındığı Darül İslam'da, yani İslam ülkesinde insan eğitimi ihlas ve ihsanla yapılıp olgunlaştırılır. 7'den 70'e kadını ve erkeği ile ümmetin her ferdi bu şekilde yetiştirilir. İzzet ve şeref sahibi İslam milleti böyle tertemiz şahsiyetlerden oluşur. İslam toplumunun hangi biriminde görevli olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, ister kadın ister erkek olsun, bütün mümin Müslümanlar imanları ve aldıkları İslami eğitim gereği Allah'ı görüyormuş gibi davranırlar. En azından davranmaya gayret ederler. Allah ezelden ebede her şeye şahittir. Ayrıca canlı ve cansızların tümü insan için Allah'ın izniyle birer adil şahittirler. Bunca dosdoğru şahitlerin huzurunda onların hak olduğunun şuur ve idrakinde olan mümin Müslüman şahsiyet nasıl olur ki günah işler, nasıl olur ki isyan eder? Kamil iman ve salih amel sahibi şuurlu mümin Müslüman şahsiyet bu konuda çok hassas ve çok dikkatli olur. Allah'ın kanunu olan İslam hükümlerinin yürürlükte olduğu İslam ülkesinde olsun, müstekbir işgalci güçlerin tağuti yönetimlerinde olan işgal edilmiş İslam topraklarında olsun, hangi halde olursa olsun, mümin Müslümanlar birbirlerinin gözetleyicisi, denetleyicisi ve aynası olmaya gayret ederler. İster özgür oldukları İslam ülkesinde, ister esir oldukları işgal altındaki dönemlerinde, her hallerinde cemaat olmaya tüm gayretleriyle çalışırlar. Cemaat olarak yaşamak, ihlas ve ihsan üzere bulunmanın, İslam eğitimiyle eğitilmenin vazgeçilmez şartıdır. Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın rivayetiyle Resulullah aleyhisselam şöyle buyurur. Cemaat rahmettir, bölücülük ise azaptır. Cemaat halinde olmak ve o haldeyken üzerine düşeni yapmak, mümin Müslümanlar için rahmetin ta kendisidir. Fırkalaşmak, yani grup grup olmaları kendileri için büyük azaptır. İhlas ve ihsan üzere olan mümin Müslümanlardan oluşan İslam cemaati, dünyanın neresinde olursa olsun, Rabbimiz Allah tarafından yardım görmüş ve gören bir cemaattir. İbn Abbas'ın rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Allah'ın yardım eli cemaatle beraberdir. Aynı konuda diğer bir hadiste İbni Ömer'in rivayetiyle şöyle buyurur Efendimiz: Allah benim ümmetimi dalalette bir araya getirmeyecektir. Ve Allah'ın yardım eli cemaatin üzerindedir. Her kim cemaatten kavlen veya fiilen veya itikaden ayrılırsa şüphesiz cehenneme ayrılır. Rabbimiz Allah mümin Müslüman kullarının birlikte yaşamalarını, dağılıp parçalanmamalarını emretmiştir. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve çekişip birbirinize düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider. Sabredin, şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Temim Eddari'nin naklettiği Emirul Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab'ın beyanıyla İslam İslam olmaz cemaat olmayınca, cemaat cemaat olmaz emiri olmayınca, emir de emir olmaz kendisine itaat olunmayınca. Mümin Müslümanlar adil, muttaki, Allah'a ve Resulüne itaat eden, tevhid akidesi sağlam yani katıksız iman sahibi emirlerin etrafında cemaat olur, itaat edecek olurlarsa birbirini gözetir, kollar ve korurlar. Açıkta ve gizlide Allah'tan korkar, Allah'ı görüyormuşçasına ibadetlerine devam ederler. Bu konuda birbirlerini ikaz eder, şeytanın hilelerini sezer, tuzaklarını beraber bozar, engelleri beraber aşarlar. Böylece ihlas ve ihsan üzere yaşamaya devam ederler. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, bu haftaki programımızın da burada sonuna geldik. Bu haftaki programımızda İhsan Üzere Olmak başlıklı bölüm ile birlikte olurken, Ebu Hureyre'nin rivayetiyle bir gün Resulullah meydanda oturuyordu, yanına bir adam geldi. Sonra o zat İhsan nedir diye sordu. Resulullah da cevaben Allah'ı sanki görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Eğer sen Allah'ı görmüyorsan da şüphesiz o seni görmektedir buyurdu. Haftaya Şirk En Büyük Zulümdür başlıklı bölüm ile birlikte olacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın efendim.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Rabbiniz içinizden geçenleri çok iyi bilir. Eğer iyi kimseler olursanız elbette Allah çok tevbe edenleri bağışlayıcıdır. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Hatalı sollama. Sevdiklerine üzüntü yollama.
0: Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 125-126. Firavun'un büyücülerinin Müslüman olduktan sonraki duası. Onlar şöyle cevap verdi:
1: İyi ya, biz de Rabbimize kavuşmuş oluruz. Çünkü sen sadece bize ulaşır ulaşmaz Rabbimizin ayetlerine inandık diye bizden intikam alıyorsun. Rabbimiz, sabır yağdır üzerimize ve Müslüman olarak canımızı al.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Kuddüs, her türlü eksiklikten ve kusurdan münezzeh olan, her türlü noksanlıktan uzak, mutlak kemal sahibi Rabbimiz. Senin zatında hiçbir eksiklik yok. Senin hükmünde hiçbir haksızlık yok. Senin takdirinde hiçbir hata yok. Senin sözünde hiçbir yanlışlık yok. Sen Kuddüs'sün. Bizse eksiklerimizle, hatalarımızla, kusurlarımızla sana muhtacız. Ey Kuddüs olan Allah'ım, sen her türlü kusurdan münezzehsin. Bizi de günahların kirinden arındır. Kalbimizi temizle, niyetlerimizi temizle, sözlerimizi temizle, amellerimizi temizle. Bizi insanların gördüğü halimizle değil, senin bildiğin halimizle güzelleştir. Kalbimize yerleşen kibri çıkar, hasedi çıkar, riyayı çıkar, kin ve öfkeyi çıkar. Dünyaya aşırı bağlanmayı çıkar. Bizi içimizden kirleten ne varsa sen ondan temizle. Ey Kuddüs, bize temiz bir kalp nasip eyle. Öyle bir kalp ki iyilik yaptığında karşılık beklemesin. Öldüğünde büyümesin. Kınandığında hakikatten dönmesin. Gizlide ve açıkta senin rızanı arasın. Rabbimiz, dışımızı güzelleştirmeye çalışırken içimizi ihmal etmekten koru bizi. İnsanların gözünde iyi görünmek için değil, senin katında iyi bir kul olabilmek için yaşamayı nasip et. Bizi dilimizle güzel, kalbimizle kirli olmaktan koru. Bizi ibadetimizle övünüp, ahlakımızla insanları incitenlerden eyleme. Ey Kuddüs olan Rabbimiz! Kalplerimizi temizlemeden hayatımızı temizleyemeyeceğimizi bize öğret. Bize helali sevdir, haramdan uzaklaştır, doğruyu sevdir, yanlıştan nefret ettir, güzel ahlakı sevdir, kötü ahlaktan bizi koru ve nefsimizi öyle bir arındır ki seni andığımızda kalbimiz huzur bulsun. Ey Rabbimiz, sen Kuddüs'sün, her türlü kusurdan münezzehsin. Bizse kusurlu kullarınız. Bizi kusurlarımızla baş başa bırakma. Nefsimizi bize teslim etme. Kalbimizi kendi haline bırakma. Bizi temizle. Bizi arındır. Bizi sana layık bir kulluğa yaklaştır. Ve huzuruna selim bir kalple gelebilmeyi nasip eyle.

0: Пирдаки кабилем. Göller önemli tatlı su kaynaklarıdır ve dünyada göllerin %60'ı sadece bir ülkenin sınırları içindedir desem ne dersiniz? İlginç ama doğru. Dünyanın en çok göl bulunan ülkesi Kanada'dır. Kanada'daki göllerin sayısı 2 milyona yakındır. Ülkedeki göllerin büyük bir kısmı küçük boyutlarda olsa da 3 kilometre kareden büyük göllerin sayısı 31.700'ü bulmaktadır. Bir dakika bilim.
1: Bir dakika bilim.
0: Özel FM 103.2.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Doğru sözlü ol, asla yalan söyleme. Peygamberimiz şöyle der: doğruluk iyiliğe götürür, kişi doğru söylemeye devam eder. Allah katında sıddık olarak yazılıncaya kadar. Yalan da kötülüğe götürür. Kişi yalan söylemeye devam eder. Allah indinde yalancı olarak yazılıncaya kadar.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: İmaj Çağı. Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama O sizin kalplerinize ve amelinize bakar. Müslim. Malum imaj çağındayız. İnsanoğlu tüm itibar, onur, ağırlık, saygınlık ve değerini imajda arar oldu. Moderniteyle gelen bu maraz sadece gençlere özel bir durum değil, toplumun tüm katmanlarını kuşatmış halde. Yaşam imaj makerlar üzerinden şekilleniyor. Şahsiyetli, karakterli insan yerini karizmatik profillere bıraktı. Görünerek var olmak, beğenilme arzusu, ilgi odağı olma isteği insanı imaj çağının kurbanı olmaya zorluyor. Şekilciliğin kollarında şekilden şekile giren, renkten renge boyanan renksiz kuşaklar içliğin girdabına sürükleniyor. Kişilik örseleniyor, kimlik kayboluyor. İmaja yapılan ölçüsüz yatırım insanı derinliğinden, özünden, gerçekliğinden hızla uzaklaştırıyor. İmaj mühendislerinin sistematik operasyonlarıyla insan zeminini kaybediyor. Yani insan kayıyor ve kayboluyor. Fıtrat bozuluyor, özünü yitiriyor. Özün önemsizleşmesiyle öykünme ve özenti öne çıkıyor. Ve de insan kendine yabancılaşıyor. Göksel olanın yerine görsel olan önceleniyor. Görüntünün hegemonyasıyla öte dünya görünmez oluyor. Göz merkezci tutkular gaybi olana alan açmıyor. Bu durumda sözün de etkisi kalmıyor. Çünkü göz kendi iktidarını kurdu. Bize gelince yıllarca takvamızla kamusal ve toplumsal dönüşümü hedeflerken, şimdilerde imaj çağının etkisi altında kişisel geleceğimizi güvence altına almanın derdine düştük. Meri sisteme eklenme riski altındayız. Demek ki ilkelerimizle var olma, sabitelerimizle yürümenin ağırlığını taşımakta zorlanınca imaja ve rejime sığınma zafiyeti nüksediyor. Daima takva diyenlerin dünyasından hem imaj hem takva diyenlerle iş tutmaya başladık. Yarınlarda sadece imaj diyenlerin dünyasında biz nerede duracağız? Acaba nerede hata yaptık? Tevhid ve takvayı önceleyerek yola çıkanlar günün sonunda imajın meftunu oldular. Nasıl da dönüştürülüyoruz, kavramlarımız çarpıtılıyor, kafalarımız karışıyor, bakışımız bulanıklaşıyor. Çağa adapte olma çabaları yeni aşmazların adresi oluyor. Nedense unutuyoruz, insanlar dışa, Rabbimiz öze nazar eder. İmaj çağında inancımıza göre yaşama sınavında zorlanıyoruz. Allah nezdinde önemli olan suret değil, sirettir. Suretimiz güzel, siretimiz çirkinse, bizi biz yapan değerlerden yoksunuz demektir. Dış görüntüye takılı kalmadan iç oluşum ve olgunlaşma sürecimizi tamamlamak durumundayız. Kalıcı olan fiziki güzellik değil, ahlaki yüceliktir. Yarın için Rabbimizin bizden istediği kalbi selimdir. Gayet tabii doğal güzellik, temiz yaşantı bizim de hakkımızdır. Fakat güzellik sektörünün insanlığın başına ördüğü ağlar gerçekten ürkütücü. Mezoterapi, botoks, silikon, lazer, yüz gerdirme, saç ekimi, cilt yenileme, plastik cerrahi, estetik furyası. Öyle ki günahlar bile estetize edildi. Cildin ruha galebesine tanıklık ediyoruz. Tarz, stil, statü, sınıf, farzın önüne geçti. İmgelerin yerini imaj aldı. Tesettür bile araçsallaştı, metalaştı. Manipülatif bir mantalite revaç buldu. Bilgi, derinlik, karakter, samimiyet, erdem gibi değerlerin ötelendiği imaj, prestij, ambalaj, makyaj ve maskelerin öncelendiği bir pazarda yaşıyoruz. Popülizm piyasasında kendini pazarlama, sergileme, ilgi odağı haline gelme yarışı kızıştı. Gösteri, gözetim ve tüketim toplumunun bünyesinde varlığımızı nasıl koruyacağız? Nesillerimizi nasıl eğiteceğiz? Teşhirci ve tedhişçi akımlar akıbetimizi nasıl etkiler? Cilalı imaj çağında toplumun dışını cilalayan, içini çürüten uygulamalar insanımızın dengesini bozdu. Marka, moda, model tutkusu maneviyatsız, merhametsiz, mahremiyetsiz günlere bizi taşıdı. Şimdi yeniden Rabbanileşme yolunda rızayı ilahiye odaklanmak zorundayız. Ramazan Kayan, Milat Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi kızıl denize atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala eyadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır. Çok sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize enişten duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi programında yeni bir bölümde sizinle birlikteyiz. Bu birlikteliğimizde inşallah kitabınızın 51. sayfasında yer alan ve 5. derse ait olan alıştırmalar üzerinde duracağız. Programımızda bir önceki bölümde kitabınızın 49. sayfasında kaydedilmiş olan 5. dersin çevirisini not ettirdik size. Şimdi sayfa 51'de yer alan alıştırmalara başlayalım ve alıştırmaların çözümünü birlikte çalışalım inşallah. Temrin başlığını görüyoruz. Temrin kelimesinin çoğulu alıştırmalar anlamında. Birinci cümle ecib anil esileti latiye. Aşağıdaki soruları cevapla. Birinci cümle men ezzairu. Ziyaretçi kim? Men ezzairu. Ziyaretçi kim? Ezzairu huve el muhadiru fi mahedil lugatil arabiyye billahur. Ezzairu huve el muhadiru fi mahedil lugatil arabiyyeti billahur. Evet, Lahor'da Arapça kursunda hoca olan bir şahıs. Ezzairu şahsun muhadirun fi mahedil lugatil arabiyye billahur şeklinde cevap alternatiflerini artırabiliriz. Mesmuhu ziyaretçinin adı ne? İsmuhu Mehdi yubna Abdülhadi. Lime zaral mahede. Evet, kursun için ziyaret etti. Zaral mahede li yattali'a ala menahicihi ve kutubihi. Zaral mahede li yattali'a ala menahicihi ve kutubihi. Metotlarına ve kitaplarına dair, dokümanlarına dair bilgi edinmek için. İkinci soru etuba'u kutubul mahed. Kursun kitapları satılır mı? Satılıyor mu? La tuba'u kutubul mahed. Hayır, kursun kitapları satılmıyor ya da satılmaz. Min eyne yumkinul husulu aleyha. Kitaplar nereden edinilebilir? Yumkinul husulu aleyha meccanen min merkezi şuunid daveti. Yumkinu el husulu alel kutubi meccanen min merkezi şuunid daveti. Davet işleri merkezinden ücretsiz olarak edinilebilir. Alıştırma 2. Teammel el misale lil fi'lil ecvef el mebni lil mechul thumme ekmil en nakisa. Meçhul ecvef fiilin örneğini incele ve sonra eksik olan bölümü tamamla anlamında bir talimat var burada. El mâdî el mudâri'a ifadelerini görüyoruz. El mebniyü lil malûm kâle. El mebniyü lil mechul gîle. Evet, kâle fiilinin mechulünün gîle olduğu kayıtlı kitabımızda. Ba'a meçhulü bi'a. Kale dedi, söyledi. Kile denildi, söylendi. Aksamı seb'a ya da sahih ve mutel fiil başlığıyla gramer kitaplarında kaydedilen konunun mutel fiil sınıfına teşkil eden mutel fiil sınıfında yer alan ecbef fiillerin mazi malum ve mazi meçhul şekilleri ile muzari malum ve muzari meçhul şekilleri veriliyor burada. Gâle dedi, söyledi anlamını taşırken, gîle denildi, söylendi. Bâ'a sattı anlamını taşırken, bî'a satıldı anlamını taşır. Sâka meçhulü sîka. Zara'nın meçhulü nedir? Siz söyleyin. Zara. Yukarıdaki örneklere benzetebilirsiniz. Zira demelisiniz. Zade meçhulü zide. Hafe meçhulü hife. Saqa siqa. Zara zira. Zade zide. Ve son olarak hafe hife. Sol sütunda muzari malum ve muzari meçhuller var. Bunlara bakalım. El mebniyu lil ma'lum yekulu. El mebniyu lil meçhul yukalu. Yekulu diyor, der, söylüyor, söyler anlamını taşırken, yukalu deniliyor, denilir, söyleniyor, söylenir anlamında bir fiil. Yebi'u satıyor, satar anlamını taşırken, yuba'u satılıyor veya satılır anlamını taşır. Sâka fiilinin muzari malumu yesûku, muzari meçhulü yusâku. Yesûku muzari malum, yusâku muzari meçhul. Yezuru fiilinin muzari meçhulünü de siz söyleyin bakalım. Yezuru muzari meçhulü nasıl söylenir? Yukarıda yer alan yukalu ve yuba'u örneklerine benzetirseniz, yuzaru şeklinde yezurunun meçhulünü elde edersiniz. Yezidu fiilinin muzari meçhulü yuzadu. Yezidu yuzadu. Yehafunun meçhulü ise yuhafu. Yehafu meçhulü neymiş? Yuhafu. Üçüncü alıştırmaya geçiyorum. Ayyin el-ef'al el-cevfâ'e fil-emsiletil-âtiyeti. Aşağıdaki örneklerde yer alan ecvef fiilleri tayin et. Bir numaralı cümle. Bikem bi'at seyyâratuke ya Zubeyru. Bi'at bi'aşarati âlâfi riyalin. Zübeyir, senin araban kaça satıldı? 10.000 riyale satıldı. Bu cümlede yer alan bi'at fiilleri ba'a fiilinin mazi meçhulü. İki numaralı cümle. Huna tuba'u suhufu vel mecellatu. Burada gazete ve dergiler satılır. Gazete ve dergiler burada satılır. Bu cümlede yer alan tuba'u fiili muzari meçhul, ecvef bir fiil. Tuba'unun altını çizebilirsiniz. Üçüncü cümle. Yukalu inne hâzihil arda setuba'u bil mezâdi. Evet, deniliyor ki, söyleniyor ki bu yer, bu arazi açık artırımla satılacak. Bu mekan açık artırımla, açık artırmayla satılacak deniliyor. Bu cümlede yer alan yukalu ve tuba'u fiilleri ecbef fiiller. Meçhul sigada olduğu da dikkatinizi çekiyor zannediyorum. Dördüncü cümle. E yukalu temru em yuzenu. Hurma ölçülür mü yoksa tartılır mı? Bu cümlenin sonunda bir soru işareti yer almalı. E yukalu temru em yuzenu. Hurma ölçülür mü yoksa tartılır mı? Yukalu ölçülür, yuzenu tartılır. Bu cümlede yer alan yukalu fiili Ecvef muzari meçhul bir fiil. Kâle fiilinden. Beşinci cümle. Ve fit tenzili. Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçmiştir. Estaizu billah. Bismillah. Ve izâ qîle lehu murka'u la yerka'une. Ve izâ qîle lehu murka'u. Onlara rükû edin denildiği zaman la yerkaun rükû etmezler. Mürselat suresi 48. ayet. Bu ayet-i kerimede geçen ecve fiil hangisidir diye sorsak ne dersiniz? Bu ayet-i kerimede geçen ecve fiil gîle fiilidir demelisiniz. Bir sonraki sayfada, sayfa 52'de 4 numaralı alıştırmayı görüyoruz sayfa başında. 4 numaralı alıştırmanın talimatını okuyalım. Bakalım bizden ne istiyor? Teammelil misale li ismil fa'ili el mesuği minel fe'lil muda'af thumme ekmil en nâkısa. Evet, teammelil misale li ismil fa'ili, ismi fa'il için verilen örneği incele. El mesuği minel fe'lil muda'af, mudaf fiilden gelen, mudaf fiilden türeyen ismi fail için verilen örneği incele. Summa ekmil en naqisa. Sonra eksik bırakılan yeri tamamla. Evet, aksam-ı seb'anın mudaf kısmına giren fiillerin ismi faillerinin nasıl geldiği gösterilecek şimdi. Hacce, haccetti anlamında bir fiil. Bu fiilin ismi faili haccun. Asluhu hacicun. Haccun kelimesinin, haccun ismi failinin aslı neymiş efendim? Hacicun. Zanne fiilinin ismi faili zannun. Aslı zaninun. Zanne sandı, zannetti. Zannun zanneden, sanan. Peki bu iki örnekten hareketle ben size Merra'nın ismi failini yapın, elde edin desem ne dersiniz? Marrun diyebildiyseniz uygulamayı öğrendiniz demektir. Merra marrun. Aslı nedir peki marrun kelimesinin? Marirun. Aslı marirun. Merra uğradı, geçti. Marun yaya. Veya uğrayan, geçen anlamında ismi fail. Aslı marirun. Dalle fiiline bakalım. Dalle. Evet. Dallenin ismi faili dallun. Dallun. Aslı dalilun. Son olarak delle fiilinin ismi faili. Evet, bunu söyleyelim. Dellenin ismi faili dallun. İsmi faili neymiş? Dallun. Aslı dalilun. Hemen her alıştırma farklı bir konuyu gündeme getiriyor. Farklı bir gramer konusuna işaret ediyor. Bu dikkatinizi çekmiş olmalı. Üçüncü alıştırmada, bundan bir önceki alıştırmada ne istendi? Ecvef fiillerin tayin edilmesi istendi ve gerek mazi gerek muzari meçhul ecvef fiilleri okuduğumuz cümlelerde tespit ettik. 3 numaralı alıştırmada. Şimdi şu an üzerinde durduğumuz ve bitirdiğimiz 4 numaralı alıştırmada ise mudaf fiillerin ismi failleri konusu verildi. 5. alıştırma teammel el misale lismil fa'ilil mesuği minel fe'lil ecvefil vavi thumme ekmil en naqisa. Teammel el misale lismil fa'ili, İsmi fail için verilen örneği incele. El mesuği minel fe'lil ecvef el vavi. orta harfinin aslının vav olduğu ecve fiilden elde edilen ismi fail için verilen örneği incele. Summa ekmil en nakisa, sonra eksik olan bölümü tamamla. Ecve fiillerde ortada yer alan elif harfinin aslının vav ya da ya olduğu, bu vav ya da ya harfinin ecve fiilin gerek muzarisinde gerek maslarında gerekse her ikisinde birden ortaya çıktığı bilgisine sahipsiniz sevgili öğrencilerim. Burada şu söyleniyor 5 numaralı alıştırmada: orta harfinin aslının vav olduğu ecve fiilden türeyen elde edilen ismi fail örneğini incele ve sonra boş bırakılan, eksik bırakılan yerleri tamamla. Kale yekulu fiilinden ismi fail kailun, asluhu kavilun. Kale yekulu'dan ismi fail kailundur, aslı kavilundur şeklinde bir kayıt var burada. Zara yezuru fiilinin ismi faili nedir desem ne dersiniz? Zara yezuru ismi faili zairun, asluhu zavirun. Zairun ismi failinin aslı zavirun. Hocam nereden biliyoruz bunları? Nasıl tespit ediyoruz? Zara'nın mazi malumunda ortada yer alan elifin aslının vav olduğu bu fiilin muzari malum sigasında ortaya çıkıyor. Yezuru. Yezuru'da vav'ı görüyorsunuz. Aynel fiil olarak vav çıkıyor karşımıza. Yezuru. Zara yezuru. O halde zara fiilinde ortada yer alan elifin aslının vav olduğunu görüyoruz. Zairun asluhu zavirun. Same yesumu, evet, kale yekulu, zara yezuru, bu iki fiilden sonra sırada same yesumu fiili var. Bu fiilin ismi faili saimun, asluhu savimun. Saim, oruçlu, oruç tutan anlamında bir ismi fail. Kale dedi, söyledi, zara ziyaret etti, same oruç tuttu, name uyudu. Saim oruçlu, aslı savim. Name yenamu. Evet, name yenamu. Bakın burada yenamu fiilinde, name fiilinde yer alan elifin aslının ne olduğu ortaya çıkmadı. Parantez içerisinde şöyle bir not var. Aynuhu vavun. Aynel fiili vavdır. Orta harfi vavdır. Ve tazharu fil masdari nevum. Ve nevum masdarında zahir olur. Nevum masdarında name fiilinin ortasında yer alan elifin aslının vav olduğu ortaya çıkar. Name yenamu masdarı nevum. Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Daha hayırlıdır. Evet. Peki name ismi failini nasıl getireceğiz? Naimun. Naimun name fiilinin ismi faili. Aslı nedir? Aslı navimundur. Aslı navimun. Altıncı alıştırmayı okuyalım ve bakalım ne istiyor. Teammedil misale lismil fa'ilil mesuği minel fe'lil ecvefil ya'i thumme ekmil en nâkısa. İsmi fa'il için verilen örneği incele. Peki hangi fiilden elde edilen ismi fa'il? El mesuği minel fe'lil ecvefil ya'i. Orta harfinin aslı ya olan ecvef fiilden elde edilen ismi fail için verilen örneği incele ve sonra eksik bırakılan yerleri tamamla. Ecve fiilin mazi malumunda ortasında yer alan elifin aslının ya vav ya da ya olduğunu, bunun muzaride ya da mastarda ya da her ikisinde birlikte ortaya çıktığını biraz önce ifade ettik. Altıncı alıştırmada bizden istenenini hemen yerine getirelim. Ba'a yebi'u, İsmi faili ba'i'un, asluhu ba'i'un. Ba'a fiilinin ortasında yer alan elifin aslının ya olduğu nerede ortaya çıktı? Yebi'u muzarisinde ortaya çıktı. İsmi faili ba'i'undur ancak aslı ba'i'undur. Ma'le yemilu, ma'ilun, asluhu ma'ilun. Ma'le yemilu, ma'ilun, asluhu ma'ilun. Sara yesiru, ismi faili sa'irun, asluhu sa'irun. Evet, sara yesiru, ismi faili sa'irun, asluhu sa'irun. Aşe ya'işu, a'işun, asluhu a'işun. Aşe'nin ismi faili neymiş efendim? A'işun, aslı a'işun. Sa'le yesilu, ismi faili sa'ilun, asluhu sa'ilun. Sa'le yesilu, ismi faili sa'ilun, aslı sa'ilun. Evet sevgili öğrencilerim, bu sayfada yer alan çalışmamızı da tamamladık. Karşı sayfada, sayfa 53'te yer alan 7 numaralı alıştırmaya kadar geldik. Buraya başlangıç yapmayacağız. Burada çalışmamızı noktalayacağız ve programımızın gelecek bölümünde inşallah kitabınızın bu sayfasında yer alan 7 numaralı alıştırmadan başlayarak çözümlerine devam edeceğiz. Programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek ümidi ve duasıyla. Fi emanillah.
0: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi sona erdi.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Dirilişimiz, direnişimiz. Direnişimizle hayat buluyor yüreklerimiz. Öfkeyle sıkılıyor bileklerimiz, ellerimiz. Haddini bilmeyenlere elbet bir gün mutlaka verdiririz. Mutlaka verdiririz. Bir damla kan, bir damla petrol diyenlere sözümüz. Akıttığınız her damla kan için sizden bir bedel alacağız. Sizden bir bedel alacağız. Ömrümüz yetmezse, Allah bize nasip etmezse sakın sevinme, sakın sevinme. Bizden sonra gelecek olanlar var. Gelecek olanlar var. Sizin hayatı sevdiğiniz kadar bizde ölümü seven bir nesil var. Ve sakın şunu asla unutma, asla unutmayın. Hesap bir gün görülecek. Ve sakın unutmayın. O gün mutlaka gelecek. Mutlaka gelecek.
1: Özel FM uyarıyor.
2: İnsan ancak Allah için yaşarsa mutlu ve huzurlu olur. İnsanın yaratılışının tek amacı Allah'a kulluk etmektir. Bu şekilde yaşayan bir insan dünyanın en neşeli, en huzurlu, en zevkli hayatını yaşar. Çünkü insan zaten Allah'a kulluk etmekle mutlu olacak şekilde yaratılmıştır. Bir Kur'an ayetinde buyurulduğu gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla tatmin bulur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Özel efendim.

0: Football Sketch.
1: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
2: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni,
1: dedi. Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
2: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Sürekli cemaatle ruhen ve amelen bağlantılı ol ve kendini daima kışlasında emir bekleyen bir asker gibi kabul et.
2: Bir İslam ülkesinin ihtiyaç duyabileceği tüm bilimleri öğrenin.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'ın ilk emrinin oku olduğunu göz önünde bulundurarak her gün mutlaka düzenli bir şekilde kitap okuyun. Okumayan kardeşlerinizle kitap okumaya teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Çocuklarımızı okullara binbir umutla gönderiyoruz. Bugün eğitimin lüzumunu artık herkes kabul ediyor. Fakat hangi eğitim? Nasıl ve niçin eğitim? Bilginin kıymetini herkes takdir ediyor. Fakat hangi ilim, hangi bilgi? Bu sorular etrafında evlatlarımızın günümüz eğitim ve öğretim anlayışıyla gerçekten ihtiyaç duydukları edep ve terbiyeyi, manevi ilmi tahsil edebileceklerinden emin miyiz? Yoksa ışıltılı, yaldızlı maskesiyle kanlı, acılı, abuz çehresini kapatan tek dişi kalmış canavarın, kapitalist, materyalist medeniyetin daha fazla sömürmek ve daha fazla semirmek için vasıta gördüğü tek kanatlı, manadan koparılmış, kupkuru bilgisini edep ve terbiyeden, şükür ve tefekkürden mahrum halde kitap yüklü merkepler gibi yüklenmeye mi yolluyoruz onları? Kur'an ilmi dahi dilden, boğazdan aşağıya, sineye, gönle inmezse sahibine lanetten başka bir şey getirmiyor. Günümüzde bilgi, eğitim, tahsil diye sarıldığımız, yücelttiğimiz, her duada arzu edilen faydalı ilim mi, her nefes Allah'a sığınılan faydasız ilim mi? Bu sorular etrafında maskeli medeniyete dikkatinizi çekmek istiyoruz. Deccal'in sahte cenneti gibi, ışıltısıyla nesillerimizi kandırmaya çalışan, faydasız, edepsiz, maneviyatsız ilim ve akıbetine. Bizim medeniyetimiz maske değil, edep tacını takar, terbiye hırkasına bürünür, takva libasını kuşanırdı. Onun ilim ve irfanı, kalbe inen ve gönle sinen ve insanı kamil insan olma yolunda tekamül ettiren bir vasıftaydı.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Gaye ne olursa olsun, kumarın her türlüsünden uzaklaş.
2: Kur'an okumasını ve tecvid kurallarını öğrenin.
1: Ardında aciz bir kör olsa da haram kazançtan sakın.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ı İmran 38-40. Hazreti Zekeriya'nın duası. İşte o anda orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti:
1: Rabbim, bana katından güzel bir nesil bağışla. Çünkü sen tüm duaları işitirsin.
0: Zekeriya mihrapta ibadet ederken melekler ona seslendiler: Allah sana Allah'tan gelen bir sözü doğrulayacak, saygın bir yeri olan, nefsine hakim, salihlerden bir peygamber olacak olan Yahya'yı müjdeliyor. Cevap verdi:
1: Rabbim, ben bunca yaşlanmış, karım da kısır kalmışken benim nasıl bir oğlum olabilir?
0: Melek cevap verdi: İşte böyledir. Allah dilediğini yapar.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizle başkalarını öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Sesini değil, sözünü yükselt. Yağmurlardır büyüten zambakları, gök gürültüleri değil. Gerçeğin yolunda yürümeyenler daima yolda kalırlar. Her kalbin çarpıntısı kendi ecelinin ayak sesidir.
0: Özel efendim.
2: Fırsat.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli kardeşler, bugün inşallah Davet Fıkhı kitabını işlemeye devam ediyoruz. Yazarın ismi Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydani. Naslara başlamıştık. Kendilerine tebliğin ulaştığı kimselerin din gününe şehadet etmeleri konusuyla alakalı nasları konuşuyorduk inşallah. Burada tabii insanlar, yani tebliğ eden insanlar, onlara şahitlik ediyorlar, tebliğ ettikleri kimselere. Tebliğ edilenler de tebliğ edenlere şahitlik etmiş oluyorlar. Ahirette eğer Allah'ın kelamını, bildiğiniz hakikatleri insanlara ulaştırdığınızda, ahirette size bunu sordukları zaman evet ben onu ulaştırdım diyeceksiniz. Ulaştırdığınız kimseler de evet bu kişi bize geldi, hakikatleri anlattı. Allah-u Teala'nın kitabını, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlattı. İlmi anlattı bize, tevhidi anlattı, sünnetten bahsetti. Dolayısıyla davetin en can alıcı ve en duygusal olarak da insanı mutmain edecek tarafı bu hususun, bu davet işinin ahirette davet eden için, davetçi için bir şehadet referansı olması. Tabii aynı şey davet edilen için de geçerli. Davet edilen eğer davet edildiği hususla alakalı gerekli malumat ona verildiyse, mesaj ona ulaştıysa, ki Allah-u Teala insanoğlunu çok akıllı yarattı. Hani tabiri caizse kendisine belli başlı ipuçları verildiğinde de insan zihni o ipuçları üzerinden akıl yürüterek hakikate ulaşmasa da hakikate dair daha belki net ipuçlarına ulaşabilir. Dolayısıyla insanoğlu, hele ki aklıyla bu kadar övünen insanoğlu, ki yani bir açıdan baktığınızda gerçekten insan aklının işte ne kadar estetik, ne kadar dakik ürünler ortaya koyduğunu görüyoruz. Biz müşahede ediyoruz yani hep beraber. Dolayısıyla bununla övünen ya da en azından bunun ne kadar salahiyetli bir meleke olduğunu, akıl etmenin ne kadar yetkin bir meleke olduğunu söyleyen, bunu sık sık tekrar eden, bunun üzerine kitaplar yazan, disiplinler kuran insanoğlunun doğal olarak kendisine hakikatle alakalı belli başlı malumatlar geldiğinde o hakikate ulaşmaya dair gerek tefekkür gerek amel motivasyonu bulmaması mümkün değil. Yani eğer bir şeyler size söylendiyse siz onun peşinden gitmeye dair muhakkak surette bir motivasyon bulursunuz. Hidayeti aramaya dair motivasyon bulursunuz. Eğer nefis demeyeyim de heva ve hevesin manipülasyonlarına, insanın hevanın ya da insanı, şeytanı dinleyen tarafının onu paçalarından çekmiyorsa, eğer onu manipüle etmiyorsa, onu daha geçici ve belki zevkli olacak, yani dünyevi anlamda zevkli olacak işlerle oyalamıyorsa, bununla alakalı hadislere geçiyoruz. Birinci hadis İmam Buhari'nin Abdullah bin Amr bin As'tan rivayet ettiği hadis. Abdullah bin Amr bin As'ı tekrar hatırlayalım, kendisi hadisleri yazma konusunda öne çıkan sahabeydi. Zaten okuma yazma bilen, biraz da böyle eğitimli bir aileden geliyordu. Amr bin As biliyorsunuz Mekke'nin dış işleriyle alakalı böyle elçi olabilecek birisiydi. Abdullah bin Amr bin As da yanlış hatırlamıyorsam yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da emriyle Süryanice falan da öğrenmişti. Yazışmalarda görev alıyordu. Dolayısıyla bir kültürlü, okuma yazma bilen, kültürlü, dakik. Biraz önce söylediğim gibi aklın en önemli özelliği. Hani dakik sahabelerden biri. O rivayet ediyor, buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, benden bir ayet bile olsa insanlara bunu iletin, tebliğ edin. İsrailoğulları hakkında konuşmanızda da bir beis yoktur. Kim de kasıtlı bir şekilde benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gördüğümüz gibi ashabına kendisinden duyduğunu, bir ayeti bile aktarmalarını emrediyor. Birazdan okuyacağımız başka hadislerde benden tek bir söz bile aktarın, işte duyduklarınızı aktarın vesaire emredecek. Burada ayet diyor. Burada hadis 3 parçadan oluşuyor. Birinci parçası bu tebliği, nasihati, ilmi iletmeyi teşvik eden taraf.
Bir diğeri İsrailoğulları hakkında konuşmanızda da bir beis yoktur meselesi. Bu belki arada anlaşılmamış olabilir. Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman özellikle Yahudilerle ve İsrailoğullarının malumatlarıyla, onların anlatılan kıssalarıyla iç içeydiler. Doğal olarak anlatılıyordu. Hatta onlardan bazıları Müslüman oldular ve İsrailiyat dediğimiz İsrailoğullarının ellerinde var olan gerek Tevrat, İncil ya da işte İncil Hristiyanlar ama fark etmez. Yani Tevrat ya da başka anlatılar da konuşuluyordu. Bir ilim, bir bilgi değeri taşıması bakımından. Tabii Müslümanlar bu konuda mütereddidler. Resulullah da buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam başka hadisleriyle beraber bazı koşullar altında bunu anlamamız gerekiyor tabii ki. İsrailoğulları hakkında konuşmanızda bir beis yoktur. Tabii ki işte peygamberler kıssası Kur'an ve sünnete uygunsa, Kur'an'a aykırı değilse ve tabii bunun başka ilmi koşulları da var kardeşler. Oraya çok girmiyorum çünkü müfessirlerimiz İsrailiyatla iştigal etmişler. Ama işte ehil olan, onu filtreleyecek, dolayısıyla insanlara iletirken filtreli bir biçimde iletmesi gerekecek. Ve aynı zamanda hani belli bir ilmi araştırma amacı taşıyacak ya da bir bilgi değeri taşıyacak vesaire. Bunun pek çok koşulu var. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hani onları konuşmanızda bir beis yoktur. Başka bir hadisinde hani ne kabul edin ne reddedin. Yani Allah'ın kitabına uygunsa doğrudur. Üçüncü kısımda kim de kasıtlı bir şekilde benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu hadis kardeşler yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam men kezebe aleyye diye başlayan bir pek çok hadiste geçen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan çok çok fazla kanaldan rivayet edilen bir haberdir bu. Kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen en sahih ve lafzen mütevatir olan hadistir. Dolayısıyla çok önemlidir ve hadis rivayetinde, hadis ilminde, nakil ilminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim naklederken müminleri, muhaddisleri, ravileri son derece dikkatli olmalarını sağlayan, teşvik eden hadistir. Çok önemli. Yani hadis ilminde çok önemli bir yere sahiptir. Evet, ikinci hadis, ikinci nas Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Sehl bin Sa'd'dan rivayet ediliyor. Allah Resulü şöyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yarın sancağı Allah'ın kendisi vesilesiyle fetih nasip edeceği bir kişiye vereceğim. Ravi der ki insanlar bunun hakkında konuşup sancağın kime verileceğini merak ederek geceyi geçirdiler. Sabah olunca sancağı alma ümidiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yanına geldiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ali bin Ebi Talib nerede diye sordu. Gözlerinden rahatsız ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsun yine de birini gönderin de yanıma gelsin buyurdu. Yanına geldiği zaman tükürüğüyle onu tedavi ediyor ve onun için dua ediyor. Hazreti Ali radıyallahu anh hiçbir sıkıntısı olmamışçasına rahatlıyor, sancağı da alıyor. Hazreti Ali Efendimiz'e şöyle soruyor. Ey Allah'ın Resulü onlarla tıpkı bizim gibi mümin yani bizim gibi oluncaya kadar mı savaşayım? Resulullah da buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam ona cevaben acele etmeden onların bulunduğu yere ulaşıncaya kadar sakin ol. Sonra onları İslam'a davet et. Allah'ın verdiği sorumluluklardan yapmaları gerekenleri kendilerine bildir. Allah'a yemin olsun ki Allah'ın senin vesilenle bir kişiye hidayet vermesi kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır. Bunu günümüzde şöyle çevirebiliriz. Yani kırmızı arabalara sahip olmandan, böyle lüks arabalara sahip olmandan daha hayırlıdır. Şimdi burada tabii bir savaş durumu söz konusu. Bir fütühat politikası var. İslam devletinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başkanlığında güttüğü bir fütühat politikası var. Ve bir savaş söz konusu. Fakat İslam savaş hukukunu okuduğunuzda, megaziyi yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşlarını okuduğunuzda ki ilk dönem İslam hukukunda siyer dendiği zaman akla ilk aslında Resulullah'ın savaşları ve savaş hukuku gelirdi. İşte İmam Ebu Yusuf'un, İmam Evdayi'nin bu konuda yazdığı eserler, İmam Evdayi'nin reddiye, İmam Evdayi'ye yazılan reddiye mesela vesaire. Hep siyer geçer, Siyer-i Evdayi vesaire diye. Şimdi dolayısıyla burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu koşullar altında Hazreti Ali'ye son derece dikkatli, sakin, yapıcı olmasını emrediyor. Bakın bu savaş hali. Yani normal bir konuşma, normal bir işte bir araya gelme gibi bir şey değil. Bir savaş durumu söz konusu. Ona rağmen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın
ne kadar tedbirli, temkinli, ihtiyatlı, hatta gerçekten de merhametli olmayı tavsiye ettiğini görüyoruz. Çok somut bir biçimde görüyoruz. Ve orada çok anahtar olan şey tabii ki en son söylediği, yani savaşırsın, fethedersin, belki işte ganimetler elde edebilirsin ama Allah'ın, ama yani senin vesilenle bir kişi hidayete erse o sahip olduğun her şeyden, o zaferlerden belki çok daha kıymetli olacaktır. Çünkü o kişi hani iman edecek, müminlerin safına katılacak ve belki ahiretini kurtaracak yani dolayısıyla. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda Hazreti Ali'ye çok kritik bir zamanda bizim için çok kıymeti harbiyesi olan, çok değerli bir tavsiyesini veriyor. Buhari'nin Seleme'den yaptığı radıyallahu anh nakilde bu olayın Hayber gazvesinde meydana geldiğini söylüyor. Evet, asıl hedef, Resulullah aleyhissalatü vesselamın asıl hedefinin dolayısıyla insanları İslam'a davet etmek ve Müslüman olmaları olduğunu anlıyoruz. İkinci niyet de İslam devletini korumak ve güçlendirmek. Yine Buhari'nin Ahad Haberler babında Malik bin el-Huveyris'ten rivayet ediyor. Abdülkays heyeti Resulullah'a geliyor. Efendimiz kim bu gelenler diye soruyor. Rebia kabilesi deniliyor kendisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları şöyle diyerek karşılıyor. Hoş geldiniz. Utanç ve pişmanlıktan muhafaza edilesiniz. Utanç ve pişmanlıktan muhafaza edilesiniz. Çok hikmetli bir dua bu. Çünkü insanlar Müslüman oldukları zaman geçmişten utanabilirler. Eğer insanlar dönmezlerse bu sefer ahirette utanır ve pişman olurlar. İman ederse o utanç ve pişmanlıktan muhafaza edilirler. Heyettekiler, ey Allah Resulü, seninle bizim aramızdaki bölgede Mudar kabilesinden kafirler var. Bize onunla amel ettiğimizde cennete gireceğimiz bir şey emret de arkamızda bıraktıklarımıza da onu iletelim. Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendilerine dört şey emrediyor, dört şeyi de onlara yasaklıyor. Hadisi okumuyoruz. Hadisin son kısmındaysa onlara şöyle buyuruyor. Bu söylediklerime riayet edin ve arkanızda bıraktığınız kimselere de bunları iletin. Yani sadece kendinizi amel etmeyin. Siz birilerini temsilen geldiniz. Dolayısıyla onlara bu ilmi, bu bilgileri onlara iletin. Onların hidayetine ve hidayette sabit olmalarına vesile olun. Dördüncü hadisimiz ve son hadisimiz Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle buyuruyor. Burada olanlar olmayanlara bu sözlerimi iletsin. Nice iletilen, nice kendisine tebliğ edilen, tebliğ edenden daha anlayış sahibidir. Bu çok önemli bir hadis aslında. Birincisi, bu hadis de değerli kardeşler. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan çok çok fazla kişinin rivayet ettiği, yine mütevatir, lafzen mütevatir olan bir hadis. Ve ikinci kısımda söylenen ileten, iletilen kişi, kendisine iletilen kişi, onu getiren, ona tebliğ eden, o hadisi ona rivayet edenden daha anlayış sahibi olabilir. Tabii bu önemli bir husus, çünkü İslam bilimler tarihinde bu gerçekleşmiş. Bazen muhaddisler fakihlere bir hadis aktarırlar. Fakihler o hadisin hakiki manasını, ondan fıkhi hüküm istinbatını çok daha doğru bir şekilde yapabilirler. Onlar daha istidlali yönden, delil çıkarma yönünden kendilerini eğittikleri için, nazari bir eğitime ve belki Allah vergisi istidada da aynı zamanda kapasiteye de sahip oldukları için, o kavrayış sahibine sahip oldukları için, kavrayış sahibi oldukları için, ki kavrayış sahibi olmak da fıkıh demektir Arapça'da. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ve gerek ayetlerde de geçiyor. Dolayısıyla Allah Resulü ta o zamandan aslında İslami ilimlerin teşekkülüne dair çok önemli işaretlerde bulunmuş oluyor. Ki nitekim yazar da bu işte müçtehit imamların, işte hadislerden hüküm çıkarma ehil olacak alimlerin müjdesini verdiğini kendisi de söylüyor. Hakikaten, çünkü tabii ki bir öğrenci öğretmeninden, kendisine rivayet eden kişiden tabii ki daha alim olabilir, daha fakih olabilir. Hadisleri daha çok toparlamıştır. Fıkhi hüküm istinbatı konusunda kendini daha iyi eğitmiştir. Çünkü burada iki husus söz konusu. Bir, gelen nakli almak. İki, o gelen nakli akılla iyi işlemek. Burada o iki şeyi bir araya getirdiğiniz zaman
fıkıh gerçekleşiyor. Dolayısıyla bunu daha iyi yapabilir. Evet, dördüncü başlığa geçiyoruz. Bir sonraki ders inşallah Allahu Teala'nın dinini insanlara tebliğ etmenin hükmü konusunda biraz konuşacağız. Allah izin verirse. Allah razı olsun kardeşler dinlediğiniz için. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.

Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Bütün sevdiklerini ardında bırakarak, yaptıklarını ve yapmadıklarını yanına alarak. Bir gün bırakıp gideceksin her şeyi. Yapayalnız, tek başına gireceksin toprağın altına. Ve bir soruyla başlayacak asıl hayat. Men Rabbüke, Rabbüke.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltme eli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun ahadde sen de bile Rabbini Yeni dünya düzeni Beşeri fikirleri Bu dayatma dinlerdir Günümüz işkencesi Haydi ahad diyelim Bilal gibi Sesimizde titresin bugünün müşrikleri Bize doğacak elbette O kutlu güzel sabah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah La ilahe illallah Muhammedur Resulullah

0: dinleyen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma. İnna Allaha bima ta'maluna basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel Efendim, sessiz yığınların sesi.

El-Melik, mülkün gerçek sahibi, göklerin ve yerin, görünenin ve görünmeyenin, bildiğimizin ve bilmediğimizin sahibi. Hükümranlık yalnız senindir. Bizim benim dediğimiz ne varsa aslında senin bize emanetindir. Malımız, makamımız, evlatlarımız, ömrümüz, nefesimiz. Hepsi senin mülkün, hepsi senin emanetin. Ey Melik olan Rabbimiz! Bize sahip olduklarımızın gerçek sahibini unutturma. Makamın bizi büyütmesine değil, sorumluluğumuzu artırmasına izin ver. Bize verdiklerini kendimizden bilip kibirlenmekten, elimizden aldıklarınla isyan etmekten koru bizi. Çünkü veren de sensin, alan da sen. Yükselten de sensin, alçaltan da. Dilediğine mülk verir, dilediğinden mülkü çekip alırsın. Ey Melik! Kalbimizi kulların karşısında küçültme. Bizi senin kulluğunun şerefiyle yaşat. İnsanların sahip olduklarına imrenip kendi nasibimizi küçümsemekten koru. Bizi dünyanın geçici mülküne esir etme. Bize öyle bir gönül ver ki elimizi dünyaya uzatırken kalbimizi sana bağlayalım. Öyle bir kulluk ver ki nimet geldiğinde şükredelim. Nimet azaldığında sabredelim. Kaybettiğimizde sana güvenelim. Ey mülkün sahibi! Bize verdiğin her emanete sadık olmayı nasip eyle. Ve ey Melik! Bir gün bütün sahip olduklarımızı geride bırakıp yalnız sana geleceğimizi unutturma. O gün elimizde malımız olmayacak. Makamımız olmayacak, şöhretimiz olmayacak. Yalnız sen olacaksın, biz olacağız ve yaptıklarımız. Rabbimiz, o gün bizi mahcup etme. Mülkünün içinde yaşayan ama mülkünün sahibini unutanlardan eyleme bizi. Dünyada senin emanetçin, ahirette rahmetine muhtaç kullarından eyle. Ey Melik olan Allah'ım, mülk senin, hüküm senin, kudret senin. Bizse yalnızca senin kullarınız. Bizi kulluğun şerefinden ayırma.

Dedemi ve seslendim Rabbime, duayla yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Gelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Sihir.

ve sünnete uyun. Bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı tağutlarda.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Tabiat, Allah'ın sözsüz ayetleri olduğu için Müslümanlar Kur'an'la birlikte tabiatı da okumaya büyük önem vermişler. Olmamış şeyleri soracağına, olmuşlardan ibret al. Gezegenler boşlukta değil, Allah'ın tayin ettiği yerdedir.
0: Özel efendim.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Her yerde davanı yaymaya çalış. Önderlik senin her hallerine vakıf olmalıdır. Önderliği direkt etkileyen bir işi danışmadan yapma.
2: Kendinizi bilgi yönünden geliştirin, dini konuşmalara katılın.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Errahim, merhametiyle kullarını kuşatan, bağışlayan, esirgiyen, kusurlarına rağmen kulunu rahmetinden mahrum bırakmayan Rabbimiz. Ey Rahim olan Allah'ım, biz sana günahlarımızla geliyoruz. Sense rahmetinle karşılıyorsun. Biz kusurlarımızı taşıyoruz. Sen mağfiretinle kapını açıyorsun. Nice defa yanıldık. Nice defa nefsimize yenildik. Nice defa sana verdiğimiz sözleri unuttuk. Ama sen kullarının dönüşünü bekleyen Rahim'sin. Allah'ım, kalbimizi günahın ağırlığından kurtar. Bizi hatalarımızla baş başa bırakma. Günahlarımızı bağışla. Kusurlarımızı ört. Kalplerimizi temizle. Bir günah işlediğimizde ümitsizliğe değil, tevbeye koşmayı nasip et. Düştüğümüzde artık benim için dönüş yok demekten koru bizi. Çünkü sen Rahim'sin. Bizi bağışlamayı, bize merhamet etmeyi, bizi yeniden sana yaklaştırmayı murad eden Rabbimiz, bizi bağışladığın gibi bizleri de affedici kullarından eyle. Kalplerimizi katılaştırma. Kardeşimizin kusurunu gördüğümüzde kendi kusurlarımızı hatırlat bize. Bir mazlumun gözyaşını gördüğümüzde ona sırtımızı dönmemeyi öğret. Ey Rahim olan Rabbimiz, bizi rahmetinden ümit kesenlerden değil, rahmetine sığınanlardan eyle. Tevbemizi kabul et. Günahlarımızı bağışla, kalplerimizi sana yakınlaştır ve bizi rahmetine layık olmaya çalışan salih kullarından eyle. Ey Rahim, dünyada rahmetinle yolumuzu aydınlat, ahirette rahmetinle bizi bağışla.

Kudüs, tarihteki kadim şehirlerden biri. Tarihçiler Kudüs'ün inşa ediliş tarihi için kesin bir şey söylememekle birlikte Mescid-i Haram'dan 40 yıl sonra kurulduğu sahih hadislerle tespit edilmiştir. Tarihi kaynaklara göre Kudüs şehri kurulduğunda çölden ibaretti. Ne vadi ne de dağlara rastlanıyordu. Milattan 3000 yıl önce şehre ilk yerleşimler Arap Kenaniler tarafından yapıldı. Arap Yarımadası'nın kuzey bölgesine yerleşen Arap Kenaniler, daha sonra Ürdün Nehri'nin batı kısmında yer alan bölgeye göç etti. Göçler sonunda artan nüfusla birlikte Kudüs şehri Akdeniz kıyılarına kadar genişledi. Nehirden denize kadar olan bu bölgeye Kenan adı verildi. Bu bölgede bir şehir kuran Kenaniler bu şehri bir merkez haline getirerek burada toprak ve vatan sahibi oldular. Daha sonraları muhtemelen o dönemde şehirde oturan Yebusi topluluğundan dolayı şehre Yebus adı verilmiştir. Yebus iline Mısırlılar ve Sina çölünde kaybolan İbrani kabileleri tarafından saldırılar düzenlense de bu saldırılara karşı şehri savunan Kenaniler bu bölgeye yıllarca sahip oldu.

M.Ö. 1200 yılında Kudüs şehri Mısırlı firavunlar tarafından ele geçirildi. Bedevi kabileleri Habiru, Mısırlılara Kral Ahnatun döneminde saldırılarda bulundu. Mısır Kralı Abdihiba şehrin savunmasında zayıf kalıp bu saldırılardan mağlup ayrılınca Kudüs şehri 1. Siti dönemine girdi. Kudüs şehri 1. Siti dönemine kadar Habiruların elinde kaldı. Büyük İskender Filistin'i ele geçirdiğinde Kudüs şehrine de sahip oldu. Büyük İskender'in ölümüyle yerine geçen halifeleri Kudüs hakimiyetini devam ettirdi. Bu dönemde Kral Vatilamas Filistin'e saldırarak Mısır topraklarındaki hakimiyetine kattı. Milattan önce 198 tarihinde Kudüs, Suriye'de bulunan Sikolos Nikator liderliğindeki Sulukilere tabi oldu. Bu dönemde şehir halkı Yunan medeniyetinin etkisi altında kaldı. Milattan önce 63 yılında Roma İmparatorluğu kumandanı Bumuchi Kudüs'ü ele geçirerek Roma İmparatorluğu sınırlarına kattı. Kudüs sonra Doğu Roma yani Bizans ve Batı Roma İmparatorluğu olmak üzere iki kısma ayrıldı. Filistin ise doğu tarafında yani Bizans'ta kaldı. Şehir iktisadi ve ticari olarak yaklaşık 200 yıl boyunca refah içindeydi. Kutsal mekanlara hac mevsimlerinde gelen ziyaretçilerden maddi anlamda birçok gelir elde edildi. Ancak bu istikrar fazla sürmeyecekti. İkinci Farisi kral Suriye'yi işgal etti ve bu işgal Kudüs'e kadar uzadı. Kiliseleri, mabetleri ve mukaddes kabir kilisesini yerle bir ettiler. Bölgede kalan Yahudiler ise Hristiyanlardan intikam almak için Farisilere katıldı. Bizanslılar şehri kaybetmişti. Bu durum uzun sürmeyecekti ve Bizans İmparatoru Filistin'i miladi 628 yılında işgal edip Farisileri şehirden kovarak şehre tekrar haç koydu. Genel olarak tarihe baktığımızda Filistin bölgesinde ve özellikle Kudüs şehrinde Yahudilerin bölgede bulunduğu zaman çok kısadır. Mescid-i Haram'la Mescid-i Aksa arasındaki Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İsra hadisesi gerçekleştiği dönemle birlikte İslam fetihleri de başladı. Bu hadisede Kabe ve Mescid-i Aksa'nın arasında manevi olarak bağlantı kuruldu. İslam ordusu Ubeyde bin Cerrah önderliğinde şehri kuşattı. Bıtrik Safronyus şehrin anahtarını Hazreti Ömer'in kendisine vermek istedi ve Hazreti Ömer şehre geldi. Maddi olarak bağlantı Hazreti Ömer'in şehre gelmesiyle gerçekleşti. Şehri aldıktan sonra bir emanname yani güven fermanı yazıldı. Hazreti Ömer devrinden sonra Emeviler şehri kontrol altına aldı ve şehre çok önem verdi. 661 ile 750 yılları arasında hüküm sürdüler. Abbasiler 750 ile 878 yılları arasında Kudüs şehrine hakim oldu. Abbasiler, Fatimiler ve Karmatiler arasında olan askeri darbelerden dolayı şehirde istikrarsızlık yaşandı. 1071 tarihinde Selçuklular şehre hakim oldu. Daha sonra Fatimilerle yaptıkları çatışmalardan dolayı

Tarihler 1187 yılını gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü Hittin Savaşı'nda Haçlıların elinden geri almayı başardı. Kudüs halkına en iyi şekilde muamele yaptı. Kubbetü Sahra'nın üstündeki haç işaretini kaldırdı. Şehrin mimarisine ve yenilenmesine çok önem verdi. Mübarek Mescid-i Aksa'ya Nureddin Zengi'nin hazırlamış olduğu minberi hediye etti. Bu minberin işlemesi İslam şaheserlerinden. Selahaddin Eyyubi'nin vefatından sonra Fransızlar Kral Frederick zamanında Kudüs'ü tekrar ele geçirdi. İngilizlerin elinde 11 yıl boyunca kaldı. 1247 yılında Salih Kral Necmettin Eyyub tarafından tekrar Müslümanlarca geri alındı. 1243 ile 1244 yılları arasında Moğollar saldırıda bulundu ve şehri aldı. Fakat Memlüklüler 1259 yılında Ayncalut Savaşı'nda Seyfettin Kuts ve Zahir Bibars önderliğinde Moğolları yendiler ve 1517 yılına kadar Filistin, Kudüs dahil Mısır ve Şam'a hakim olan Memlüklerin hakimiyetinde kaldı. Yıllar süren hakimiyet kavgası Osmanlıların 28 Aralık 1516'da Sinan Paşa önderliğinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle birlikte Kudüs'e girmesiyle son buldu. Kudüs'ün fethinden sonra Yavuz Sultan Selim, Mukaddes Kudüs şehrini 31 Aralık 1516 tarihinde ziyaret etti ve şehrin ismini Kudüs-ü Şerif olarak değiştirdi. Osmanlı Devleti hakimiyeti Kudüs'te 400 yıl sürdü. Tarihler 9 Aralık 1917'yi gösterdiğinde maalesef 400 yıllık Müslüman hakimiyeti son bulacaktı. Kudüs şehri İngilizlerin eline geçmişti ve İngiliz mandası haline gelerek Filistin'in başkenti oldu. 14 Mayıs 1948 tarihinde İngilizler Kudüs'ten çıkarak bölgede işgalci İsrail devletini kurdular ve aynı tarihte Arap-İsrail çatışmaları başladı. Yahudiler Filistin'in 1/5'ünü işgal etti. Kudüs 48 savaşında ikiye ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altında kaldı. Doğu Kudüs Ürdün kontrolünde Müslüman Arapların elinde kaldı. 1967 savaşının 7. gününde İsrail Kudüs eski şehrinin tamamını işgal etti. Bu işgal hala devam ediyor. Bu süreç içinde şehir halkı işgale karşı direnişe devam etti. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa, İsrail tarafından yönetilmekte. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik çalışmaları devam ediyor. Arap Müslümanları şehirden çıkarmak için planlar kuruyorlar, siyasi ve demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyorlar. Bugün Kudüs, tarihte hiç olmadığı kadar adalet, huzur ve güven ortamına ihtiyaç duyuyor. Yahudiler Kudüs'te bulunan tarihi mahalleyi yok etti. Daha önce Burak Duvarı olarak bilinen duvar şu an Megaribe Duvarı olarak adlandırılmakta. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra hadisesinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya taşıyan bineğini bu duvara bağlamıştı. Burak'ını bu duvara bağladıktan sonra Mescid-i Aksa'ya doğru yürüdü. Mescid-i Aksa'ya girdiği kapının adı Nebi yani Peygamber kapısıdır. Bu kapı daha sonra Megaribe kapısı olarak adlandırıldı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'yı korumaktadır.

0: çalışmaları için Megaribe Mahallesi'ni ordusundaki Fas'tan gelen mücahitlere vakfetti. Bundan sonra bu duvar ve kapı Megaribe Kapısı ve Duvarı olarak adlandırıldı. Bu duvar ve kapıyı Yahudilerin kendi amaçları için kullanımı Mescid-i Aksa'nın 1967'de İsrail tarafından işgal edilmesiyle başladı ve halen devam etmekte. Bu duvar ve kapının bitişiğinde bulunan mahalle, işgalin ilk yılında tamamıyla yok edildi. İşgalci İsrail yıkıma başladığında insanların evlerinde bulunması onları bir an bile tereddüte düşürmedi. Bundan dolayı birçok insan evlerinin altında kalarak vahşice katledildi. Mahallede bulunan camiler, mescitler, medreseler tek tek yıkıldı. Bu yıkımdan sonra enkazın üzerine kendi uydurdukları ağlama sahasını inşa ettiler ve adını ise ağlama duvarı koydular. Bu yıkımdan sonra İsrail hala planlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Yıkımlardaki tek amaç Mescid-i Aksa'yı ortadan kaldırmak. Bu amaçlarını gerçekleştirene kadar bu tür yıkımlara hızla devam edecekler.
1: Uqsimu billahil azim. Uqsimu billahil azim. Uqsimu billahil azim. An nahmi al Masjid al Aqsa al Mubarak. أن نحمي المسجد الأقصى المبارك. أن نحمي المسجد الأقصى المبارك.
2: إن سراج السيف ينطفئ. إن وقود السيف يوهب للأقصى قد ينطفئ. ولكننا نحن نجيب أن نسرج الأقصى لمن؟ لأن الذي يسرج بالدم لن ينطفئ.
0: İşgalci İsrail 1967'de Megaribe Mahallesi'ni ortadan kaldırdıktan sonra Mescid-i Aksa'nın altında kazı çalışmalarına başladı. Ardından Megaribe Kapı yolunu 2000 yılında tamamen yok etti. Şu an bu enkazın yerine kalın demirli sağlam bir köprü inşa etmeyi planlıyor. Yapmak istediği köprünün vasıfları arasında askeri araçları ve dozerleri taşıyabilecek nitelikler bulunmakta. Amaçsa belli. İstedikleri zaman Mescid-i Aksa'ya girip Müslümanlara eziyet edebilmek, Mescid-i Aksa'yı yıkabilmek ve değiştirebilmek.